0: yaşayan o kişiye ulaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ne olur o zaman o kişi? Ruhu Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış birisi olur ki böyle insanlara ermiş denir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
0: Evet. Hazırlar. Ayakta olmaları lazım kardeşlerimizin.
1: İnşallah muhterem efendimiz. Arz ediyorum.
0: Tamam. Sevgili kardeşlerim başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen, Mehdi Resul'e, emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek, ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah.
2: La ilahe illallah.
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
2: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Tövbeniz tamamlandı. Hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa Siverek konferans salonundan bir misafirimiz. Mürşit olmadan kişi teslimlerini yapabilir mi muhterem efendimiz?
0: Mürşit olmadan kişi teslimlerini yapamaz sevgili kardeşlerimiz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Hidayet ve sırat-ı müstakim nedir muhterem efendimiz?
0: Hidayet ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Dünya hayatını yaşarken kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi hidayete ermiş olur. Ruhu Allah'a ulaşmak üzere o kişinin vücudunu terk eder. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan Şeki konferans salonundan bir misafirimiz. Allah Kur'an-ı Kerim'de her şeyi insan için yarattım buyuruyor. Bir insanın bunlara layık olabilmesi için ne yapması gerekir muhterem efendimiz?
0: Önce Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Sonra Allah'tan mürşidini sorması lazım. Sonra bu mürşide ulaşıp veya onun bir kendi bulunduğu yerde bulunan vekiline ulaşıp tabi olması lazım. Tabiyetten sonra da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacağı için bu istikamette 7-8 aylık bir devrede çalışarak ruhunu 7 tane gök katından geçirip 7. gök katında 7 tane alemi aşarak Allah'ın zatına o kişinin ruhunu ulaştırmasını temin etmesi lazım. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Weiblingen konferans salonundan bir misafirimiz. Furkan ne demektir? Kişi nasıl ve ne zaman Furkan sahibi olabilir muhterem efendimiz?
0: Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şeyler söz konusu. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'a teslim olmak mecburiyetindeler. Önce ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Sonra fizik bedenimizi, sonra nefsimizi, sonra irademizi Allah'a teslim edeceğiz. Bütün insanlar için Allah Teala insanların mutluluğunu oluşturacak olan güzellikleri onlara hazırlamıştır. Ama insanların kendi iradesiyle bu istikamette harekete geçmesi asıldır. Böyle bir hedef tayini var Allah Teala'nın. Ve kişinin Allah Teala tarafından bu hedeflere ulaştırılabilmesi, o kişinin mürşidine tabi olması veya mürşit vekili olan kişilerden birine tabi olması, onun o hedefe ulaşması için yeterli sebeptir. Öyle olduğu zaman, tabiyet gerçekleştiği zaman, o kişinin ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar ve bu yolculuk 7-8 aylık bir devreyi ifade eder. 7-8 ay sonra bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İşte kimin ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmışsa o kişi ermiş evliya olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sakarya Erenler konferans salonundan bir misafirimiz. Bir kişinin mürşidini, gideceği tarikatı seçme gibi bir hakkı var mıdır muhterem efendimiz?
0: Realitede yok. Kişinin mutlaka boy abdestini alıp, acet namazını kılıp, mürşidini Allah'tan sorması gerekir. Mürşid tayini kişiye ait olan bir muhteva taşımaz. Mutlaka sorulacaktır, sorulması gerekir. Ve kişinin yapısına en müsait olan mürşide ulaşması söz konusu olur, en iyisi odur ve onu Allah tayin eder. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir diğer misafirimizin suali, Allah'a ulaşmayı dilemeyi sizden öğrendik ve inşallah cennete girenlerden oluruz. Bu dileği dilemeyenlerin hali ne olacak muhterem efendimiz?
0: Dilemeyenler için sevgili kardeşlerim, daha birinci kat cennet bile oluşamaz. Allah Teala koymuş kanunlarını Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safha içeriyor. 7 safha 7 tane gök katının aşılmasıdır ve hedefe ulaşmaktır. Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a geri dönmesidir, ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala mutluluğu imkan dahiline koymuş. Kim bu mutluluğu yaşamak istiyorsa mutlaka mürşidine ulaşacaktır, tabiyetini gerçekleştirecektir ve o noktada o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda o kişinin de ruhu Allah'a ulaşacaktır. O kişi de böylece ermiş evliya olacaktır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. O kişinin ruhu Allah'a ulaşıp hedefine vasıl olmuş. Hüviyete girer. İşte Allah Teala'nın istediği budur. Herkes bu imkana sahiptir. Başkasına da ihtiyacı yoktur. Hacet namazını kılacaktır. Boy abdest alacaktır evvela. Hacet namazını kılacaktır. Birincide göremezse bile ikincide veya en geç üçüncide Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Mürşidine ulaşarak veya mürşidinin tövbe vermeye yetkili bir vekiline ulaşarak o kişi gidip el öper, tabi olur. Tabi olduğu an onun ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da bu ruh mutlaka Allah'a ulaşır. Ne olur? O kişi ruhu Allah'a ermiş olan, ermiş evliya olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Mamak konferans salonundan bir misafirimiz. İslam'ın 5 şartı Allah'ın emri değil mi? Allah'ın emirleri bizi cennete ulaştırmaya yetmez mi muhterem efendimiz?
0: İslam'ın şartı 5 değildir. 7'dir. İslam'ın şartını 5 yapanlar Allah'ın hakikatlerini bilmeyen zavallılardır. Evet, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın şartlarından 5'idir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek de var. Bir de bütün bunların hepsinden daha önemlisi var. Dinimize adını veren asli unsur. Teslimler. Ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Bu teslimler tamamlandığı zaman o zaman ermiş evliya olursunuz. Ermiş olmak ne demek? O kişinin ruhunun Allah'a ulaşması demek. Sevgili kardeşlerim, bir kişinin Allah-u Teala'nın indinde İslam dininin standartlarına göre teslimleri şarttır. Önce ruhunu Allah'a teslim edecektir. Sonra fizik bedenini, sonra nefsini, en sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Bu 4 tane teslim olmazsa kişi cehenneme mi girer? Hayır. O kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olunca ikinci kat cennetin sahibi olur ve ruhu vücudunu terk eder. Bu ruh Allah'a ulaşınca kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Sonra fizik vücudunu teslim eder, dördüncü kat cennet. Nefsini teslim eder, beşinci kat cennet. Munis olur, altıncı kat cennet. İradesini de Allah'a teslim eder, yedinci kat cennetin sahibi olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antakya konferans salonundan bir misafirimiz. Kalben Allah'a yönelmek ne demektir? Nasıl Allah'a yönelebiliriz muhterem efendimiz?
0: Bir insanın Allah'a yönelebilmesi, hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidine sormasıyla başlar. Ama asıl yönelmek, mürşidine tabi olduğu anda tahakkuk eder. Çünkü tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılarak o sırada Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrede de o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Ulaştığı an o kişi ermiş evliya olur. Nesi ermiş bu kişinin? Ruhu. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. İşte hiç kimse mürşidi olmaksızın bu hedefe normal statüde ulaşamaz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir Gömeç konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı kalpten dilediğimizi nasıl anlayabiliriz muhterem efendimiz?
0: Hayatımızda değişiklikler başlar. Zikir bize zevk vermeye başlar. Daha mutlu bir insan oluruz. İnsanlara karşı her geçen gün daha güzel davranan birisi oluruz. Neden acaba? Çünkü artık biz nefs tezkiyesine başlamışızdır. Allah kelimesini söyleyerek nefsimizin kalbindeki afetleri azaltma imkanına kavuşmuşuzdur. Zikrimiz arttıkça nefsimizin kalbindeki afetler adım adım azalacaktır. Azaldıkça da elbette afetlerin yerine hasletler alacağı için devamlı daha çok, daha çok, daha çok mutlu olacağız. Bir gün kişi daimi zikrin sahibi olacak. O zaman nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacak. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Nefslerinin kalbi %100 nurlarla kaplanmış olan Allah dostları. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Yayladağ konferans salonundan bir misafirimiz. İslam'ın teslim olmak olduğunu sizden öğrendik inşallah. İslam'ın 5 şartı bunu sağlamadığına göre Bunlardan başka hangi ibadet teslim olmamızı sağlar muhterem efendimiz?
0: Teslim olmanızı sağlayan şey mürşidinize tabiyettir evladım. Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Oraya ulaşacaksınız. Ve ona veya onun sizin bulunduğunuz yerde bulunan tövbe vermekle yetkili bir müridine ulaştığınız zaman, ona tabi olduğunuz zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve 7-8 aylık bir devreden sonra 7 tane gök katını aşar. 7. gök katta 7 tane alemden geçerek o ruh Allah'a ulaşır. İşte kimin ruhu böyle bir standartta Allah'a ulaşmışsa o kişi ermiş evliya standartına ulaşır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz tebliğe muhatap olmadan önceki sevap ve günahlarımızın Allah'a ulaşmayı dileyebilmemize bir etkisi var mıdır muhterem efendimiz?
0: Vardır. Günahları fazla olan bir insan daha zor şartlar içinde hedefine ulaşacaktır. Diğeri de daha kolay şartlar içinde ulaşacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mingeçevir konferans salonundan bir misafirimiz. Mürşit nedir, ne için lazımdır muhterem efendimiz?
0: Mürşit, irşad eden demek. İrşad eden, rüşte ulaştıran demek. Yani o kişiyi nefsinin kalbine nurları indire indire nefsinin kalbini nurlarla dolduran kişi o mürşittir. Herkes mürşit olmaz. İnsanların mürşit olabilmesi için Allah-u Teala'dan yetki alması gerekir. Allah-u Teala herkese mürşit olma yetkisini vermez. Sevgili kardeşlerim, bu bir gayret işidir. Bu Allah'a yaklaşma işidir. Vasıflanma işidir. Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ifadesini koymuş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani ermiş evliya yaparım. Ama bu o kişinin vasıflarına ait olan bir muhteva taşır. Allah-u Teala her zaman herkesi bu hedefe ulaşmak için gayret üzere olması halinde hedefine adım adım ulaştırır. Yani bütün insanlar için Allah-u Teala o kişi gerçekten kalben Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse kapıyı mutlaka açar. 7-8 aylık bir devreden sonra da bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ama bedavadan kimsenin ruhu Allah'a ulaşmaz. Mutlaka geniş ölçüde bir zamanlama ve özellikle zikir seviyesini yükseltme temel şarttır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kırklareli Merkez konferans salonundan bir misafirimiz. Etrafımızdaki insanları mutlu etmemiz için tebliğ yapmamız yeterli midir muhterem efendimiz?
0: Tebliğ yapmanız yeterli değildir. O tebliğin sonuca ulaşması yeterli. Yani insan var, gitti sudan bir bahaneyle karşısındakinin hiçbir şekilde o hedefe ulaşmasını özendirecek olan bir gayreti olmaksızın o kişiye işte ben Allah'a ulaşmayı diledim. Sen de ulaşmayı dile demesi bu hedefe o kişiyi ulaştırmaz. Sevgili kardeşlerim, bu konu bir gayret işidir. Karşınızdaki kişiye tebliğ yaptınız, o kişi aldırmadı. Siz yine bir fırsat bulup yeniden tebliğ etmelisiniz. Yine olmadı, yeniden tebliğ etmelisiniz. Üstelik de bu tebliğiniz onu negatif istikamette etkileyecek olan bir tebliğ asla olmamalıdır. Tam aksine onu özendirmelisiniz. Siz de öyle davranışlar görmeli ki siz onun indinde Allah'a çok yakın birisi olduğunuzu ona ispat etmiş olmalısınız. Bütün insanlar için bu mümkündür. Ama Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kişinin mürşidine ulaşması ve mürşidine tabi olması temel şarttır. Tabiyetle beraber Allah'a doğru yola çıkan ruh 7-8 aylık bir devrenin sonunda Allah'a ulaşır. O zaman kişi ermiş evliya olur. Bu Allah Teala'nın bir büyük lütfudur. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Eskişehir Sivrihisar konferans salonundan bir misafirimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mürşidimiz değil mi? Ona tabi olmak, mürşide tabi olmak yerine geçmez mi muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, bir insanın mürşidine tabi olması demek, mürşitteki vasfın o kişiye ulaşması demek. Mürşit de kendi mürşidinden almıştır o imkanı. Onun mürşidi de kendi mürşidinden almıştır. Ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar bu işlem devam eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizden ne istiyor? Hepimizin cennete girmesini. Ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Peki Allah'a ulaşmayı diledik. Eğer dilerseniz o zaman mutlaka Allah Teala sizi bir mürşide ulaşmak üzere hacet namazı kılmaya yöneltir. Ve de hacet namazını kıldınız, hiçbir şey göremediniz olabilir. Tekrar kılacaksınız, tekrar kılacaksınız. Mutlaka Allah Teala size mürşidinizi gösterir. O mürşidinize veya onun bir vekiline ulaşarak tabi olduğunuz zaman cereyan size geçmiş olur ve harekete geçer vücudunuz. Zikir sizin için doyulmaz bir zevk olur. Büyük bir mutlulukla zikirlerinizi gerçekleştirirsiniz. İnsanlara en güzel standartlarda güzellikleri anlatmaya başlarsınız. Ve bu güzellikler hepiniz için bir hedef tayin eder sevgili kardeşlerim. Mutlu edersiniz insanları ve her mutlu ettiğiniz insanın insana verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu siz de yaşarsınız. Yani bir kişinin 10 kişiye A kadar mutluluk vermesi, mutluluk veren kişiyi 10 A kadar mutlu kılar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın Başçayır konferans salonundan bir misafirimiz. Ruhun Allah'a ulaşması ne demektir? Biz ruh çıkarsa insan ölür diyebiliyoruz. Açıklayabilir misiniz muhterem efendimiz?
0: Acaba kim demiş bunu? Ruh çıkarsa insan ölür diye. Böyle diyen bir insana ben şimdi cevap veriyorum. Ben bir ölüyüm. Çünkü ruhum Allah'a yıllar evvel ulaştı. Ama konuşabiliyorum. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerimiz? Her şey yolunda mı? Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, ibadetlerimizi yerine getirmek, haramlardan sakınmak ve iyilik yapmak, Allah'a ulaşmayı dilemek sayılır mı muhterem efendimiz?
0: Tekrar et bakayım, anlayamadım.
1: İbadetlerimizi yerine getirmek, haramlardan sakınmak ve iyilik yapmak, Allah'a ulaşmayı dilemek sayılır mı muhterem efendimiz?
0: Hayır, alakası yok. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, sizin ruhunuzu vücudunuzdan ayırarak Allah'a doğru yolu çıkartmayı istemeniz ve bunun için Allah'a müracaat etmeniz demektir. Bu müracaatın sonunda Allah Teala size mürşidinizi gösterecektir. O mürşide ulaşacaksınız, başka birine değil. Ama o mürşidin çeşitli yardımcıları olur. Birçok ülkelerde yardımcıları olur. Onlardan birine ulaşmanız meseleyi çözer. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman Merkez konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a teslim olmak sadece bizim dinimize özgü mü, yoksa bütün insanlar için geçerli bir kavram mıdır muhterem efendimiz?
0: Bütün insanlar için geçerli bir kavramdır. Allah Teala'nın emri bu. Herkes mutlaka mürşidine ulaşıp hacet namazını kılıp mürşidini Allah Teala'nın göstermesinden sonra o mürşide veya onun bir vekiline, sizin bulunduğunuz yerde bulunan bir vekiline, size yakın bir yerde bulunan bir vekiline ulaşarak tabiyetiniz de mümkündür. Bu tabiyet, yani gidip onun elini öpmeniz söz konusu olmadıkça sizin ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkamaz. Çıkabilmesi için mutlaka bunun gerçekleşmesi lazım. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin Erdemli konferans salonundan bir misafirimiz. Mürşidimize tabi olmadan evvel yapmış olduğumuz ibadetleri ve zikirleri Allah-u Teala nasıl değerlendiriyor muhterem efendimiz?
0: Evvel veya sonra yaptığınız her davranış biçimi size ya derecat kazandırır ya da kaybettirir. Allah-u Teala'nın emirleri var. Gerçekleştirirsiniz, derecat kazanırsınız. Allah-u Teala'nın yasakları var. O yasakları işlediğiniz takdirde derecat kaybedersiniz. İkisi de bütün insanlar için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor bizlerden? İstediği şey açık hepinizin, ama hepinizin cennete girmesini istiyor. Bunun için de kanunlarını koymuş. Bu kanunları Tevrat'ta da bulabilirsiniz, İncil'de de bulabilirsiniz, Kur'an-ı Kerim'de de bulabilirsiniz sırasıyla. Biz Müslümanız. Bizim için önemli olan Kur'an-ı Kerim'dir ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala açık ve kesin bir şekilde bütün hüviyetiyle ne yapmamız lazım geldiğini, neyi yapmamamız lazım geldiğini açıklamıştır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Peygamber Efendimiz ve sahabenin yaşamış olduğu asr-ı saadeti bugünkü şartlar içerisinde yaşayabilir miyiz muhterem efendimiz?
0: Bugünkü şartlar içinde de, bundan sonraki günler içindeki şartlar içinde de yaşayabilirsiniz. Bu başkalarına ait olan bir olay değil. Sizin bizatihi kendinize de ait olan bir olay. Dolayısıyla çevrenizdeki insanlar neyi nasıl yaparlarsa yapsınlar. Onlar sizi ilgilendirmemeli. Siz görevinizi yapmalısınız. Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz ve mürşidinize mutlaka ulaşıp tabi olmalısınız. Tabiyetten sonra başlayacak olan devrede nefsinizin kalbindeki afetlerin adım adım azaldığını ve mutluluğunuzun her geçen gün biraz daha arttığını göreceksiniz, yaşayacaksınız ve Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ardeşen konferans salonundan bir misafirimiz. Sadece zikir çekerek daimi zikre ulaşabilir miyiz? Daimi zikre ulaşmamız için başka neler yapmalıyız muhterem efendimiz?
0: Yapılması lazım gelen en önemli şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Sonra da hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sormalısınız. O mürşidin sizin bulunduğunuz yerde bulunan bir vekiline ulaşıp tabi olmalısınız. Tabiyetle beraber her şey adım adım hedefe doğru yürümeye başlar. Çünkü tabiyet ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını sağlar ki burada onu hedefine götürecek olan, Allah'a ulaştıracak olan şey zikirlerinizin artmasıdır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Manisa Demirci konferans salonundan bir misafirimiz. Etrafımızdaki insanları sevmemizi buyuruyorsunuz. Bunun bir ölçüsü olmalı mıdır muhterem efendimiz?
0: Sevmenin ölçüsü zaten sizin elinizde değildir. Seversiniz veya sevemezsiniz. Gayret edin. Ama biz sizden sevmek istikametinde büyük bir gayretin sahibi olmanızı istiyoruz. Ne kadar başarabilirseniz o kadar kâr. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah Teala diyor ki, bir, seviniz. İki, sevdiriniz. Üç, nefret etmeyiniz. Dört, nefret ettirmeyiniz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Gediz konferans salonundan bir misafirimiz. Huşu içinde bir namaz nasıl kılabiliriz muhterem efendimiz?
0: Allah'ı düşünerek kılabilirseniz bunu halledersiniz inşallah. Allah razı olsun. Allah aklınızdan diğer düşünceleri çıkarmaya çalışın. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Merkez konferans salonundan bir misafirimiz. Mürşitsiz zikir yapmak hedefe ulaştırır mı muhterem efendimiz?
0: Mürşitsiz zikir yapmak hedefe ulaştıramaz. Mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindesiniz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz birçok işlerle meşgul olurken Allah'ın dostu nasıl olabiliriz muhterem efendimiz?
0: Herkes yaşamak için birçok işlerle meşgul olmak mecburiyetindedir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ve bu bir engel değildir. Hedefinize rahat rahat Allah Teala sizi ulaştırır. Yeter ki kalben isteyin ve gayret edin. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Alaçam konferans salonundan bir misafirimiz. Mürşidin hayatta olması şart mıdır? Bu dünyadan göç etmiş bir mürşide tabi olunabilir mi muhterem efendimiz?
0: Hayır. Bu dünyadan ölmüş olan bir mürşide tabiyet olmaz. Hayatta olan bir mürşide tabi olacaksınız. Ama onun bir vekiline de tabi olsanız aynı hüviyete ulaşır, aynı hedefe ulaşırsınız. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Trabzon Akçaabat konferans salonundan bir misafirimiz. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi nasıl gerçekleşir muhterem efendimiz?
0: Zikrinizi artırarak gerçekleştirirsiniz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Gümülcine konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemeden yapılan ibadetler boşa mı gidiyor muhterem efendimiz?
0: Hayır. Tam olarak boşa gitmez ama diğerine nazaran çok az bir hüviyet taşır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Karatay konferans salonundan bir misafirimiz. İnsanlara tebliğ yaparken nelere dikkat etmeliyiz muhterem efendimiz?
0: İnsanlara tebliğ yaparken onu sıkıntıya sokacak olan yanlış davranışlara girmeyin. Yeni size ulaşmaya çalışan birisi size ulaştığı zaman onun sıkılmasını oluşturabilecek olan bir davranışa girmemeniz gerekir. Hedefiniz onu mutluluğa ulaştırmaktır. Sizden sadece mutluluğa onu ulaştıracak olan şeyler ona ulaşmalıdır. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman onun adım adım zikirlerini arttırdığını göreceksiniz. Ve bu da onun manevi alanda merdivenleri birer birer tırmanmasına sebebiyet verir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz televizyondan veya telefondan tövbe almamız yeterli mi? El öpmemiz gerekiyor mu muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, tövbe almanın standartlarına baktığınız zaman burada bir Allah'ın kanunu var. Cereyanın geçmesi. Cereyan da dokunmakla geçer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim bir mürşide tabi olursa veya onun bir vekiline tabi olursa gidecektir mürşidine veya mürşidin onun kendi bulunduğu yerde bulunan bir vekiline el öpecektir ve tabi olacaktır. Yani cariyanın onun elini tutarak, elini öperek kendisine geçmesini temin edecektir. Dokunma temel şarttır. Mutlaka tahakkuk etmelidir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'a ulaşmayı dilememiz yeterli değil mi? Mürşide bağlanmamız şart mıdır muhterem efendimiz?
0: Şarttır. Cereyanı mutlaka almak mecburiyetindesiniz. O mürşide de cereyanı kendi mürşidinden gelmiştir. Ama mutlaka mürşidine tabi olmuştur da o cereyan ona geçmiştir. Onun da görevi başka insanlara o cereyanı ulaştırmaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Nevşehir Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Mürşit olmadan İslam yaşanır mı muhterem efendimiz?
0: Mürşit olmadan İslam yaşanmaz. Tabiyet olmadan İslam yaşanmaz, yaşanamaz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın yaşanması kişinin teslimine bağlıdır. İslam teslim olan demek. Bir insan mürşidine tabi olmadıkça onun ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılamaz. Bu mümkün değil. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, mürşidin gerçek mürşit olup olmadığını nasıl bileceğiz muhterem efendimiz?
0: Bilemezsiniz. Ama hacet namazını kılarsınız, Allah'a sorarsınız. Allah size bir mürşit gösterir. Bunun gerçek bir mürşit olup olmadığını tekrar tekrar Allah Teala'ya sorarak anlayabilirsiniz. Eğer o bir gerçek mürşitse Allah Teala size hep aynı mürşidi gösterecektir. İki defa, üç defa kılıp da Allah Teala'nın aynı mürşidi size göstermesi demek o mürşidin sizin mürşidiniz olduğunu ispat eder. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mamak konferans salonundan bir misafirimiz. Teslimlerin hepsini gerçekleştirmek zorunda mıyız muhterem efendimiz?
0: Hayır. Allah Teala'nın hiçbir şeyi zorla tahakkuk etmez. Arzuyla, bilerek, isteyerek bu hedefe yaklaşmakla gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah yolunda insanlara hep mutlulukla yaklaşmanızı emreder. Göreviniz başka insanlara mutluluk vermektir ve mutluluk vererek onları da bu güzelliklere davet etmektir. Kişi zikirlerini arttırdıkça mutluluğunun arttığını görecektir ve o zaman size karşı hayranlık duyacaktır. Bu yaşantı onun için hayati bir güzelliğin devam etmesi manasını taşır. O zaman o kişi büyük mutlulukları ard arda yaşamak üzere harekete geçen birisidir. Bunların hepsini adım adım yaşayacaklar. Hele daimi zikre ulaştığı zaman güzelliklerin en güzeline ulaşacaklar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, kelime-i şehadet getirince Müslüman olmuyor muyuz muhterem efendimiz?
0: La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanın bunu gerçekleştirmesi demektir. Bu güzel bir şey. Ama bu sizi Allah'ın cennetine ulaştıracak olan özelliği yeterli boyutta oluşturamaz. Çünkü yaşadığınız standartlarda yanlışlar yapmanız her zaman mümkündür. Ve sevgili kardeşlerimiz, yapmanız lazım gelen şey her geçen gün biraz daha Allah'ın güzelliklerini yaşamaya çalışmaktır. Zaten o güzellikleri sizi mutlu edecek standartlarda yaşamaya başladığınız noktadan itibaren siz artık mutlu birisiniz. Ve her geçen gün zikirleriniz arttıkça daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olacaksınız. Bu bir açıdan çok güzel bir şey. Hangi açıdan? Siz mutluluğunuz arttıkça etrafınızdaki insanlara da her geçen gün daha güzel davranışlarla davranacaksınız. Onlar da sizdeki bu güzelim değişme standardını isteseler de istemeseler de mutlaka idrak edeceklerdir. O zaman demek ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek bu kadar güzel bir şey ki o bu kadar mutlu olabiliyor. Bunu diyebilmeleri lazım. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, ailemdekiler hidayetin ne olduğunu bilmiyorlar. Benim evlat olarak ne yapmam gerekir muhterem efendimiz?
0: Hidayeti anlatman lazım. Hidayet, ruhun hidayeti, fizik bedenin hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti diye dört ayrı cepheden mütalaa edilir. Bu bütün insanlar için Allah-u Teala onların ruhlarının mutlaka dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasını farz kılmış. Öyleyse herkes ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmaya mecbur. Bu bir güzelliktir, mutluluktur. İnsanı huzur içinde yaşatır sevgili kardeşlerimiz. Öyle ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye kişi düşünmeye başlar büyük bir mutlulukla. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, şimdi yaşanan İslamiyet, Peygamber Efendimiz döneminde yaşanan İslam'la aynı mıdır? O zaman yaşanan aslı saadeti günümüzde niye insanlarda göremiyoruz muhterem efendimiz?
0: İnsanların hepsinde göremiyorsunuz. Yani hepsinde göremezsiniz. Bir kısmında bu tahakkuk eder, bir kısmında tahakkuk etmez. Allah ile olan ilişkiler, insanla Allah arasındaki ilişkiler, onları mutlu edemeyen bir hüviyette kalabilir. Onları az mutlu eden bir hüviyette kalabilir. Onları çok mutlu eden bir noktaya da ulaşabilir. Her şey insanların bu istikametteki gayretlerine bağlı. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbindeki afetler yüzde ne kadar azalırsa siz o kadar, yüzde o kadar mutlu olursunuz. Mutluluğunuz afetlerin adım adım erimesiyle artar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutluluğuyla mürşidine tabi olan bir mutluluğun eşit olmadığını, mürşidine ulaşan bir kişinin mutluluğuyla ruhunu Allah'alaştıran kişinin mutluluğuna eşit olmadığını, ruhunu Allah'alaştıran bir kişiyle ruhundan sonra fizik vücudunu da Allah-u Teala'ya ulaştıran bir kişinin mutluluğuna eşit olmadığını, bundan sonra da kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesi halinde daha çok mutluluğu yaşayacağı için onlardan kendisinin evvelkilerle onun mutluluğunun bir olmayacağını bir bir gerçek olarak tahakkuk ettirmelisiniz kalbinizde. Ve demelisiniz ki ben ruhumu da, fizik bedenimi de, nefsimi de, irademi de Allah'a teslim etmeliyim ki o noktaya ulaşan insanlar nasıl o kadar büyük bir mutluluğu yaşıyorlarsa ben de yaşamış olayım. O zaman aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Her şey sizinle güzel inşallah. Bir izleyicimiz ben tövbe almak istiyorum ama içimden bir ses görevlerini yapamazsın ve daha kötü durumda olursun diyor. Bu konuda beni aydınlatır mısınız muhterem efendimiz?
0: İşte o içindeki ses var ya, o şeytan. İstediği tek şey var, senin o hedefe ulaşamaman. Sen de ona diyeceksin ki, ha sen böyle mi söylüyorsun? Sırf sen böyle söylediğin için ben özellikle bu hedefe hayran oldum ve Allah için yaşayacağım ve seni duman edeceğim. Zikriniz arttıkça onu duman edersiniz sevgili kardeşlerim. Bütün imkanlar elinizde. Sizin gayretinize bağlı. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz günümüz İslam tatbikatında Kur'an okumak ve namaz kılmak da birer zikirdir deniyor. Bunlar da zikrullah yerine geçebilir mi muhterem efendimiz?
0: Kur'an okumak, ibadet etmek, Allah Teala'nın dizaynında her birisi ayrı bir isim oluyor. Zikir ayrı bir şey, namaz kılmak ayrı bir şey. Sevgili kardeşlerim hepsi farz. Ruhumuzu Allah Teala'ya ulaştırmakla hedefi tamamlamış olmuyoruz ama mutluluğumuz artıyor. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda cennetin sahibiyiz. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman daha üst kat cennet. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman daha üst kat cennet. Fizik bedenimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim ettikçe daha üst kat cennetler birer birer çıkıyor ortaya. Yedi kat cennetin her birisi için insanların sahip olduğu standartlar var. Öyleyse gayret etmeliyiz sevgili kardeşlerim. İnsanları daha çok sevmeliyiz. Onları daha çok mutlu etmeye çalışmalıyız. Zikrimizi daha çok arttırmalıyız. Ve böylece artan zikir sebebiyle nefsimizin kalbindeki afetler azalacağı için mutluluğumuz kesin olarak artar. Sevgili kardeşlerim her şey sizlerin gayretlerine bağlı. Ne ka küfte, o ka ekmek. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz insanlar nefslerinin varlığından ve şeytanın onun üzerindeki negatif etkisinden habersiz durumda. Nefs tezkiyesinin dindeki önemini bize açıklar mısınız muhterem efendimiz?
0: Nefs tezkiyesi dediğimiz zaman nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası yok oluyor. Ama nefsin tasfiyesi dediğimiz zaman %100'ü yok oluyor. Yani o kişi daimi zikre ulaşıyor. Zikirle uyuyor ve uyandığı zaman da bakıyor ki zikre devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey hepinizin mutlu, daha mutlu, daha mutlu olması. İşte bunun ölçüsü zikirdir. Başka ibadetleri her zaman yapamazsınız. Yani namazsa sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Bunları yapabilirsiniz. Ama Allah ile olan ilişkinizde söz konusu olan şey Allah'ın ismini tekrar etmekse, yani zikirse, bunun tamamı herkese nasip olmaz. Mutlaka insanlar başka konularda da bir şeylerle meşgul olacaklardır. Ve bu kolay kolay gerçekleşemez. Ama kişi gün geçtikçe zikir seviyesini yükseltebilir. Ne kadar yükseltebilirseniz o kadar mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Çünkü yükselttiğiniz zaman nefsinizin kalbindeki afetler ona dayalı olarak o kadar azalır. Bu ise sizin mutluluğunuzun artışı demektir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, birçok cemaat ve tarikat var. İnsan kendisi için en uygun olanın hangisi olduğunu nasıl anlayabilir muhterem efendimiz?
0: Bu çok kolay bir şey sevgili kardeşlerim. O kişi boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracak. O mürşid hangi tarikattansa o tarikata gidip ulaşacak. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Ermiş olmak ne demektir muhterem efendimiz?
0: Ermiş olmak demek, en azından ruhunu Allah'a teslim etmiş olmak demek. Ruhun teslimiyle olay bitmiyor. Daha ötesi var, fizik vücudun teslimi. Daha ötesi var, nefsin teslimi. Daha ötesi var, iradenin teslimi. Hepsi yolun ayrı ayrı merdivenleri. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala 7 ayrı cennet oluşturmuş. Bu standartta da o 7 kat cennetin her birinin ayrı bir hüviyeti var. Allah yolunda gayretler bu istikamette insanları o hedeflere ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen insan, mürşidine tabi olan insan, ruhunu Allah'a ulaştıran insan, fizik bedenini teslim eden insan, nefsini teslim eden insan, muhlis olan insan, iradesini Allah'a teslim eden insan, 7 tane safa oluşturuyor. Bu 7 safanın her birisi ayrı bir safayı ifade ediyor. Yani ayrı bir cenneti ifade ediyor. 7 ayrı cennet söz konusu, 7 ayrı cehennem de söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bazen beni üzen bazı olaylar yaşıyorum. Allah sadece bizim mutluluğumuzu diliyorsa bu olaylardan Allah'ın muradı nedir muhterem efendimiz?
0: Bu olaylardan Allah-u Teala'nın muradı yok. Sizin davranışlarınız sizi ya hüzne ya da sevince götürür. Sevinirsiniz yaptığınız bir güzel işten veya üzülürsünüz yaptığınız yanlış bir işten, başkalarınıza zarar uğratan, sıkıntıya sokan herhangi bir işten. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinizi dikkatle takip edin. Göreviniz başka insanları huzursuz etmek değil, göreviniz başka insanlara mutluluk ulaştırmak. Bunu gerçekleştirmekle hepiniz vazifelisiniz. Onun için hedefiniz sevmek olmalı. Seveceksiniz ve etrafınızdaki insanları da birbirine sevdirmeye çalışacaksınız. Bunu hangi ölçüde başarıyla tahakkuk ettirebilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Etrafınızdaki insanlar da o kadar mutlu olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bugüne kadar insanlar İslam'ın 5 şartıyla yaşadı. Teslimiyet bu devre için mi geçerli muhterem efendimiz?
0: Hayır, bugüne kadar insanlar İslam'ın beş şartıyla yaşamadı. Sen öyle zannediyorsun. Her zaman Allah'ın dostları,

0: Önemli olan bir nokta var. Sizi sevmeyenleri de seveceksiniz ve onlara onları sevdiğinizi ispat edeceksiniz. İşte Allah Teala hepinizden bunu istiyor sevgili kardeşlerim. Ancak o zaman insanlar dostunuz olur. Onlar da sizi sever, sizin onları sevdiğiniz gibi. Ama siz onları sevmekten sakın vazgeçmeyin. Size kötülük edenleri de severseniz eğer, onlarla beraberliğiniz devam ederse, bir gün onların artık size karşı kötü davranamadığını göreceksiniz. O zaman aynı şarkıyı söyleriz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, gençlerimizi namaza nasıl yönlendirebiliriz muhterem efendimiz?
0: Namazı sevdirerek, onun bir zevk olduğunu davranış biçimlerinizle ispat etmelisiniz. Her halükarda namazlarınızı mutlaka kılmalısınız. Ailenizin gözü önünde onları özendirmeye çalışmalısınız. İkinci fonksiyonel yapı, onlara görevlerini yaptıkları takdirde mükafatlar vermek olmalı. Çocuklarınıza görevlerini yaptıkları zaman şeker verirseniz, para verirseniz, onları mükafatlandırırsanız adım adım hedefinize yaklaştığınızı göreceksiniz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, günümüzde din adamları hiç sevgi ve mutluluktan bahsetmiyor. Sevginin olmadığı yerde din yaşanır mı muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, eğer sevgi yoksa din yaşanamaz. Ama sevgiyi oluşturan da dini yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, adım adım kişi o konuda kendisini daha öteye, daha öteye götürebilirse adım adım bunun büyük bir mutluluk olduğunu yaşayacaktır. Ve mutluluğu gün geçtikçe artacaktır. Arttıkça da o kişi Allah'a hep hamd edecektir. Manevi gelişmeler için şükredecektir, maddi gelişmeler için. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyecektir. Siz de diyor musunuz? Haberler nasıl? Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Her şey sizinle güzel inşallah. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Hürmet ve hasretle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok sevdiğimizi muhterem efendimiz söyleyerek uygun görürseniz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sizler gibi kardeşlerimiz var. Allah için yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. İnsanları mutlu ettikçe, nasıl mutlu olduğunuzu yaşadıkça, onları daha çok mutlu etmek için bir gayetin sahibi oluyorsunuz. Bu da sizi her geçen gün daha mutlu, daha mutlu noktalara ulaştırıyor. Hepinizin bu hedeflere ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepsi için mutlu olsunlar, huzur içinde yaşasınlar. Şükür de olsun, hamdolsun ya Rabbim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala sadece hepinizin mutlu olmasını ister. Şu dünyada mutlu, huzur içinde bir hayat geçirmenizi ister. Ve kıyamet gününde de cennete girmenizi ister. Temennisi budur. Ve bunun için bütün şartları inanılmayacak kadar kolay bir standart içinde hazırlamış. Sizlerin emrine vermiş ve bekliyor ki hepiniz en azından üçüncü kat cennetin sahibi olun. Dünya saadetinin de en az yarısının sahibi olun ve bunu aşağı yukarı bedavaya kazanın. Allah Teala garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Evet, kim Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine, kendi zatına ulaştıracağını garanti ediyor. Bu hepiniz için bir müjdedir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın size verdiği müjdeye dikkat edin. Bir hiç karşılığında hiçbir şey yapmayacaksınız. Her şeyi O yapacak. Bir insanın ne yapması lazım Allah'a ulaşabilmesi için? Allah'a ulaşmayı dedikten sonra namaz kılması lazım, oruç tutması lazım, zekat vermesi lazım, hacca gitmesi lazım, kelime-i şehadet getirmesi lazım, zikir yapması lazım. Ve Allah'a ulaşmayı bilmesi lazım. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. İşte Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani bütün insanlar doğuşlarına itibaren dalalettedir diyor Allah Teala ve
O insanları, o insanlarla Allah Teala ilgilenmez. Onlar dalalettedir. Onları dalalette bırakır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala onu dalalet çukurundan almaz. İlgilenmez o kişiyle. O kişi dalalette kalır. Herkes başlangıçta dalalettedir. Sonra ne diyor Allah Teala? Ama diyor kim? O dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Ne diyor Allah Teala? Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Yani o kişi kendi gayretiyle Allah'a ulaşmaz. Allah onu kendisine ulaştırır. Bir ayet-i kerime daha. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İki ayet-i kerime ne diyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. Allah'ın kendisine ulaştırması Allah'ın verdiği bir söz gereği mutlaka gerçekleşir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı sevmek, Allah için olmak hepimiz için hedeftir. Ama asli hedef Allah'a ulaşmaktır ve bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını mutlaka gerçekleştirir. O kişi gerçekten kalbinden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte 21 basamaklık bir dizayn bu. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar, ikinci basamakta değerlendirir. Herkes olayları yaşar ve değerlendirir. Konumuz üçüncü basamakta başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi diğerlerinden ayrılır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah Teala'nın kendisine mutlaka ulaştıracağı kişidir. Bütün insanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men edenler, onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Diğerleri seçilir. Diğer bütün insanlar Allah Teala tarafından seçilir. Bu seçilen insanlardan 190'dan fazla seçilir insanların kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunlar da bu 190'ın %10'undan azdır. Çok küçük bir kesim Allah'a ulaşmayı diler. Ve onları Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Neden bu kadar küçük bir kesim? İşte bugünün standartlarına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala bize sizlerin
unuttuğu bir dini anlatıyor. Bu sözüm bizim karşımızda olanlar içindir. Allah sizlerin bilmediği bir ilmi bize öğretiyor. Şimdiye kadar hiç insan ruhunun Allah'a ulaşması bu kadar kolay bir şey olarak sizlere ulaştırılmadı. Neden ulaştırılmadı? Çünkü insanlar bilmiyorlardı. Neden ulaştırılmadı? Çünkü insanlar ilmi Kur'an'dan almıyorlardı. İnsanlar daha şimdi onların da çok küçük bir kısmı bizim etrafımızda olanlar ilmi Kur'an'dan almaya başladılar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok insan varmış bize karşı olan. Bunun manasını biliyor musunuz? Bize karşı olan insanlar, biz bütün bu bilgiyi Allah'tan aldığımız için ve onun emriyle sizlere ulaştırmaya çalıştığımız için bize karşı olanlar aslında Allah'a karşı olanlardır. Bu yeni bir olgu değil sevgili kardeşlerim. Şeytan herkese vahyeder. Ve ister ki hiç kimse cennete giremesin, herkes kendisiyle beraber cehenneme girsin. Ve de kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlaka Allah'ın onları kendisine ulaştıracağını, neticede de onların mutlaka üçüncü kat cennete gireceğini İblis çok iyi bilmektedir. Ne yapması lazım insanları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırsın diye? Çok basit. Bizi onlara düşman olarak tanıtması lazım. Bir başka ifadeyle bütün insanları bize düşman etmesi lazım. Başarmış mı? Büyük ölçüde. Bir insan düşünün sevgili kardeşlerim. Allah'ın yoluna girdiğinden bu tarafa 30 yıl boyunca hep insanların nasıl kurtulacağını öğretmiş Allah Teala ona. O da insanlara bunu öğretmeye çalışıyor. Şeytan da onu bütün insanlara düşman kılıyor. İnsanları ona düşman ederse İblis bundan ne kazanır? Onun sözünü insanlar dinleyip de kurtuluşa ulaşamazlar. Ve İblis bunu yaparken kimleri kullanır? Herkese vahyettiği için herkes onun sözlerini kendi düşüncesi zannedecektir. İnsanlar her biri bu benim kendi düşüncemdir diye düşüneceklerdir. Bize karşı olurken, bizim aleyhimizde konuşurken niçin konuştuklarını bile bilmeyeceklerdir. Şu andaki duruma bakın sevgili kardeşlerim. Otuz yıldır yani Allah-u Teala'nın bize Risalet nurlarını yazdırmaya başladığı günden itibaren bu tarafa tam 30 yıl geçmiştir. Hidayet çağının giriş devresi tamamlanmıştır. Şimdi gelişme devresindeyiz. Hep insanlar bize sadece düşman oldular. Nasıl oluyor toplumun bütün boyutlarda bize düşman olduğu, herkesin hiç irdelemeden, incelemeden, ne söylediğimizi bile anlamadan bize düşman olmasının arkasında ne olabilir sevgili kardeşlerim? İnsanlar söylediklerimi
bir dinleseler, bir Kur'an-ı Kerim'e bakıp bütün söylediklerimizin din alimlerinin bugün bilmediği hakikatler olduğunu, bir, hepsinin Kur'an'dan mutlaka kaynak gösterilerek sizlere açıklandığını, iki, bu itibarla hepsinin mutlak olarak Allah'ın doğruları olduğunu, üç, ve bu doğruların bugün unutulan ama 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabenin yaşadığı doğrular olduğunu insanlar bir gün öğrenecekler. İşte öğrendikleri zaman büyük hüzün kaplayacak işlerini. Biz bu insana düşman olduk. Şimdiye kadar bizim bilmediğimiz şeyleri söylüyor, mutlaka bunları uyduruyor diye düşman olduk. Yalan söylüyor diye düşman olduk. Ama sözlerini incelemedik. Doğru olup olmadığını irdelemeden, Kur'an'la karşılaştırmadan ona düşman olduk. Arkasında sadece iblis olabilir bunun, şeytan olabilir diye. İş işten geçtikten sonra ancak ölürken akılları başlarına gelecek. Sevgili kardeşlerim, bütün devirler boyunca Allah'ın Resullerinin başına gelen şey budur. Allah Teala Mü'minin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de bütün kavimlerde o kavimlerin lisanını konuşarak onlarla hemhal olan, onlara Allah'ın hakikatlerini bizim sizlere anlattığımız gibi anlatan Resuller şu anda bütün kavimlerde yaşıyor. Allah Teala Mümin'in 44'te devam ediyor. Bütün kavimlere Resul gönderdik. Bir, ard arda gönderdik. Ardı arkası karar kesilmeksizin gönderdik. Yani hiçbir kavmi hiçbir devrede Resulsüz bırakmadık. İki ve üç, hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini yalanladılar. Onları kabul etmediler diyor Allah Teala. Hangi kavme Resul gönderildiyse hep aynı şey olmuş. Bütün kavimlere Resul gönderilmiş. Bütün kavimlerdekilerin büyük kesimi mutlaka Allah'ın Resullerini yalanlamışlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kaç tane Nebi Resul gönderdiğini söylüyor. Veli Resul gönderdiğini söylüyor. İster Nebi, Peygamber Resul olsunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda Resul'dü tabiatıyla. Allah'ın elçisiydi. Ve bir Peygamber Resul'dü. Ama o peygamberlerin sonuncusuydu. Onu da inkar etmediler mi sevgili kardeşlerim? Herkes başlangıçta karşısındaydı. Neticede ne oldu? Neticede o Allah'ın peygamberi olarak Allah'ın yardımıyla hakikatleri anlatarak onların başına geçti. Bu devirde de aynı şey olacak. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi Resul'dü, Peygamber Resul'dü ve peygamberlerin sonuncusuydu. Biz Nebi Resul değiliz. Biz Veli Resulüz, Evliya Resulüz. Peygamber değiliz. Yüzlerce defa
peygamber olmadığımızı söylüyoruz. İnsanlar da bize sen peygamberlik iddia ediyorsun diyorlar. Şeytan insanları cehalet açısından öyle bir noktada tutuyor ki söylediklerimiz hep yalan söyleyenlerin yalanları sebebiyle boşlukta kalıyor. Bu nereye ulaştırıyor bugün yaşayan insanları? İslam alemini zillete ulaştırıyor, küfürde bırakıyor, dalalette bırakıyor ve onların hem bu dünya hayatını yaşarken mutsuz olmasına hem de gidecekleri yerin kıyametten sonra mutlaka cehennem olmasına sebebiyet veriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala 7 Safa ve 4 Teslim olarak İslam'ı indirmiş. İşte o İslam faaliyette olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaşamışlar. Kur'an açık açık ispat ediyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Üzerimize farz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmak için önce mürşitlerine ulaşmışlar. Kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıp tabi olmuşlar. Farz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Farz. E bu kadarı Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. İşte biz de bugün insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, ne yazık ki burada korkunç bir sonuçla karşı karşıyayız. İnsanlara din öğretenler, şimdiye kadar öğrenmedikleri bir ilmi biz Allah'tan öğrendiğimiz için ve hepinize onu anlattığımız için onların öğrendikleri ilmin tamamen dışında bir Kur'an ilmi olduğu için bize hepsi karşılar. Bir taraftan Diyanet İşleri Başkanlığı, bir taraftan bütün ilahiyat fakülteleri, sevgili kardeşlerim, nasıl bir dizayn ki iblis her şeyi önceden mahvetmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabinin yaşadığı İslam, size başlangıçta söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak, mürşide ulaşıp tabi olmak, 14. basamak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 21. basamak, bu herkesin hemen ulaşabileceği bir sonuç. Daha ötesi var, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşad olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 kademe. 7'si de Kur'an'da farz. Ve Kur'an bütün sahabenin bu 7 safhanın 7'sini de yaşadığını ve hepsinin Fevzül Azim'in en büyük kurtuluşun sahibi olduğunu, adın cennetine gideceklerini söylüyor. Hepsi farz. Biz ne yapıyoruz sevgili kardeşlerim? Biz bütün insanları Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'da farz olan İslam'ın 7 safhasına hepsini yaşamaya davet ediyoruz. Nereye davet ediyormuşuz?
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabenin yaşadıkları hayata neye dayalı olarak davet ediyormuşuz? Kur'an-ı Kerim'e. Bundan 14 asır evvel de Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir kitap yoktu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elinde. O kendisine 23 yıl boyunca inen Kur'an'a tabi oldu ve bütün sahibi Kur'an'a çağırdı. Ne diyor? Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ve benim ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır diyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ruhunun öğretilmesinden bahsediyor Kur'an öğretilmesiyle. Kur'an'ın lafzının ve lafzının ötesinde ruhunun öğretilmesini kastediyor. Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğreten ve öğrenen ve öğretendir ifadesi 14 asır sonra bugün nereye dönüşmüş? Kur'an-ı Kerim'in tilavetini ve kıraatini öğrenen ve öğretendire dönüşmüş. Artık insanlar müzikal bir şekilde Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuyorlar. Müsabakalar tayin ediliyor, tesis ediliyor. Müsabakalar açılıyor. İnsanlar yarışa giriyorlar. En güzel Kur'an okuyanlar ve zannediyorlar ki en hayırlı olan o okumanın en güzelini yapandır. Böyle bir inanç oluşmuş. Oysa ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in okunmasını değil, lafzının, lafız olarak birinci manasının ve ruhunun arkadaki yedi mananın da öğretilmesini ve öğrenilmesini emrediyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra bugün Allah bize onların yaşadığını Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle tespit ettiği, biz de sizlere o ayetlerle ispat ediyoruz ki, yedi safhanın yedisi de Kur'an-ı Kerim'de farz. Yeter mi? Yetmez. Hayır. Bütün sahabe, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber, yedi safhanın yedisinde yaşamışlar. Şimdi biz sizleri, bu yedi safhanın her birinin neler olduğunu Kur'an ayetleriyle ispat ederek, bir, onların hepsinin Kur'an-ı Kerim'le farz kılındığını ispat ederek, ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin onların hepsini yaşadığını gene Kur'an ayetleriyle ispat ederek hepinizi o İslam'ın yedi safhasını öğrenmeye ve yaşamaya davet ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin yaşadığı hayata ve o hayatın menşei olan Kur'an'a davet ediyoruz. Kur'an, insanlar onu müzikal bir şekilde okusun diye değil, muhtevasını öğrensinler ve hayatlarına tatbik etsinler diye indirilmiş. Ve böyle yaptığımız için insanlardan bize düşman olmayan kalmadı. Bu nasıl bir dünyadır sevgili kardeşlerim? Herkes bize düşman. Arkasında sadece iblis var. Bir düşünün. Bugün bütün insanların unuttuğu hidayeti, kurtuluşun bütün reçetesini Allah Teala bize öğretiyor. Allah Teala mı öğretiyor? Bundan şüphesi olan olabilir mi acaba? Kim biliyordu biz hidayetin ne olduğunu sizlere ispat edene kadar Allah Teala'nın bize öğretisiyle? Bakın bakalım o kitaba. Türkiye'de satılan 22 tane Kur'an mealinin hepsini aldık. Hidayet kelimesi geçsin veya geçmesin, hidayete mütalik, yani insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması hidayet.
O hidayet, o hidayete müteallik, hidayet kelimesi geçse de geçmese de ne kadar ayet varsa Kur'an-ı Kerim'de, 22 tane Kur'an-ı Kerim'deki bütün hidayete müteallik ayetleri aldık. Ve gözlerinizin önüne bir ibret tablosu çıkardık. Zamanımızdaki din alimlerinin hidayeti, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını nasıl gizlediklerini hiçbir şek ve şüpheye imkan vermeyecek kadar kesin bir şekilde ortaya koyduk. Hidayet insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. İşte iki ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Ali İmran 73'te innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Ve Bakara 120 inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Ama bazı alimler diyorlar ki sırf bize karşı olmak için sırf sözlerinin o hidayeti inkar eden sözlerinin müdafasını yapabilmek için diyorlar ki hidayet Allah'a ulaşmak değildir orada. Allah'ın ulaştırmasıdır. Peki, öyle olduğunu kabul edelim. Allah'a ulaştırması olduğunu kabul edelim. O zaman aklımıza bir sual gelecek. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır güzel. Nereye ulaştırmasıdır? Hidayet Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırıyor. Zaten konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Biz hepinize Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın ki bugün bütün alimler tarafından unutulmuş bir Kur'an hakikati, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu sizlere ispat ettik Kur'an ayetleriyle. Onun öyle olan bir kişinin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu ispat ettik. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin takva sahibi olmadığını ve gizli şirkte olduğunu ispat ettik. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin dalalette olduğunu ispat ettik. Rad suresi 27. ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin şeytanın kulu olduğunu ispat ettik. Ve aynı ayet-i kerimeyle bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın kulu olduğunu da ispat ettik. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, bunlar ibretlerdir. Her sözümüzün doğru olduğunu görenler, Kur'an'la karşılaştırıp da doğru olduğunu görenler, kendi söylediklerinin yanlış olduğunun
halk tarafından öğrenilmesi onları çok korkuttuğu cihetle söylediklerimizin yanlış olduğunu iddia ediyorlar. Ama bu ayetlerin hiçbirisine itiraz edemiyorlar. Ama o bizlerle onların arasında kalıyor. Sonuç mu? Sonuç 70 milyondan fazla insanın bu hakikatler bilinmediği için, unutulduğu için din adamları da kendilerine sorulunca gerekli açıklamaları yapmadıkları için ...70 milyondan fazla insan şu anda Türkiye'de cehenneme doğru yol almakta. Sevgili kardeşlerim, bu çok ciddi bir yaradır. Şu anda bizim omuzlarımızda 70 milyondan fazla insanın vebali var. Bu hakikatleri bilip de Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın söylediğimiz o hususlar gereğince 7 konudan bahsetmiştik. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafiller, küfürdeler, takva sahibi değiller, şirkteler, hüsrandalar, hidayette değiller. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ise günahları örtünür. Yani sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için günahları örtüldüğü cihetle sevapları mutlaka günahlarından fazla olacaktır. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Bu söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu gören bugünün din adamları bu doğruları gururları buna müsaade etmediği için açıklamaktan kaçıyorlar. İlim gururları onları hakikatleri açıklamaktan men ediyor. Bunun ne kadar büyük bir vicdan azabına sebebiyet vereceğini onların bir kısmı biliyor. Sevgili kardeşlerim, perdeler kısa bir zamanda açılacak. Doğruları gören insanlar bizim etrafımızda yer alacaklar. Doğrular, bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Bize ait doğrular değil. Doğrular, Kur'an'ın doğruları. 14 asır evvel o doğrular 7 safa olarak Kur'an hakikatleri, Kur'an'daki farzlar 7 safa ve 4 teslim olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe tarafından yaşanmış ve biz de tam onların yaşadığı hayata Kur'an ayetleriyle herkesi davet ediyoruz. Ama bugünkü din ilminin içerisinde bunların hiçbirisi mevcut değil. Şeytan 14 asır süre içerisinde hep hayatta olarak insanların din müessesesini İslam'da İslam'ın 5 şartına indirgemiş.
ve insanlara namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar bir insanın cennete gitmesi için yeterlidir. Bunları yapın, orta yolda olun, geri kalanına karışmayın demiş din adamlarımız. Ve bu yerleşmiş bir hedef olmuş bütün insanlar için. Ve İslam bu şekilde bitkisel hayata itilmiş. Her şey kopmuş Kur'an-ı Kerim'den. İslam'ın 6. ve 7. temel faktörleri kopmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir. Hem zikir farzken, hem çok zikir farzken, hem de daimi zikir farzken, zikir ne 32 farzı ne de 54 farzın içinde mevcut değil. Bu müesseseyi, ayıpları meydana çıkacak diye din adamları fellik fellik bizden kaçıyorlar. Bizimle karşılaşmaktan çekiniyorlar. Diyoruz ki sizin üniversitenizde konferans verelim. Karşılıklı tartışalım 2 saat, 3 saat, 4 saat, 7 saat ne kadar derseniz. Çünkü derinlere girdikçe bizim onlara söyleyecek olan çok ayetimiz var. Hepsi de Kur'an'dan olduğu için itiraz edemeyecekler. Biliyorlar ki mağlup olmaya mahkumlar. Bunun için bizden devamlı olarak kaçıyorlar. Ama bizi kötülemekten de geri durmuyorlar. Bizim zavallı, saf, tertemiz halkımız da onlar din adamı diye bizden öğrendikleri ama bugüne kadar onlara öğretilmeyen hakikatleri gidip onlardan soruyorlar. Diyorlar ki, yahu siz İslam'ın 5 şartı var diyorsunuz. 5 şartı yapan, gerçekleştiren cennete gider diyorsunuz. Ama bu adam diyor ki, eğer İslam'ın 5 şartında cennete gideceğini zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ki o 5 şartın içinde böyle bir şey yok. O zaman gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Hem de ebediyen cehennemdir diyor. Cehenneme girdikten sonra orada leblebi gibi bir süre kavrulduktan sonra oradan ayrılıp hop cennete gitmek diye bir olayın mevcut olmadığını söylüyor bu adam diyorlar. Tam 29 tane ayetle sizlere ispat ediyor ki cehenneme giren bir insan cehennemde cezasını ebediyen çeker. Hiçbir zaman cehennemde bir süre yandıktan sonra oradan çıkıp cennete giremez. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, insanlara ne hurafeler yutturulmuş? Yutturulmuş deyince onları insanları zulmeden insanlar olarak değerlendirmiyoruz. Hayır. Yutturma müessesesi özellikle istenerek yutturulmuş bir hüviyet taşımıyor. Alimler 14 asırdır hep ahkam kesmişler. Hükümler vermişler, birbirleriyle tartışmışlar, kitaplar yazmışlar. Bir sürü kitap var ortalıkta. Ama Kur'an'la karşılaştırdığınız zaman gözleriniz böyle fal taşı gibi açılıyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Kur'an tamamen unutulmuş. Bu konunun en korkunç tarafı Kur'an'ın insanları cennete ulaştıracak olan fasılları onlar yok edilmiş. Biz istiyoruz ki bütün insanlara bu hakikatleri anlatabilelim. Her yere müracaat ediyoruz. Biz söyleyelim, ayetlere beraberce bakalım. Bakalım biz mi haklıyız, yoksa siz mi haklısınız? Şu anda bilgisayarın hafızasında tarihi de belli olmak üzere bir liste göreceksiniz. O listede 6000 saatten fazla konuşmamız var. 6000 saatten fazla sadece Kur'an ayetlerine dayalı konuşma. Hiçbir konu kalmamış ki biz onun
Kur'an gerçekleriyle anlatımını gerçekleştirmemişiz. Gerçekleştirmiş olmayalım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlar orada duruyor tarihleriyle. Bundan kaç sene evvel, 20 sene evvel ne söylemişiz? 10 sene evvel ne söylemişiz? 5 sene evvel ne söylemişiz? Bilgisayarın hafızaları bizim ispat vasıtamızdır ve onu yok etmek için ne kadar büyük gayretin içinde olduklarını da biliyoruz. Allah'ın düşmanlarının. Ama o Allah'ın muhafazası altında. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nereye ulaştık? Kur'an, özellikle Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hükümleri yok edilmiş. Bütün kavramlar yok edilmiş. Kur'an'da bu 7 safhaya göre 7 ayrı takva müessesesi var. Ama Kur'an-ı Kerim tefsiri yapanlar, meali verenler, Kur'an takva kelimesi korkmak, çekinmek, sakınmak anlamlarına geldiği için hep sadece onu almışlar Allah'tan. Korkmak olarak Türkçeleştirmişler. Oysa ki her kademede, Allah'a ulaşmayı deneme kademesinde, tabiyette, hidayet olmakta, Allah'a ruhu ulaştırmakta, fizik vücudu teslim etmekte, nefsi teslim etmekte, irşad olmakta ve iradeyi teslim etmekte, her biri ayrı bir takva ifadesiyle kullanılmış. Hepsi yok edilmiş sevgili kardeşlerim. Tek bir kelime kullanılmış. Allah'tan korkmak. Her bir takva ayrı bir safhayı ifade ediyor. İslam'ın 28 basamağının hepsi kaybolmuş. Galatasaray suresinde Allah Teala bütün Kur'an'ı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradeyi teslime kadar hepsi onun muhtevasında ve o surenin tercümesi ise hazin bir olay. Gerçekten sevgili kardeşlerim, her an iblisin nasıl korkunç bir tuzakla önce din adamlarını taldadığını, onları hegemonyasına aldığını görüyoruz. Her şey yanlış. Resul ve Nebi kavramları mahvedilmiş. Nebi Resuller, Veli Resuller, hepsi unutulmuş. Resuller kendilerine kitap verilmiş, şeriat kitabı verilmiş, o şeriatla hükmeden peygamberlerdir diyor. Bütünüyle yanlış. Hangisini düzeltelim ki sevgili kardeşlerim? Kendilerine şeriat kitabı verilip de o şeriat kitabıyla hükmeden Resuller değil, Nebilerdir. Allah-u Teala açık bir şekilde söylüyor. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde ey Nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Neresine bakarsanız baştan sona kadar bir yanlışlıklar zinciri İslam'ı çepeçevre kuşatmış ve insanların şeytandan ve cehennemden kurtulmasını iblis din adamlarına yanlışları okullarda öğreterek onları dinin kurtuluşunun temsilcileri değil, dinin cehenneme götürüşünün
temsilcileri haline getirmiş. O kadar din adamından bir tanesi hariç hiçbirine Allah'ın hakikatlerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta öğretmek mümkün olmadı. Sadece kaçıyorlar. Laf kalabalığına getirerek söylediklerimize kulaklarını tıkıyorlar. Hatta bazıları şöyle diyor, bize Kur'an ayetleri verme diyorlar. Biz de diyoruz ki ya peki ne vereceğiz? Bunlar 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kur'an'ın dışında bir ilme sahip miydi? Allah Teala ona sadece Kur'an öğretmedi mi? O da bütün sahabeye ve etrafındaki herkese Kur'an'la hükmetmedi mi? Bunu söyleyen kişi bir komik, bir gülünç duruma düşmüş olmuyor mu? Bize Kur'an'ı anlatma sözü, eğer siz Kur'an'ı unutmuşsanız, 14 asır evvel bütün sahabe Kur'an'daki 7 safayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber yaşamışsa, farz olan 7 safa, biz size işte Kur'an, işte hepsinin farz olduğunu gösteren deliller, işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve bütün sahabenin yaşadığı 7 safası Kur'an'ın, gene Kur'an'da ispat ediyorsak, o zaman sizin söyleyecek sözünüz kalır mı? Laf kalabalığına getirerek nereye varıyor alimler? Bütün insanları cehenneme mahkum eden bir tuzağın sahipleri oluyorlar. Yani şeytanın tarafında bir yer seçmişler kendilerine. Aman onların itibarlarına halel gelmesin. Diyoruz ki onlara, ey din adamları, biz sizin karşınızda değiliz, yanınızdayız. Sizin onlara karşı mahcup olmanızı istemiyoruz, insanlara karşı. Ama zaten mahcup olmanız için sebep de yok. Çünkü siz, size öğretileni öğretebilirsiniz ancak ve size de şu anda öğretmekte olduğunuz ilim öğretildi. Öyleyse neden endişe ediyorsunuz? Neden doğruların bu insanlar tarafından öğrenilmesini bize yardımcı olarak gerçekleştirmiyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar böyle devam etti. Ama o günlerin sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde din adamlarının bu hakikatleri birer birer öğrendiklerini, kabul ettiklerini ve bizi ait olduğumuz yere oturtacaklarını göreceksiniz. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i kaç yerde bizden bahsediyor? Karanlıkların devri bitmiştir. Artık aydınlıkların, mutlulukların, huzurun devri başlamıştır. Hidayet çağının gelişme devresindeyiz. Ve daha sonra gerçek kimliğimiz, Allah-u Teala indindeki kimliğimiz bütün boyutlarıyla anlaşılacak ve herkes bunu tasdik edecektir. Hazreti İsa gelince bu konu bütün boyutlarıyla bir defa daha ispat edilmiş olacaktır. Öyleyse bugüne kadar size hep Kur'an doğrularını anlattık. Sadece Kur'an ve sadece Kur'an'ın hakikatleri. Bugüne kadar

Hayır, kesinlikle böyle bir talebimiz yok. Ama doğruları inceleyin ve doğruların Kur'an doğruları olduğunu gördüğünüz zaman, o zaman bizim davetimiz üzerine değil ama kendi vicdanınızın sesiyle bizim yanımızda olacaksınız. Din adamları için de aynı şey söz konusu. Bizim doğru söylediğimize ihtimal vermeyen insanlar bir gün inceleyecekler sözlerimizi. O zaman kulaktan kulağa yayılan, yankılanan bir sonuç ortaya çıkacak. Biz o zaman İslam'ın kurtuluş bayrağı olacağız. Bugün sadece din adamları konuları enine boyuna incelemedikleri, okullarda öğrendikleri ilmin kendileri için yeterli olduğunu sandıkları daha korkunç bir sonuç ve doğru olduğunu sandıkları için öğrendikleri her şey yanlış sevgili kardeşlerim. Korkunç bir tuzak İslam alemini kasıp kavuruyor. Bu yüzden İslam alemi dünyanın en geri ülkelerini oluşturuyor. En güçsüz ülkeleri ve hep esaret altında ülkeler birer sömürge durumunda. Onları oradan kurtaracak olan o kişi biziz. Biz Allah'ın dostuyuz ve bununla sadece bugüne kadar iftihar ettik. Bu bizi hayata bağlayan en sağlam iptir. Allah'ın ipi. Biz Allah'ın ipine sımsıkı sarıldık. Siz de bizim ipimize sımsıkı sarıldınız. Bizimle birlikte olanlar. Yakın gelecekte sözlerimizin hepsi incelenecek. Hepsinin doğru olduğu, o zaman ortaya çıktığında bu zavallı alimlerimizin durumunu görmek, düşünmek bile istemiyoruz sevgili kardeşlerim bunu. Bütün gerçeklerin ortaya çıkacağı o güne doğru yaklaşıyoruz. Aklı başında olan bir din alimi bunca yıldır söylememize rağmen öğrendiklerinin doğru olduğundan o kadar emin ki araştırmak gereğini duymuyor. Sözlerimizi Kur'an'dan tahkik etmek gereğini duymuyor. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı hayatı onlara anlattığımızı, onları oraya davet ettiğimizi idrak edemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar hazin bir tecelli. Şu insanlar, din alimleri, 70 milyondan fazla insan sadece bizim ülkemizde şu anda cehenneme doğru gidiyor ve arkasındaki sorumlular sizlersiniz. Hanginiz hayır biz değiliz diyorsanız o zaman bizimle karşılaşmak mecburiyetindesiniz. Biz sözlerimizi Kur'an ayetlerinde ispat edelim. Siz de karşı çıkabileceksiniz. Çıkın. Hadi gelin kamuoyunu hakem tayin edelim. Ve beraberce bir araya gelelim. Kimler karşımızda yer alacaksa hiçbirine itirazımız yok. Hepiniz toparlanın. Kimlerden oluşacaksınız? Buyurun. Barkovizyon yoluyla biz size ulaşırız. Karşılıklı konuşuruz. Ayetler konuşur. O zaman biz size İslam'dan nelerin koptuğunu detaylı olarak anlatırız. Kısa bir süre evvel 3 saatlik

bir konuşma oluşturduk. Birer saat, birer saat, birer saat. Ve orada İslam'dan nelerin koptuğunu belki biraz hüzünlenerek, bazen gözlerimizden yaşlar dökülerek sizlere anlattık. O üç tane birer saatlik konuşma hayatınızın düsturu olmalıdır. İslam'ı nasıl bu hale getirdiler? İslam'dan neler kopmuş? 3 saat süreyle sizlere onları bütün gerekli detaylarıyla anlattık. Onları da dinledikten sonra hala bizimle beraber olabilecek, olmayabilecek bir din adamı tasavvur edemiyoruz. Onları inceleyin. Sadece 3 saatinizi alır. Ve özellikle isteriz ki hepsini tek tek tahkik edesiniz. Tahkik ettiğiniz zaman İslam'dan nelerin koptuğunu, İslam'ın nasıl bitkisel hayata atıldığını, düşürüldüğünü o zaman göreceksiniz. Muhterem din alimleri, sizlere hep öğrendikleri yanlış şeyleri öğrettiler. Ama bu konuda onların bir günahı yok. Onlara öğretilen yanlışlardı. Yanlış şeyler öğretti onlara öğrenen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devrede yetişen alimler. Ve onları okullarından öğreten bu insanlar bugün öğretim üyeleri ve öğretiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle hasbihal etmek imkanını Allah Teala bize bahşetti. Sizlerle birlikte olduk ve Allah'ın doğrularını bir defa daha tezekkür ettik. Ümit ederiz ki bu konuşmayı dinleyen, izleyen din alimleri o 3 saatlik konuşmadaki bütün faktörleri de inşallah incelerler. İslam'dan kopanlar konumunda da 3 saat. İslam nasıl mahvedilmiş? Orada göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konuşmayı siz muhterem izleyicilerimizi muhatap alarak tamamladık. Sizler hakemsiniz. İster taraflı hakem olun, İster tarafsız hakem olun ama sonunda hakikat meydana çıktığı zaman eğer karşı tarafı tutmuşsanız o zaman mahcup olacaksınız. Ama ilminiz onlardan alınan ilimse ki ancak onlara hak vermeniz hakikatler meydana çıkmadığı bu devirde sizin onlardan alınan ilme dayalı bir ilmin sahibi olduğunuzu gösterir. Tamam. Ama o zaman yanılıyorsunuz. Hiç düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu kadar insan, bütün din alimleri karşımızda. Ama biz onların hiçbirisinden korkmuyoruz. Hepsini çağırıyoruz, hadi gelin diyoruz, konferans veriyoruz. Biz dünyanın, Türkiye'nin her tarafında, dünyanın her tarafında konferans veriyoruz. Kimler kendisine güveniyorsa buyursun, gelsin. Onlar bize sorsunlar. Ama biz de onlara soralım.
İşte meydan sizin. Kendisine güvenen buyursun. Öğrendiğiniz din ilminin sizi nasıl cehenneme sürüklediğini biz size ispat edeceğiz diyoruz. Din adamı olarak isim yapan, dinin esasını unutmuş olan herkese. Bu bir çağrıdır. Nerede isterseniz biz oradayız. İşte meydan sizin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konuşmayı birlikte tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir tasavvuf sohbetinde bir aradayız. Genel bir tasavvuf sohbeti. Tasavvuf kelimesi bile bir güzellik diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Tasavvuf İslam'ın hayata geçirilmesidir. Tasavvuf Allah'ın kainattaki tek dininin yaşanma şeklidir. Yaşam şeklidir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Kainatın tek dininin, İslam dininin ya da başka bir adıyla Hanif dininin ya da tarif üzere verirsek Allah'a teslim olma dininin yaşanmasıdır. Öyleyse tasavvuf hangi standartlarda yaşanır? Tasavvuf 7 safhada yaşanır. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha. Allah'tan 10 tane ihsan alarak Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp teslim olmak 2. safha. Tabi olmak. Sonra nefs tezkiyesi yoluyla ruhu 7 tane gök katını aşırıp Allah'a teslim etmek. 3. safha. Sonra 4. safhada fizik vücudun Allah'a teslimi var. 5. safhada nefsin Allah'a teslimi var. 6. safhada irşada ulaşmak var. 7. safhada iradenin Allah'a teslimi var. İşte bir hakkın teslim olmak, teslimi külli ile teslim olmak tasavvufu yaşamaktır. Ne zaman iradenizde Allah'a teslim edebilirseniz, o zaman teslimi külli ile Allah'a teslim oldunuz demektir. Kül biliyorsunuz bütün demek. Bütün teslimleri Allah'a teslim ettiniz. Teslim olması lazım gelen her şeyini. Hazreti İbrahim'in yaptığı gibi, Hazreti Musa'nın yaptığı gibi, Hazreti İsa'nın yaptığı gibi ve özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi ve bütün peygamberlerin ve bütün resullerin ve bütün onlara gerçek anlamda bağlı olanların yaptığı gibi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf bir mutluluktur. Tasavvuf mutluluğun ta kendisidir. Tasavvuf konusunu yerlerine oturttuğunuz zaman tasavvufun bir yaşam şekli olduğunu göreceksiniz. Neyin yaşanması? İslam'ın yaşanması. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin yaşanması. Kainatın tek dininin yaşanması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte gene Allah yolunda birlikteyiz. Her şeyi en güzel bir dizayn içerisinde sizlere sunmak üzere buradayız. Bir defa daha o güzelliği, tasavvuf anlatmanın güzelliğini siz sevgili dinleyenlerimle, izleyenlerimle, öğrencilerimle yaşamak, işte
Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki Allah Teala bu güzelliği bu akşam bizlere nasip kurdu. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki o güzelliğin içinde kendimi kaybediyorum. Allah her şeyi öylesine güzel yaratmış ki, öylesine ahenkli, öylesine mütenasip, öylesine kalbe işleyici, oya gibi her şeyi işleyerek kendi prototipinin en güzelini yaratmış. Her insanın bir kendi prototipi vardır. Kim yaratılmışsa o kendisine ait olanların en güzelidir, muhakkak ahsen olanıdır. İşte Allah'a şimdi beraberce hamd edelim, şükredelim ki bir muhteşem dizayn yaşıyoruz. Bu dizayn içinde varız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizayn söz konusu. Bir güzelliği yaşamak üzere yaratıldınız. Hayat onu görebilenler için, yaşayabilenler için bir güzelliktir. Hayata o güzelliği yaşamak için getirildiniz sevgili kardeşlerim, hepiniz. Marifet o güzelliği yaşayabilmektir. Allah'ın dinden muradı sadece mutluluktur. Allah'a kul olmak söz konusu, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a kul edeceksiniz. Öyleyse Allah'a kul olma müessesesine dikkatle bakın. Nefsinizin Allah'a kul olması belki ileriki kademelerde zor bir olay. Ama en zoru nihai kademedeki iradenin teslimidir. Sevgili kardeşlerim, her zorun arkasından bir kolaylık vardır buyuruyor Allah Teala. Ve bütün insanları Allah'a kul olsunlar. Yani kul olmanın her kademedeki mutluluğunu yaşasınlar diye yarattığını söylüyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattım diyor. İşte Allah'a kul olmak, mutluluğun yaşanmasının adıdır. İnsanlar hayata bir eşitlik içinde başlarlar. Nefslerinin %100 afeti kapkaranlık bir dünyayla, ruhlarının %100 hasletleri de nur dünyasında sizinle beraberdirler. Öyleyse ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir yapıyla yaratılmış ve buna göre donatılmıştır, teçhiz edilmiştir. Ama nefsiniz tamamen farklı bir dizaynda yaratılmıştır. Nefsiniz afetlerle doludur. Afetlerin hepsi bir müşterek özelliğin sahibidir. Allah neyi emretmişse onları yapmamak nefsinizin temel afetidir. Allah neyi yasaklamışsa onu ise mutlaka yapmak ister. Afetlerin yaratılışı, vücuda gelmesi ve şekillendirilmesi, bu
hedeflere yöneliktir. Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşıdır. Yasaklarını ise mutlaka işlemek ister. Nefsinizin tabiatı budur. Yetmez, onları azdıracak olan bir başka varlık daha var, şeytan. O da nefsinizin afetlerine tesir etmek yoluyla sizi devamlı daha çok huzursuz kılmaya çalışır. Nefsinizi azdırır. Zaten Allah'ın emirlerine karşı olan yasaklarını da mutlaka yasak olmalarına rağmen gerçekleştirmek isteyen bir yapıyla yaratılan nefsiniz, şeytanın da her birine ayrı ayrı tesir etmesiyle Allah'ın emirlerini çiğneyen, yasaklarını hiç işlemeyen bir istikamette olması söz konusu olabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda güzellikleri yaşamak herkes için mutlak bir gereklilik olarak görünüyor. Kendi mutlulukları için. Allah-u Teala dikkat edin ki herkesi mutlu olabilecek bir özellikle yaratmış, bir fıtratla yaratmış. Herkesi hanif fıtratıyla yaratmış. Hanif fıtratıyla yaratılan insanlar ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edebilecek olan temel vasıfların mutlaka sahibi kılınmışlardır. Öyleyse bütün insanlar hayat yarışına eşit şartlarda çıkarlar. Nefslerinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhlarının kalbi %100 hasletlerle doludur. Ruh insanı sadece güzelliklere, mutluluğa davet eder. Nefs de çirkinliklere, mutsuzluğa davet eder. Allah ruhun tarafındadır. Şeytan da nefsin afetlerinin. Öyleyse Allah Teala'nın herkesi eşit şartlarda yarattığını hiç unutmayacaksınız. Herkesin kalbinde afetlerin sonucu da hasletlerin sonucu da aynıdır. Nefsinizin kalbinde 19 tane afet taşıyorsunuz. Ruhunuzun kalbinde de 19 tane haslet. Allah-u Teala her haslet için 10 puan dizayn etmiş olsaydı, nefsinizin kalbinde 19 tane 10 puan olacaktı. Böyle yaptığını düşünün Allah-u Teala'nın böyle dizayn etmiş olsaydı, nefsinizin kalbinde 19 tane 10 puan olacaktı ortalama. Yani 190 puanlık bir afetler toplamı olacaktı. Ruhunuzun kalbinde de gene 19 tane 10 puan toplamı olan 190 puanlık hasletler toplamı olacaktı. Peki bütün afetler onar puan olarak mı verilir? Öyle verilseydi bütün insanlar melek olurdu. Birbirinin aynı hüviyette yaratılırdı. İradeleri olmazdı. Eşit şartların nefsinin bütün afetleri başkalarına eşit olurdu. Oysa ki Allah-u Teala herkesi kendi şahsiliği içinde yaratmıştır. Herkes başkalarından farklı bir yapıdadır. Karakter yapısını olgunlaştıran nefsin afetleriyle ruhun hasletleri
birbirinden farklı bir dizaynda oluşmuştur. Nefsin afetleri netice itibariyle milyarlarca insanın her birinde birbirinden mutlaka farklı gösterir. Öyleyse biz kalın çizgilerle meselemize bakalım ve nefsimizin kalbinin afetlerinin muhtevasına yaklaşalım. Herkes farklı bir karakterde olduğuna göre nefsin afetlerinde diyelim ki öfke afeti birisinde 3 puan, bir başkasında 4 puan, bir başkasında 1 puan, birden 10 puana kadar herkese Allah Teala farklı özellikte vermiş. Şimdi burada dikkat etmeniz lazım gelen şey nefsin afetlerinin toplam puanıdır. Bu afetler toplamı herkeste eşittir. Toplam olarak herkeste eşittir. Onlar puan vermiş olsaydı Allah Teala herkesin nefsinin kalbinde 190 puan olacaktı. Onar bin puan vermiş olsaydı 190 bin puan olacaktı. Onar milyon puan vermiş olsaydı 190 milyon puan olacaktı. Bu seviyede olması da mümkündür. Ama biz meselemizi kolaylaştırmak için Allah-u Teala'nın onar puan verdiğini ortalama 10 puan üzerinden dağıtımı yaptığını düşünelim. Ona göre yerlerine oturtalım her şeyi. Bu durumda nefsinizin kalbindeki afetlerle ruhunuzun kalbindeki hasletlerin toplamı mutlaka her birine 10 puan ortalama verdiğine göre Allah-u Teala ikisinin toplamı mutlaka 20 olacaktır. Yani bir insanın nefsinde isyan afeti var. Eğer ortalama puan verseydi isyan afetine Allah-u Teala 10 puan verseydi, itaat hasleti de 10 puan olacaktı. Toplamı 20 olacaktı. Eğer isyan afetine Allah-u Teala 9 puan verseydi, itaat hasleti 11 puan olacaktı. İsyanla itaat arasındaki ilişkide, nefsin afetiyle ona karşı gelen ruhun hasleti arasındaki ilişkide, toplamda ayma bizim verdiğimiz misale uygun olarak 20 puan olacak. Öyleyse Allah-u Teala afete 8 puan verirse isyan afetine itaat hasleti 12 puan olacak. Böylece afetlerin sayısını çoğaltın. 1 iken karşı taraf 19, 2 iken 18, 3 iken 17, böylece 4, 5, 6, 7 diye çoğaltıyorsunuz. 7 iken öbür taraf 13, 8 iken öbür taraf 12, 9 iken 11, 10 iken 10. Öyleyse toplamın mutlaka ikisinin toplamının 20 olduğu bir dizayn içerisinde bir bütünleşme görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir müessese söz konusu. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamı düşüneceğiz. Bu ortamda her şey yeşerecek. Eşitliğin dizaynı içerisindeki bütün afetlerle bütün hasletlerin karşı gelen unsurlarının toplamının hep 20 olduğunu düşünün. Hiçbir zaman adaletsizlik oluşmaz. Allah-u Teala herkesi
farklı bir yapıda, farklı bir karakterde yaratır. Ama neticeler hep eşittir. Hiç adaletsizliğe açık bir tarafı yoktur. Peki Allah-u Teala'nın hedefi ne? Bu hedefe baktığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın hedefinin bütün insanlar için nefsinin bütün afetlerini yok ederek, daimi zikre ulaşmış standartlarda yok ederek, ruhun hasletlerini hepsini 20'şer puana yükseltmek. Nefsi de ruh gibi yapmak. İşte nefsin de ruh gibi olduğu yerde bütün mutsuzluklarınızın sona erdiğini göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de üç ayrı cephede birden oluşmak mecburiyetindedir. Yoksa adına mutluluk denmez o zaman.

mutluluk kavganın bittiği bir sulh ve sükun halini ifade eder. Kavganın olmadığı yerde, bittiği yerde mutluluk vardır. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, öfke afeti çok yüksektir. Yani bakarsınız 20 puandan 18 puanı öfke. Sadece 2 puan kalmış sükunete. O zaman böyle insanlar başlarına çok dert açacaklardır. Ne zaman mutlak sülh ve sükun oluşur? Nefsinizin kalbi daimi zikirle, bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolduğu zaman. Ne zaman dolar? Evvela Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah size 10 tane ihsan verir. Bu 10 tane ihsanı almış olarak mürşidinize ulaşırsınız. O zaman Allah'tan 10 tane nimet alırsınız. Sonra nefs tezkiyesine başlarsınız. İşte mutluluğunuzun anahtarı nefs tezkiyesidir. Dünya mutluluğunuzun. Cennet mutluluğunuzun anahtarı nedir? Cennet mutluluğunuzun anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cennet saadeti hemen elde edilir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cennet saadetini garantilemiştir. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesine başlayıp da nefs tezkiyesini adım adım gerçekleştirdikçe dünya saadeti de onun olur. Cennet saadeti hemen kazanılır ama hemen yaşanamaz. Kıyametten itibaren yaşanır. Dünya saadeti ise geç elde edilir. Aylarınızı, yıllarınızı vereceksiniz daimi zikir için. Bir gün inşallah oraya ulaşacaksınız. O zaman dünya saadetinin bütünleştiğini göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu geniş spektrum içinde Allah Teala milyarlarca insan yaratmış. Her biri birbirinden farklı bir yüzde ile nefsin afetlerinin ve ruhun hasletlerinin dağılımının sahibi olarak. Nasıl insanlar birbirine benzemiyorlarsa, herkesin bir şahsiliği varsa, afetlerle hasletler devreye girdiği zaman da aynı olayla karşı karşıyasınız. Afetlerinizle hasletleriniz sizi mutlaka başkalarından farklı kılar. Herkesin başkalarından farklı davranış biçimlerinin sahibi olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir dizayndan bahsediyoruz. Mutluluk. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
sevgili kardeşlerim. Her şeyin en güzel standartlarda oluşması söz konusu olan o olmalı. Peki ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz şey açık. Mutluluğunuz sizi bekliyor. Öyleyse tasavvuf mutluluktur. Ne zaman gerçek anlamda bir dünya mutluluğunu yaşarsınız? Doyumsuz bir dünya mutluluğu, kesintisiz bir dünya mutluluğu, daimi zikre ulaşıp da nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu kesintisiz dünya saadetini yaşamak imkanının sahibi olacaksınız. Ne olacaktır? Nefsinizin kalbi de, ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu olacaktır. Ya da asıl ifadeyi kullanalım. Ruhunuzun kalbi hasletlerle, nefsinizin kalbi faziletlerle dolu olacaktır. Aslında bütünü oluştururken faziletlerin hasletlerden farkı olmadığını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şeyi çok güzel bulacaksınız. Her şeyin çok mutluluk verici olduğunu yaşayacaksınız. Her şey en güzel standartlarda, her şey en güzele dönük. Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safiline reddettik diyor. Yani yaratılma amacı ahsen olmak. Belli bir takvim içerisinde, belli bir zaman parçası içerisinde ahsen olmak. Ama sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ahsen olma müessesesi hemen elde edilebilir olan bir sonuç değildir. Yıllarınız bu istikamette onu elde etmek için geçecektir. Nefsinizin bütün afetlerini yok etmedikçe dünya saadetinin bütününe sahip olamazsınız. Öyleyse mutluluğunuz teslimler boyu giderek artar. Cennet saadetinizin cennet vasıfları İslam'ın 7 safhası boyunca hep şekil değiştirir. Daha üst cennetlere size ulaştırır. Öyleyse bu muhteva içerisinde hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olabilirsiniz. Cennet saadetinin sahibi olmak zaten bir taleple derhal gerçekleşir ama kıyametten sonra yaşanır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu meseleyi çözmüş olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu istikamette ne yapılması lazım? Ne diyordu Allah Teala?
ve en leyse bil insani illa ma sea. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Veya insan için yalnız çalışması vardır. Çalışmasının dışında yoktur. Öyleyse çalışmanızdır ki size derecat kazandıracaktır. Çalışmanızdır ki sizi ahsen kılacaktır. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz süreç içerisinde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hangi standartlarda ne yapmak istiyorsunuz? Bunun dizaynı sizin elinizde. Siz kararın sahibi olacaksınız. Siz yolu tespit edeceksiniz. Sonra da o noktaya ulaşmak için Allah'ın sırat-ı müstakimlerini birer birer takip edeceksiniz. Bir insanın mutluluk hedefine yönelmesi boyunca nefsindeki afetler %7 devamlı azalacaktır. %51'e kadar. Ondan sonra %10 azalacaktır. Şeytanın hakimiyeti de nefsinizin afetleri azaldıkça asli unsura dayalı olarak mutluluğunuz üst tutuklara doğru yürüyecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Sadece sizi mutlu olmanız için yaratmıştır. Sadece hedefi budur. O herkesin mutlu olmasını ister. Hem cennet saatine ulaşmasını, hem dünya saatine ulaşmasını. Sevgili kardeşlerim, bu hedeflere yönelik davranış biçimleriniz içinde takip ettiğiniz hayat tarzı işte o tasavvuftur. Kur'an-ı Kerim bu konudaki tasnifi üç ayrı cepheden ele almış. Safhalar itibariyle tasavvufu, yani İslam'ın yaşanmasını 7 safhaya ayırmış. Basamaklar itibariyle 28 basamağa ayırmış. Her 7 basamak bir ayrı grup oluşturmuş. 7, 14, 21, 28, 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklı bir dizayn. Demek ki birinci incelemede safhaları görüyoruz. İslam'ın birinci incelenmesinde. İkinci incelemede basamakları görüyoruz. 4 tane 7 basamaktan oluşan bir dizayn. Üçüncü incelemede ise yakînleri görüyoruz. İlmel yakîn,
aynel yakin, hakkul yakin. Ve öğreti açısından meseleye baktığımız zaman evvela Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenildiğini görüyoruz. Sonra yedi ruhunun öğretildiğini görüyoruz. Yedinci ruhunsa yedi kademeden oluştuğunu görüyoruz. Bir lafız, yedi ruh ve yedi ruhun yedincisinin yedi kademesi. Bu üçüncü açıdan incelemenin ötesinde Allah-u Teala bir başka açıklamada daha bulunuyor. Ayetlerin tilavet edilmesi, nefsi tezkiye etmek, kitap öğrenmek ve hikmet öğrenmek ve hikmetin daha ötesini öğrenmek. Ayrı ayrı ayetler silsilesinde tasavvufi yaşantının bu açılardan Kur'an-ı Kerim'de izah edildiğini görüyoruz. Ayrı ayrı izahlar. Öyleyse bir defa daha tekrar edelim. Birinci açıdan meselemize baktığımız zaman, tasavvufun bütününü incelediğimiz zaman, yedi tane safa görüyoruz. İkinci açıdan incelediğimiz zaman, dört tane yedi basamak görüyoruz. 28 basamağı oluşturuyor. Üçüncü açıdan incelediğimiz zaman, İlmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin olarak üç yakin kademesini görüyoruz. Dördüncü açıdan incelediğimiz zaman ayetlerin tilavet edilmesini, bu tilavetin arkasından kişilerin nefslerinin tezkiye edilmesini, tezkiyenin arkasından kitabın öğretilmesini, ki kitabın öğrenilmeye başladığı noktaya kadar Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Kitabın öğretilmeye başladığından itibaren Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Öyleyse kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi. Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğretilmesi, ruhunun öğretilmesi, ruhun yedi kademesinin, yedinci kademesinin, yedinci ruhun yedi kademesinin öğretilmesi. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, her bir Kur'an-ı Kerim bütünü ayrı bir cepheden Allah-u Teala tarafından ele alınmış. Hepsi 28 basamağı ifade ediyor.

Öyleyse tasavvuf bütünü, bütün bu muhtevayı kendi bünyesinde şekillendirmiştir. Öyleyse böyle bir dizaynda Kur'an-ı Kerim'deki İslami tasavvuf basamakları itibariyle bir bütünü görüyoruz. Allah Teala herkesin mutluluğunu istiyor. Ve Vel Asr suresi basamaklar açısından meseleye bakıyor. Diyor ki Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Bu birinci ve ikinci basamakları ifade ediyor. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar hariç. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci basamaklar. Ve amelüs salihat diyor. Ve nefs tezkiyesine başlamak. 14. basamak. Ve tevasav bil hak. Ruhu Allah'a, hakka ulaştırıp hakkı tavsiye etmek. 21. basamak. Ve tevasav bil sabr. Sabrın sahibi olmak. 28. basamak. Ve sabrı tavsiye etmek. Öyleyse bu nasıl bir bakış? Bu Vel Asr suresine göre 4 tane 7 basamak açısından bakış. Birinci basamakta olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Değerlendirirken davranış biçimlerinizin ağırlığı pozitifse Allah-u Teala tarafından seçilirsiniz. Seçildiğiniz zaman ikinci basamaktasınız. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman üçüncü basamakta olursunuz. Üçüncü basamakta olmanız demek, Allah'a ulaşmayı dilemeniz demek, kurtuluşa imzayı atmanız demek. Cennet burada başlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birinci kat cennet burada elde edilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi Allah'ın cennetine girer. Üçüncü basamak. Öyleyse burası üçüncü basamak bir dönüm noktasıdır. Cehennemi cennetten ayıran, cehennemin kilidi, cennetin anahtarı burada elde edilir. Allah'a ulaşmayı dileme noktasında. Allah Teala rahim esmasıyla üzerinize tecelliye başlar. Bu üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dileme, bütün insanlar için bir kurtuluştur. Üçüncü basamağa ulaşan herkes yedinci basamağa ulaşmıştır. Aslında üçüncü basamak yedinci basamağı ifade eder. Ne olur? Allah Teala rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Beşinci basamak kulaklarınızdaki vakrayı alır. Altıncı basamak. Kalbinizdeki ekinneti alır. Yerine ihbat koyar. Yedinci basamak. Üçüncü basamakla yedinci basamak aynı dedik. Cennetin, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Vel Asr suresine göre ilk yedi basamağı burada tamamlamış olursunuz. Ve

ilmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin konusunda ilmel yakin de burada başlıyor. Üçüncü basamaktan evvel ilim yok. Ondan evvelkidir Allah Teala ilim sahibi olarak kabul etmiyor. Üçüncü basamak ilmel yakin, ilim açısından yakinin başlaması. Basamaklardan üçüncüsü, yedincisiyle aynı olduğu için birinci yedi basamağın tamamlanması, basamaklar açısından baktığınız zaman, safhalar açısından baktığınız zaman birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennetin birinci katı. Sonra Allah Teala devam ediyor yardımlarına. Göğsünden kalbine o kişinin nur yolu açıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kişiyi huşu sahibi yapıyor ve onun talebi üzerine mürşidini kişiye gösteriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir olgu var. Ne olgu? Allah Teala'nın dizaynında hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğunuzda size gösterdiği zaman ona ulaşıp bu 10 tane ihsanla ona ulaşıp tabi olduğunuz zaman yeni bir safhaya ulaşırsınız. İkinci kat cennetin sahibi olursunuz. İkinci 7 basamakta tamamlanmıştır. Tabiyetiniz gerçekleşmiştir. Mümin olmuşsunuzdur. Küfür müessesesi burada bitmiştir. Burada dünya saadeti henüz başlamamıştır. Bu noktada başlayacaktır. Yani başkalarından dünya saadeti açısından hiçbir farkınız yok. 14. basamak. Ama ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bu saydığımız ihsanlarla tabiyetini gerçekleştiren birisi Allah-u Teala'dan şimdi burada ikinci 7 basamağın sonunda bir muhteva kazanır. Bu kişi birinci ve ikinci basamaklarda kendisine kıraat edilen kişidir. Üçüncü basamaktan itibaren tilavet başlamıştır. Ve tilavet kişiyi ruhunu Allah'a ulaştırmaya kadar götürür. Yani şu anda 14. basamakta kişi tilavet safhasındadır. Vel-Asr suresinin 2. 7 basamağı tamamlanmıştır. Kişi bu noktadan itibaren amelü salihata başlayacaktır. Ve böyle bir olgu kişiye çok şeyler sağlar. Kişiyi mümin kılar. Burada küfür biter. İlmel yakin kademesi burada bitmez, devam eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte böyle bir dizaynda dünya saadetinin hiçbirini henüz yaşamadınız. Sizin de henüz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan dünya saadeti itibariyle bir farkınız yok. Onlar gibisiniz.

Ama tabiiyetle beraber birinci nimet devrin imamının ruhu geliyor başınızın üzerine. Başınızın üzerine o gelince Allah Teala kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Kalbinizin içine imanı yazıyor. Ve gerçek anlamda kalbi de mümin olan bir insan oluyorsunuz. Ağızlarıyla mümin olanlardan değil, kalpleriyle de mümin olanlardan birisi oluyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Kalbiyle mümin olmak, mümin oluyorsunuz. Ve Allah'ın beşinci nimeti, bütün günahlarınız sevaba çevriliyor. Altıncısı, nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Zikir yapıyorsunuz. Allah'ın katından gelen nurlardan fazıllar, nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Toplanınca nefsin kalbindeki afetlerin o kadarı azalıyor. Tekrar geriye dönüp de kalbinize giremezler. Çünkü nefsinizin kalbindeki iman kelimesi çekim gücüne sahip ve sadece çektiğini, yani fazılları etrafında toplar. Ve ruhunuz nefsinizin her %7 aklanmasında, fazıllarla dolmasında gök katlarından bir tanesinden yükselir. İlk %7'de birinci gök katına, ikinci %7'de ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kademelerde 7 tane gök katına ulaşır. Bu 7 tane gök katı birer birer çıkılır. Birinci katta secde, ikinci katta su arınma havuzlarında su arınma, üçüncü katta iki katlı mescitte namaz kılma, dördüncü kata mihenk menfezinden ulaşma, dördüncü katta Beytül Makdis'in aslında secde etmek, namaz kılmak, altıncı katta Beytül Haram'ın aslında namaz kılmak, altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanmak, yedinci kata fetihle ulaşmak ve yedinci katta 7 tane alemin geçilmesi, Sitre-i Münteha'ya ulaşmak, oradan da Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu. Böylece 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi burada tamamlanır. Ruhunuz Allah'a ulaşmak, Allah'ın zatına geri döndürülmek üzere sizlere emanet olarak verilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a ulaştığı yer safhalardan üçüncüsüdür. Üçüncü kat cennet sizin olur. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı yer ilmel yakinin tamamlandığı yerdir. On dördüncü basamak, ikinci yedi basamağın bittiği yerdir. Tevasav, affedersin, üçüncü yedi basamağın bittiği yerdir. Tevasav bil hak olarak anlatılıyor. Hakka ulaşmış ve hakkı tavsiye etmeye başlamış bir kişinin durumunu anlatıyor Allah-u Teala.
işte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde müesseseye dikkatle bakın. Orada ilmel yakin tamamlanmıştır. Ama aynel yakine henüz geçememişsinizdir. Orada 14. basamak, 21. basamakta 3. 7 basamak tamamlanmıştır. 21. basamakta

tilavet bir yere varmıştır. Tilavetin ötesi kısa olayıdır ki kısa müessesesi 22. basamakta başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaştı, nefsiniz %51 nurla doldu. Burada ruhunuzun Allah'a ulaştığı yerde dünya saadetinin %51'ine sahipsiniz ve 3. kat cennetin sahibi oldunuz. Yolculuğunuzun buraya kadar olan kesimini Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah garanti ediyor. Allah sizi ulaştırıyor kendisine. Nefs tezkiyesini Allah size yaptırıyor. Siz ibadetleri sevmiyorsunuz, Allah size sevdiriyor. İşte böyle bir dizaynda, yeni bir ufukta yolculuk yapacaksınız. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başladı, 21. basamakta bitti. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Bu birinci teslim. Ruhunuzun Allah'a teslimi, %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'a teslim olur. Bu noktada nefs tezkiyesi tamamlanmıştır. Başka bir açıdan bakıyoruz meselemize. Önce Kur'an'ın tilavet edilmesiydi. Edildi. Ondan sonra nefsin tezkiyesi geliyor. Tezkiye de burada tamamlanıyor. Bundan sonra tasfiye başlayacak nefs için. ...22., 23., 24., 25. basamaklar Kur'an'ın ruhunun anlatılmasıdır. 21. basamak fena makamıdır, fena fillah makamıdır. Kur'an'ın birinci ruhu öğretilir. 23. basamak beka makamıdır. Kur'an'ın ikinci ruhu öğretilir. 23. basamak zühd makamıdır. Kur'an'ın dördüncü ruhu, Kur'an'ın üçüncü ruhu öğretilir. 25. basamak muhsinler makamıdır. Fizik vücudumuzda Allah'a teslim olmuştur. Burası Kur'an'ın dördüncü ruhunu ifade eder. Bu fena, beka, zühd ve muhsinler makamları iki muhteva arasında bir boşluğu ifade eder. Bir sonraki makamda, ulul-elbab makamda daimi zikre başladığınız zaman hikmet sahibi olacaksınız. Orası aynel yakindir. İlmel yakin ise bu dört tane velayet makamı başlamadan evvel tamamlanmıştır. Burası ilmel yakin ile aynel yakin arasında bir köprüdür. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizaynda adım adım bir yerlere doğru yaklaşırsınız.

Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin de %90'ından fazlası sizin olur. Hikmete ulaştınız. Burası hikmet kademesi. Ve safhalardan dördüncüsündesiniz. Dördüncüsü fizik vücudunu teslim ettiğiniz yer. Beşinci safhaya adım attınız ama ulaşamadınız. Ulerbap makamında beşinci safhaya adım atılır. Ama beşinci safhaya ulaşmak ihlas makamındadır. İhlas makamında böyle bir dizaynın sahibi olursunuz. Öyleyse ihlas makamında hikmeti yaşayacaksınız. Hikmet müessesesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hikmet 7 tane vasıf gerektirir. Evvela daimi zikrin sahibi olacaksınız. Sonra bu sebeple nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olacak. Sonra bunların neticesinde kalp gözünüz açılacak ve kalp kulağınız açılacak. 4 tane özellik. Sonra hayrın sahibi olacaksınız, daimi zikrin sahibi olmasa bile devamlı derecat kazandığınız cihette hayrın sahibi olacaksınız. Sonra tezekkür sahibi olacaksınız. Allah ile müzakere edeceksiniz. Konuları konuşacaksınız. Bilgi alacaksınız. Bilgilendirileceksiniz. Sonra Allah-u Teala'nın bu muhtevasında zemin katı gösterecek Allah-u Teala Ulu'l-Elbap makamında size. Sonra birinci katı göstermeye başladığında ihlas makamına gelmiş olacaksınız. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları ve yedinci katın yedi alemini Allah-u Teala size orada gösterecek. Sıdretül Müntaha'ya kadar. Sıdretül Müntaha ile İhlas makamını tamamlamış olacaksınız. İhlas makamı sizi beşinci kat cennetin sahibi kılar. İhlas makamı sizi

Beşinci kat cennetle birlikte dünya saadetinin %100'üne ulaştırır. Burası İslam'ın beşinci safhasıdır. Burası Ulul Elbab makamıyla birlikte ilmel yakini açtığınız aynel yakinin sahibi olduğunuz noktadır. Aynı zamanda buradaki muhtevanızda sizin için söz konusu olan bir husus tahakkuk etmiştir. Daimi zikrin sahibi oldunuz, hikmet ehli oldunuz, tezekkür ehli oldunuz ve bu noktada Sitet-i Müntaha'yı Allah Teala size gösterdiği zaman tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bir yerlere ulaştıracaktır daha ileride. Ama bu içinde bulunduğunuz noktada siz artık ihlas makamını bitirdiniz. Salah makamına adım attınız, yedinci ve son makamı. Fena makamı Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhunu ifade eder. Beka makamı ikinci ruhunu ifade eder. Zühd makamı üçüncü ruhunu ifade eder. Muhsinler makamı dördüncü ruhunu ifade eder. İhlas makamı beşinci ruhunu ifade eder. Ve salah makamı yani yedinci makam yedi tane kademeye ayrılır. Tekrar edelim. Birinci velayet makamı fena fillah. İkincisi beka billah. Üçüncüsü züht. Dördüncüsü muhsinler makamı fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz makam. Beşinci makam İhlas makamı, altıncı kademe, altıncı safha, iradenizi Allah'a teslim etmeden evvelki son durak. İrşada ulaşmak. Burası İslam'ın altıncı safhasını oluşturuyor. Ve yedinci safhada ise iradenin Allah'a teslimi var. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yerlere ulaşıyorsunuz. Ve Allah ile olan dizaynı artık mutluluk üzere kuruyorsunuz. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet ettiği an ihlas makamı tamamlanmıştır. Artık salah makamındasınız. Salah makamının birinci kademesinde
Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. İkinci kademesinde Allah sizin mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahları örter. Üçüncü kademesinde size salah nurunu verir. Dördüncü kademesinde ise o örttüğü günahlarınızı sevaba çevirir. Böylece irşada ulaşırsınız. Ve irşada ulaştığınız zaman iradenizi Allah'a teslim etmek için hazırsınız. Altıncı kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Selam makamının 5. ve bütün insanlar için ulaşabilecek olan son kademesine ulaşırsınız. İradenizi Allah Teala kabul etmiştir ve kendi iradesine bağlamıştır. Artık Allah'ın kölesi oldunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kademede, 5. mertebede Allah'ın mürşitleri vardır. Allah'ın teslim aldığı, bir hakkın teslim aldığı, teslimi külliyle teslim aldığı insanlar. 6. kademede Resuller, bütün kavimlerdeki Resuller, 7. kademede ise devrin imamı vardır. Sevgili kardeşlerim, bu tasavvufun baştan sona yaşanmasını ifade eder saydığımız bu duraklar, geçişler, 7 tane, 4 tane, 7 basamak, 7 tane safha, her biri bir şeyler anlatıyor bize. Şimdi böyle bir dizaynın sonunda ne olur? Kişi 7. kat cenneti elde eder, dünya saadetinin de %100'ünü elde eder. Öyleyse nedir bu dünya saadeti? Dünya saadeti dediğimiz şey, dünya mutluluğu nemene bir şeydir, nasıl bir şeydir? İşte oraya geliyoruz şimdi sevgili kardeşlerim. Dünya saadeti 3 özellik gösterir. 1. Mutluluğunuz hem iç dünyanızda olacak, hem dış dünyanızda olacak, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde olacak. İki, kesintisiz olacak. Kesilmeyen bir mutluluk. Olaylar sizi bu huzur denizinden alamayacak. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi olacaksınız. Üçüncüsü, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de bir sulh ve sükun halinde olacaksınız. İşte bu 3 şart varsa mutluluk vardır. Siz mutlusunuz, huzur içinde bir insansınız. Öyleyse ne demek istiyoruz? Baştan demiştik ki insanlar kulvara eşit şartlarda ulaşır. Ama bu insanlar nefslerinin kalbinde %50 afet, ruhlarının kalbinde de %50 hasret standartlarındadır. Ve genellikle nefsani olayların içindedirler insanlar. Neden bu insan huzursuzdur acaba? Nefsi emmarede olan bir insan. Nefsinin kalbi afetlerle dolu. Ruhu da hasretlerle dolu. Ne olur? Şu olur sevgili kardeşlerim, bu insanın
iç dünyasında kesintisiz bir kavga vardır. Diyalektik bir kavga, anlaşmazlık. Allah Teala emirler vermiştir. Ruh mutlaka emri uygulamak ister. Namazın vakti girdiği zaman ruh namaz kılmasını ister fizik vücudun. Nefs de buna şiddetle karşı çıkar. Çünkü nefsin muhtevasında da Allah'ın emirlerini yapmamak, Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkmak var. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın emirlerine karşı çıkma müessesesi, nefsi mutlaka isyan ettirir. Nefs, kendi dediği mutlaka gerçekleşsin istikametinde devamlı bir talebin sahibidir, ısrarcıdır. Vazgeçmez talebinden. Allah neyi emretmişse mutlaka yapmamak isteyecektir o. Allah neyi yasak etmişse onu da yapmak isteyecektir. Ruh da tam aksine Allah neyi emretmişse mutlaka yapmak isteyecektir. Yasak ettiklerini de gene tam aksine nefsin yapmamak isteyecektir. İkisi de akla talepte bulunacaklardır ve aralarında devamlı kavga vardır. Bu kesintisiz bir kavgadır. Kişinin iç dünyasında her an çatışma söz konusudur. Nefs Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyecektir. Ve ısrar edecektir aklı ki sen mutlaka Allah'ın emrettiği şeyi gerçekleştirme diye. Akıl vücudun kumandanıdır. Beyne kumanda etmek suretiyle vücudu kullanır. Ama akıl bir manevi hüviyeti olmayan ortamda şekillenmişse, şuur kazanmışsa, nefsin taleplerini önde tutacaktır. Ve ruh devamlı itiraz halinde olacaktır. Nefs de, ruh da akla müracaat edeceklerdir. Tam birbirinin zıttı olan konularda kendi dediklerinin yapılması istikametinde. Ruh programlandığı dizayn içerisinde Allah'ın bütün emirlerinin mutlaka yapılmasını isteyecektir akıldan. Nefs de programlandığı dizayn içerisinde yapılmamasını isteyecektir. Akıl bu iki talepten birini kabul edecektir ama akla müracaat eden nefs de ruh da kendi aralarında devamlı bir kavganın içinde olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutluluk yoktur. Orada huzursuzluk vardır. Bu sebeple insanlar nefslerinde afetler olduğu sürece iç dünyalarındaki bu devamlı kavga yüzünden, diyalektik kavga yüzünden hep mutsuz olacaklardır. Asla mutluluğu yaşayamayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, o kadar mı? Hayır, değil. Akıl genellikle nefsin taleplerine yeşil ışık yakacağı için, onu gerçekleştireceği için kişi Allah-u Teala tarafından azaplandırılacaktır. Her yaptığı yanlışın bedelini dünya üzerinde yaşarken o yanlışın hemen arkasından azaplandırılmak suretiyle ödeyecektir. Devamlı Allah'ın emirlerine itaat etmemek, devamlı Allah'ın yasaklarını işlemek sebebiyle
Allah Teala devamlı olarak o kişiyi cezalandırır. Manevi bir azap tatbik eder ona. Ruh da Allah'a ulaşmasına mani olması sebebiyle Allah'ın kendisine verdiği bir yetkiyi kullanacak ve o da nefsi cezalandıracaktır. Böylece aklın devreye soktuğu Allah'ın bütün emirlerine aykırı davranışlarda bu azap mutlaka fizik vücudu yakalayacaktır. Allah fizik vücudu mutlaka azap edecektir. Arkasından da ruh nefse. Öyleyse Allah'ın her emri, her yasağı çiğnendikçe kişi devamlı azaba duçar olacaktır. Hem kendi içindeki kavga sebebiyle ruhla nefs arasındaki kesintisiz kavga, diyalektik kavga sebebiyle huzursuz olacaktır kişi. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Hem de devamlı yanlışlıklar işlediği için her işlediği yanlışın arkasından kişi devamlı huzursuz olacaktır. Allah Teala tarafından azaplandırılacağı için. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kişiler neden iç dünyalarında mutsuzdurlar? İşte bunlar için mutsuzdurlar. Hem nefsli ruh arasındaki kesintisiz sıkıntı veren, kesilmeyen kavgalar sebebiyle hem de devamlı yanlış işledikleri için her yanlıştan sonra Allah-u Teala tarafından azaba duçar olacakları için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf mutluluğu yaşamaktır dedik ama burada mutluluk yok. Burada devamlı mutsuzluk var. Kişiler hep mutsuz. İşte tasavvufu yaşamayan insanların sinirli, hırçın, sıkıntılı olmalarının arkasında iç dünyalarında bu sebep var. Peki kişi daimi zikre ulaşmışsa, beşinci safhaya ulaşmışsa, beşinci, altıncı ve yedinci safhalarda onun artık nefsinde hiçbir rağbet kalmayacaktır. Nefsinin kalbi ruhun hasletlerine paralel hüviyette olan fazıllarla, faziletle donatılmış olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman o kişinin nefsi bütün afetlerden daimi zikir sebebiyle arındırılırsa, o zaman nefsin kalbi %100 faziletle dolacaktır. Fazıllarla dolacaktır. Yani o noktadan itibaren nefs de aynı ruh gibi Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka yapmak isteyecektir. Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi de mutlaka işlememek isteyecektir. Allah yasak ettiği için, ruhun da hasletlerinin paralel olan faziletlerle, fazıllarla dolduğu için nefsin kalbi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Ruh, o zaten ezelden beri öyleydi. Allah neyi yasak etmişse,
onu asla işlemek istemiyordu. Ama nefs hüviyet değiştirdi, ruhla aynı dizayna geldi. Allah'ın bir emri mi yapılacak? İkisi birden mutlaka emri yapmak istiyor. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kavga bitti. İç dünyanızdaki kaos sona erdi. Artık mutsuzluk yok. Tam bir uyum halinde Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Bütün yasakları hepsine riayet edilerek asla işlenmiyor. İşte burası kavganın bittiği, sülh ve sükunun hasıl olduğu mutluluk noktası. Dünya saadetinin kesintisiz olduğu nokta. O kişi neden mutludur? İç dünyasındaki kavga bitmiştir, kaos bitmiştir. Ve sülh ve sükun o kişinin iç dünyasında tahakkuk etmiştir. Birinci mutluluk sebebi bu kişinin iç dünyasında. İkincisi, nefsinin afetleri olmadığı için, yerine faziletler geldiği için, nefs de ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yerine getirildiği için her emirden sonra Allah-u Teala o kişiye azaplandırmak şöyle dursun, ona mutluluk veriyor, huzur veriyor, ruh da nefse inşirah veriyor. Böylece kişi bütün emirlerin yapılmasından sonra bir ferahlama, bir huzur duyuyor. Gene aynı standartlarda Allah neyi yasak etmişse, ruh da nefs de onu yapmak istemediği için hiçbir zaman bu fiil işlenmeyecektir. Ve kişi hep işlemediği bu fiil sebebiyle Allah'ın kendisine verdiği huzuru, ruhun da nefse verdiği sururu yaşayacaktır. Nefs de tam ruh hüviyetine bürünmüştür. Kişi iç dünyasında bu sebepten de mutludur. Öyleyse iç dünyasında kişinin kavga bitmiştir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir, sona ermiştir. Kişi mutluluğu yaşıyor. Bütün boyutlarıyla iç dünyada bir mutluluk yaşanıyor. Hem Allah'ın bütün emirlerine itaat edildiği için ve bütün yasaklarına riayet edildiği için, hem de iç dünyadaki diyalektik kavga, kaos sona erdiği için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyada daimi zikre ulaştıktan sonraki mutluluk, dünya mutluluğu budur. Bu kişi bu noktaya ulaştığı zaman zaten 7. kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman 7. kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin de iç dünyasında %100'ü bu anlattığımız dizayn içerisinde o kişinin olmuştur. Eskiden neydi durumu? Allah'ın emirlerini ve yasaklarını çiğnediği için her iki istikamette de cezalandırılıyordu. İç dünyasında nefsiyle ruh arasında kavga olduğu için devamlı huzursuzdu. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra ikisi de yok oldu. Yerlerini mutluluğa bıraktılar. Bu kişi iç dünyasında mutlu. Neden mutlu? Bir sulh ve sükun halini, kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç dünyasında yaşadığı için mutlu. Gelelim kişinin dış dünyasına. İnsanlar nefslerinin tesiri altındayken dış alemlerinde, dış dünyalarında ...
başka insanlarla ilişkiler içerisindeyken nefslerindeki afetler onları devamlı yanlış yapmaya götürür. Etraflarındaki insanların kalbini kırarlar. Onlara kötü davranışlarda bulunurlar. Onları ezmeye çalışırlar. Nefslerinin afet durumu, nefsleri baştan aşağı afetlere doludur nefse emaredeki kişinin. Ve kişi başkalarına yanlış yaptığı için her yaptığı yanlış davranıştan sonra Allah-u Teala tarafından cezalanır, ona azap edilir. Ruh da nefse azap edecektir. Böylece kişi nefsine de kendisine de her yaptığı yanlışın arkasından azap edilen bir muhteva taşır. Öyleyse bu kişi başkalarına yanlış davrandığı için, kötü davrandığı için, onların kalbini kırdığı için, onlara eza verdiği için, onlara zulmettiği için hep huzursuz olacaktır. İki defa cezaya muhatap olacaktır. Yalnız o kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bu kişinin eziyet ettiği, sıkıntıya soktuğu, başka bir ifadeyle zulmettiği insanlar da ondan intikam almaya çalışacaklardır. Kişi onlara eziyet ettiği, zulmettiği için bir defa huzursuz oldu, azaplandırıldı Allah-u Teala tarafından ama konu bitmedi. Yeniden üzülmesi oluşacaktır. Çünkü kendilerine kötü davrandığı insanlar ondan intikam almaya çalışacaklardır. İntikamlarını aldıkları zaman bu kişi onların haklı bir davranışın sahibi olduğunu kabul etmez. Onlar tarafından kendisine bir saldırıda bulunulmuştur. Onu düşünür sadece ve huzursuz olur. Başka insanların kendine olan davranışı sebebiyle huzursuz olmuştur. İntikam peşinde koşan insan mutlaka intikamını almaya çalışır. Nefsinin afetleri olduğu için intikam alana kadar sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Ve bu kişiden intikamını aldığı zaman bu kişi ikinci bir sebepten dolayı daha huzursuz olacaktır. Kendisine haksız bir fiil işlenmiştir. Bu da onu üzmeye yeterlidir. Kendisine eziyet edilmiştir, kötü davranılmıştır, zulmedilmiştir. Öyleyse üzülecektir. Ne oldu? İkinci defa üzüldü kişi. Kendisine zulmedildiği için üzüldü. Öbür taraf intikam aldığı için üzüldü. Şimdi intikam almayı isteyen kişi intikamını aldı ve de ona zulmü yapan birinci kişi bundan huzursuz oldu. Kendisine bir haksız fiil ika edildi, bir zulüm yapıldı. O da onu bir defa daha huzursuz olmaya itti. Kişi ikinci defa huzursuz, ikinci defa üzüntü içerisinde. Ne yapacak şimdi? Bunu hazmedemeyecek. Başkasının kendisine yaptığı bu zulmü hazmedemeyecek.
O da birinci taraftan, yani vaktiyle kendisine kötü davrandığı için kendisine intikam alan o kişiden, o da intikam almaya çalışacak. Bu intikamı başarabildiği takdirde kişi yeniden huzursuz olacaktır. Bir taraftan nefsi onu mutlaka intikam almaya zorluyor. Ama intikamını aldığı zaman da bir günah işlediği için Allah Teala ona azap edecektir. Nefsine de ruh azap edecektir. Kişi ne oldu? Üçüncü defa huzursuz. Şimdi aksini düşünelim. Kendisinden intikam alan kişi çok güçlü olduğu için vaktiyle onu kıran, kalbini kıran, bu sebeple kendisinden intikam alınan kişi o kişiden intikamını alamıyor. Alınamayan intikam kini oluşturur ve kişi karşı tarafa doğru, karşı tarafa kinleniyor. Ama sevgili kardeşlerim, kin varsa stres vardır. Alınamayan intikam varsa, kişi mutlaka intikamını almayı istiyorsa, orada eğer intikam alınamıyorsa stres başlar. Bu sefer de kişi stres sebebiyle huzursuzdur. Ama hep huzursuzdur. Demek ki dış dünyasında kişi daha çok sıkıntıda, daha çok mutsuz. Nefsi emmaredeki bir kişi, nefsinin bütün afetlerinin zebunu olan bir kişi, başkalarına kötü davrandığı için Allah-u Teala tarafından azap edileceği cihetle huzursuz, o insanlar kendisinden intikam aldığı için huzursuz, bu da onlardan intikam alıp da Allah-u Teala tarafından yeniden cezalandırıldığı zaman yine huzursuz, intikam alamazsa stres sebebiyle, şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz, ama her halükarda huzursuz, huzursuz ve huzursuz. Sıkıntılı, üzüntülü, yani kısaca mutsuz. Öyleyse demek ki nefsi emarede bulunan bir kişi mutsuz ve huzursuz. Dış aleminde de mutsuz ve huzursuz. Şimdi böyle bir insanın daimi zikre ulaştığını düşünelim. Ne olacaktır? Nefsinin bütün afetleri yok olacaktır. Ruhunun hasletlerine paralel fazıllar o kişinin nefsinin kalbini tamamen dolduracaktır. Yani nefs de artık ruh gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyecektir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyecektir. Ve böyle bir kişi hiçbir zaman başkalarının kalbini kırmak istikametinde bir fiilin sahibi olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerine itaat eden bu insan başkalarının kalbini kırmak zorundan için kalacaktı. Nefsinin bir afeti onu Allah'ın bir emrine asi yaptığı zaman, Allah'ın bir yasağını işlettiği zaman, başkalarının kalbini kırdığı zaman Allah-u Teala ona ceza veriyordu, azaplandırıyordu. Ama nefsinde afetler yok. Nefsinin afetleri olmadığı için bu insanın davranışlarıyla bir başkasının kalbini kırması,
ona kötü davranması söz konusu olmaz. Nefsinin afetleri olmadığı için bu kişi başkasına kötü davranamaz, başkasının kalbini kıramaz. Bunu insana yaptıran şey, başkasının kalbini kırdıran iç husus, o kişinin nefsinin afetleridir. Nefsinin afetleri yok olduğu gün olay bitmiştir. Bu kişi başka insanlarla olan ilişkilerinde onların kalbini kıracak bir davranışta bulunmaz. Kendisine kötü davranan birisinden af diler. Onunla kavga etmek yoluna girmez. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bu insan başka bir insanın kalbini kırmayacaktır. Ona, başkalarına nefsinin afetleri olmadığı için hiçbir şekilde zulmetmeyecektir. Etmeyecekse Allah-u Teala hiçbir zaman ona azap etmeyecektir. Başkalarının kalbini kırdı diye, başkalarına zulmetti diye. Kendisiyle Allah arasındaki ilişkilerde de durum aynıdır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek. Her birinin arkasından Allah'ın verdiği iç huzurunu yaşayacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecek, Allah'ın verdiği iç huzurunu yine yaşayacaktır. Öyleyse ne kendisiyle Allah arasındaki ilişkilerde ne de başkalarıyla olan ilişkilerinde bu kişi huzursuz olmayacaktır. Öyleyse bu kişi başkalarının kalbini kırmayan, dış dünyasında başkalarına zarar vermeyen, zulmetmeyen bir insan, her olayın arkasından bu sebeple sadece mutluluk duyar, başka insanlara en güzel davranışlarını hep sürdürür, gider. Sonra mı? Böyle olduğu için de iç dünyasında hep mutlu olan bu insan, dış dünyasında da mutludur. Peki böyle bir insandan intikam alan olur mu? İntikam alması için kendisine kötü davranması lazım. Böyle bir davranış biçimi ise o kişiden gelmez. Böyle bir davranış biçimi ise o kişiden hiçbir zaman gelmeyecektir. Nefsinin afetlerini bütünüyle yok etmiş olan bir kişi başkasına asla zulmetmeyecektir. Zulmetmediği için başkalarından da ondan intikam alma talebi oluşması mümkün değildir. Çünkü onlara zulmetmemiştir. Peki böyle bir insanda stres oluşur mu? İntikamını alamıyor diye. Hiç kimse ondan intikam almamıştır ki bu da başkalarından intikam alsın. Ayrıca nefsinin afetleri zaten buna müsaade etmez. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da ne başkalarına zulmeden, ne onların intikamına maruz kalan, ne de başkalarından intikam alan biridir. Tam tersine hiç kimseye kötü davranmaz. Bu sebeple devamlı Allah-u Teala içine sürur verir, huzur verir, ruhta nefse sürur verir ve bu kişi kötü bir davranışa muhatap olmaz intikam hüviyetinde.

mutlak bir saadetin sahibi. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da sulh ve sükun içinde yaşıyor. Kesintisiz bir mutluluğun, bir sulh ve sükun dünyasının içinde sahibi. Öyleyse dış dünyasında da huzurlu ve kesintisiz bir mutluluğu yaşıyor. Bir sulh ve sükun olarak. Ya Allah ile olan ilişkileri nasıl bu kişinin? Allah ile olan ilişkileri iki safa içerir, iki cephe içerir. Birinci cephede Allah'ın emirleri vardır. Nefsinde afetler olmadığı için ruhu da nefsi de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi istiyor. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Peki yasaklar cephesi, bu kişinin nefsi de ruhu da Allah'ın bütün yasaklarını asla işleyemeyecek olan bir özelliğin sahibi. Bu noktada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyet söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde her şeyi Allah'ın dizaynında değerlendirirsiniz. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezsiniz. O zaman Allah ile olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde ruhunuzla nefsinizle sizin üzüntüye düşmenizi icap eden hiçbir davranışa muhatap olmazlar. Onlar her ikisi birden Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyeceklerdir ve getireceklerdir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyeceklerdir ve işlemeyeceklerdir. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de o kişinin Allah ile olan ilişkilerinde tam bir başarı, kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali. İşte dünya mutluluğu budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve İslam'ın yaşanması, tasavvufun yaşanması insanoğlunu mutlaka bu mutluluğa ulaştırır. Dünya saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için mutlak saadet söz konusu. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de sizinle beraber kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç dünyanızda da dış dünyanızda da yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir şekilde yaşıyorsunuz. İşte tasavvufun dünya saadeti. Aynı insan cennet saadetinin de zaten iradesini Allah'a teslim ettiği zaman 7. katına ulaşmış. İşte dört başı mamur bir mutluluk hali ve bu mutluluğa insanı sadece İslam'ın yaşantısı yani tasavvuf ulaştırabilir. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki tasavvuf insanı mutlaka saadete ulaştırır. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bütün sahabe size saydığım o 7 safhanın hepsini yaşadılar. İradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç dünyalarında da dış dünyalarında da Allah ile olan ilişkilerinde de yaşadılar ve cennetin 7. katını da hak ettiler. Ve bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Yeni bir asr-ı saadet gelecek mi? Evet, gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O asr-ı saadette Allah bize hayat bahşederse inşallah beraber olacağız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir dünya saadetine, bir suf ve sükun haline ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz Allah'ı görmek. Allah görülür mü, görülmez mi? Allah Teala bu konuda ne söylüyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir baş gözleri var, şu gözler. Bir de kalp gözleri var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi miraca çıktı. Ruhu fizik vücuduna örtü oldu. Ve önce Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Evinden uçarak ayrıldı. Önce Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Onu tavaf ettikten sonra oradan direkt olarak Allah'ın katına yükseldi. Ama giderken yolda iki kervana rastladı ve birbirinden uzakta olan, birer hafta en azından uzakta olan bu iki kervanla da, kervancılarla da konuştu ve sonra oradan Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Mescid-i Aksa'nın gezilmesinden sonra da yukarıya olan yolu 7 tane gök katını aşarak kat etti. Ve Sitre-i Münteha'yı açtı. Allah'ın zatına ulaştı. Bütün bunlar çok kısa bir zaman parçası içinde gerçekleşti. Ve Sitre-i Münteha'dan göğün 7 katını açtı. Soldan sağa doğru 7 tane alemi açtı. Sitre-i Münteha'dan yukarıya dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaştı. Ve Allah'ı ruhunun baş gözleriyle gördü. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu konuda diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Sevgili kardeşlerim, bu gözler, baş gözleri Allah'ı göremez. Böyle bir yetenek baş gözlerine verilmemiştir. Baş gözü fizik vücudun gözüdür. Ve bu göz bu fizik alemi, zahiri alemi görmek için bizlere Allah Teala tarafından verilmiştir. Sadece onu görebilir. Bu gözlerle hiç kimse Allah'ı görmeyi başaramaz. Hiç kimse de görmemiştir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu vücuduna örtü olarak çıktığı için ruhunun gözleri her şeyi gördü. Allah'ın zatını da gördü. Ve o zaman kalbi gördüklerini yalanlamadı, tekzip etmedi. Neden? Çünkü Allah-u Teala'yı evvelce yüzlerce defa görmüştü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ama baş gözüyle değil, kalp gözüyle görmüştü. Nefsinin kalbinde görmüştü.
nefsinin kalbine Allah-u Teala'nın verdiği gözle görmüştü. Sevgili kardeşlerim, biz insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka önce mürşidine ulaştırır, tabiyetini gerçekleştirir, ona 12 tane nimet verir, sonra kişinin ruhunu kendisine ulaştırır Allah Teala. Bu Seyr-i Sülk isimli yolculuktur. Allah'ın verdiği söz burada tamamlanır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onların hepsini kendisine ulaştıracaktır. Tamam. Sonra kişi bu ruhun teslimidir, ruh Allah'a ulaşınca. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 27. 26. basamakta ulul elbab oluruz. Daimi zikrin sahibi oluruz. Allah kalp gözümüzü ve kalp kulağımızı açar. Ve Allah Teala bize o zaman 7 tane cehennem katını, yer katlarını gösterir. Bir de zemin kattaki devrin imamının dergahını gösterir. Dergah görüldükten sonra o kişi göklerin melekutunu görmeye başlayacaktır. Yerlerin melekutu ulul elbab makamında tamamlanmıştır. Allah Teala kim ulul elbab makamına ulaşırsa, yani nefsini Allah'a teslim ederse, ki bütün sahabe ulul elbab makamına ulaşmışlardır, nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Allah Teala bir defa bunun farz olduğunu söylüyor. Nisa 103'te diyor ki Feskurunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken öyleyse, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Daimi zikri üzerimize farz kılmış. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Evet. Allah Teala buyuruyor ki bütün sahabe için onlar sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmış. Gördük ki daimi zikir farz. Bütün sahabe de daimi zikre ulaşmış. Peki daimi zikre ulaşınca ne olur? Daimi zikre ulaşınca Allah Teala o kişinin standartlarını şöyle sıralıyor. 1. O kişinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Neden? Daimi zikrin sahibi olduğu için kalbine tekrar karanlıkların girmesi mümkün değildir. Çünkü daimi zikir sebebiyle rahmetle fazl, rahmetle salavat devamlı zulmani kapının üzerine örten mühre vurmaktadır ve o mühür kalbi aşağıdan zorlamalarına rağmen karanlıkların kalbi onlardan korumaktadır. Kişi ölünceye kadar daimi zikirde olacaktır. Daimi zikre ulaşan kişinin oradan düşmesi artık mümkün değildir. Öyleyse böyle bir insanın özellikleri nedir? Bir, kalbinde o kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. İki, o kişinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Hepsi temizlenmiştir. %98 fazıl dolmuştur nefsinin kalbine. %2 de rahmet nuru dolmuştur. Nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İkinci özellik. Üçüncü özellik, Allah o kişinin mutlaka kalp gözünü açmıştır. Dördüncü özellik, mutlaka kalp gözünü de açmıştır. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır o kişinin. Bir defa daha söyleyelim. Daimi zikrin sahibidir kişi. Bir, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. İki, kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört.
bu kişi burada ulul-elbab makamında önce yerlerin melekutunu görür. Yedi kat cehennemi görür kişi. Bir de zemin kattaki devrin imamının dergahını görür. Peki bu dört özelliğin ötesinde başka özellikleri var mıdır kişinin? Evet. O kişi Allah ile her konuyu tezekkür etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır. Bir. İkincisi, o kişi ehli hayır olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için daima derecat kazanır. Derecat kazanmak hayırdır. Derecat kaybetmek şerdir. Öyleyse bu kişi daimi zikrin sahibi olduğuna göre daimi hayır kazanan birisidir. Kesintisiz bir şekilde ömrü boyunca hayır kazanmaya, derecat kazanmaya devam edecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra buradaki muhtevanın üçüncüsüne ulaşıyoruz. Başlangıçtaki dört faktörden sonra üç daha ilave ediliyor. O kişi ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini gördüğü zaman o ayetleri eğer 28 basamaktan İslam'ın kainatın tek dininin 28 basamağından hangisine aitse o ayetin hangi kademeye ait olduğunu bir bakışta görür. O kişi demek ki ehli tezekkürdür. Allah ile daim olarak konuşur. Karşılıklı konuları müzakere edebilir. İkincisi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibidir. Üçüncüsü o kişi ehli hikmettir ve ehli hükümdür. İkisi de benzer hükümler taşır. Hakemlik yaptığı ve hakimlik yaptığı zaman verdiği kararları doğru verir. Çünkü mutlaka Allah'tan sorarak gerçekleştirir hükmü. Öbür taraftan Allah'ın ayetlerinin hangi basamağa ait olduğunu bir bakışta görür. Birisi ehli hüküm olmak, birisi ehli hikmet olmaktır. İkisi de ehli hüküm adıyla alınır. Anılır veya ehli hikmet adıyla anılır. Ne olmuş? Kişi zemin katı görmüştür. Biter mi? Bitmedi. Ne zaman Allah Teala size 7 tane yer katından sonra, yerlerin melekutundan sonra 1. gök katını gösterirse artık sizin için ulul-elbab makamı bitmiştir. İhlas makamı başlamıştır. Ve orada 7 tane katı görürsünüz. 7. gök katına ulaştığınız zaman 7 tane alem geçeceksiniz. Soldan sağa doğru bir yolculuk yapacaksınız. Ve sırasıyla Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salihini ve zikir hücrelerini geçmek söz konusudur. Birinci alem ise ilk levh-i mahfuza çıktığınız zaman ilk aleminiz kader hücreleridir. Başlangıçta kader hücrelerinden size ait olanın üzerinde bulursunuz kendinizi ve önünüzde ufkun sonuna kadar açılmış olan kesintisiz bir şekilde uzanan altıgen kader hücrelerinizi göreceksiniz. Üstlerindeki kapıları, kapakları. Sonra 7 tane alemi Allah Teala size birer birer gösterecek. Ve ne zaman Sitretül Müntaha'yı görürseniz, yani indi ilahideki en yüksek noktada bulunan renkleri harika olan o ağacı. O ağacı gördüğünüz zaman sizin ihlas makamınız da tamamlanmıştır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Peki Allah'ın zatını görebildiniz mi? Hayır, göremediniz. Ne ulul-elbab makamında 7 tane gök katını görmeniz, 7 tane yer katını görmeniz mümkün oldu. Ne burada Allah-u Teala'nın zatını görebilirsiniz. Ne de ihlas makamında 7 tane gök katını görmeniz mümkün oldu. 7. gök katını da gördünüz. Sitretül Müntaha'yı da gördünüz.
Ama Allah'ı göremezsiniz. Siddetül müntehayı gördüğünüz zaman tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Ve tövbe-i nasuhun neticesinde Allah sizin ikinci defa olarak günahlarınızı örter, size salah nurunu verir. Burası salah makamıdır. Salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuha davet edilmektir. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirirsiniz. İkinci kademesinde günahlarınız örtülür. Üçüncü kademesinde başınızın üzerine salah nuru verilir. Dördüncü kademesinde günahlarınız sevaba çevrilir. Bu nokta iradenizin Allah-u Teala tarafından teslim alınacağı noktadır. Allah iradenizi teslim alır. Ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınırsınız. İşte burası Allah'ın zatının açık ve net olarak görüleceği makamdır. Allah-u Teala Allah'ın katında onlar secde ederler diyor. Onlar Allah'ın katında secde etmekten yorulmazlar diyor. Onlar Allah'ın zatını müşahede edenlerdir diyor. Onlar orada müşahede edenlerdir diyor. Allah'ın zatına şahitlik edenlerdir. Onlar Allah'a secde etmekten yorulmazlar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın zatını görmek işte burada gerçekleşir. Hangi makamdır burası? Burası salah makamının beşinci kademesidir. Burası bir kişinin hakka tukatihi takvaya ulaştığı yerdir. Takvaların en üstünü. Bir hakkın takva, daha ötesi olmayan en üstün takva, bütün insanlar için en üstün takva. Peki bunun ötesinde makam var mıdır? Evet. Bütün Resullerin makamı. Oradan daha üstün bir makam var mıdır? Evet. Devrin imamlarının makamı ve peygamberlerin makamı. Devrin imamlarının bir kısmı peygamberdir. Peygamber varsa mutlaka peygamberdir. Yoksa kavim resullerinden bir tanesi vekaleten huzur namazının imamlığını derüfte eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın katında Allah'ın zatına şehadet etmekten ve Allah'a secde etmekten yorulmayan insanlar var. İşte onlar orada ruh olarak bulundukları yerde Allah'ın zatını görürler. Ama hem dünya üzerinde yaşasın hem de Allah'ın zatını görsün, o kişi için mutlaka iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmek suretiyle kalp gözünün özel bir noktasına gelmek söz konusudur. Bir hakkın takvanın sahipleri onlar Rablerini görenlerdir. İşte Allah-u Teala bu görüşü Bakara 140'ta şöyle anlatıyor. Em yetulune inne İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e ve Esbat'a. Kânu huden ebne sara. Yoksa siz Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in, Hazreti İshak'ın ve Hazreti Yakub'un ve onun torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı iddia ediyorsunuz? Diyor Allah Teala. Öyleydiler mi demek istiyorsunuz? Öyleydiler mi diyorsunuz? Kul entüm elemu eminlah. De ki sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı daha iyi biliyor? Ve men ezlemu mimmen
keteme şehadeten indehu minallah. Allah'tan verilen, Allah'ın katındaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah'ın katındaki şehadet Allah'ın zatının görülmesidir. Bundan daha zalim kim vardır? Ve mallahu bi gafilin amma ta'melun. Allah yaptıklarınızdan, amellerinizden gafil değildir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala Allah'ın hem Allah'tan bildirilen hem de Allah'ın katındaki şehadet. Allah Allah'ın katındaki şehadetin var olduğunu söylüyor ve kişiler Allah'ın zatını görüyor. Hayattayken, dünya hayatını yaşarken bu şehadeti onlar söylüyorlar. Biz Allah'ın zatını gördük diyorlar. Başkaları da diyorlar ki hayır, Allah'ın zatı ancak cennette görülür. İşte bu şehadeti bu sebeple gizleyen insanlar aslında kendileri görmedikleri için hiç kimsenin de göremeyeceğini zannedenler. Onlara zalimler diyor Allah Teala. Onlar sadece inkar ederler sevgili kardeşlerim. Allah'ı görenler de her devirde mutlaka vardır. Sevgili kardeşlerim, mürşitler ya bu makama ulaşıp da Allah'ın zatını görerek mürşit olmuşlardır, irşada memur ve mezun kılınmışlardır Allah-u Teala'nın bizatihi ondan emir alarak, ya da o mürşidin vekili sıfatıyla hareket ederler veya o ikincinin de vekili sıfatıyla hareket edenler vardır. Öyleyse Allah ile ilişkilerimizde evvela kimden bahsediyoruz Allah'ı görmüş olarak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ne diyor Allah Teala? Kalbi, nefsinin kalbi gördüklerini, ruhu vücuduna örtü olduğu için ruhunun baş gözlerinin gördüklerini yalanlamadı diyor. İnkar etmedi diyor. Peki bütün sahabe Allah'ı görmüşler miydi? Hepsi sevgili kardeşlerim. Çünkü hepsi irşada memur ve mezun kılınmış. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydı. Altlarından ırmaklar akan cennetler onlar için hazırlandı. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. En üstün makama ulaşanlar, Adın cennetine gidecek olanlar Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in, Ecrül Azim'in ve Fazlül Azim'in sahipleridir. Bunların hepsi en üst kademe velayete ulaşmış olanlardır. Hepsi Allah'ın zatını görenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu konuda diyor ki Câsiye 23'te, Efele eyte men ittehaze ilahehu hevahu ve edallahullahu ala ilmin ve hateme ala sem'ihi ve kalbihi ve ceale ala basarihi gışaveh ve men yehdihi min ba'dillah efela tezekkirun. Allah Teala burada hevalarını kendilerine ilah edinenleri gördün mü diyor Habibim diyor. Allah onları onların ilimleri üzerine velayette bırakır. Allah onların görme hastalarının üzerine ne gışave tatlı bir perde çeker. Allah onların
İşitme hastalarının, Semih isimli işitme hastalarını mühürler. Allah onların kalplerini de mühürler. Allah'tan sonra kim bu kişiyi hidayet erdirebilir diyor Allah Teala. Burada insanların baş gözlerinden bahsediyor Allah Teala. Baş gözleri, baş kulakları ve fizik vücutlarının kalplerinden bahsediyor. Bu konuyla sakın kalp gözünü karıştırmayın. Allah Teala burada bir insandan bahsediyor ki o Allah'a ulaşmayı dilememiş. Tebligat yapılmış kendisine. Tebligata uymamış. Allah Teala da onun görme, işitme ve idrak etme hastalarını mühürlüyor. Bu dünyaya ait olan bir husus. Eğer Allah Teala bunu mühürlemeseydi o kişi, o kendisine bu teklifi yapan kişiyi, eğer o bir mürşitse, irşat makamı olarak kabul edecekti. En azından inanılır birisi olarak kabul edecekti. Ama onun söylediklerini idrak edebilecekti. Neye dair? Allah'a, insan ruhunun ulaşmasına dair. Başlangıçtaki olay bu. Bunları idrak edebilen bir hüviyet. Burada Allah Teala kalp gözünden bahsetmiyor. Kalp kulağından da bahsetmiyor. Bu kişinin bu noktadan evvel irşat makamını gördüğü zaman onu irşat makamı olarak kabul etmeyen kişinin. İrşat makamı konuştuğu zaman onun sözlerini kendisini ikaz eden, doğruya ve Allah'a davet eden bir ifade olarak görmeyen kişinin. Ve onun söylediklerini anlamayan kişinin, sonra da kalbine indirip onu idrak edemeyen kişinin durumunu anlatıyor Allah-u Teala. Bu kişi gözü, kalbi, kulağı, başka bir ifade kullanıyor Allah-u Teala burada. Göz, kalp, kulaktan bahsetmiyor. Görme hastası basar, işitme hastası sem'i ve kalbin idraki. Öyleyse bu ayet-i kerime, Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi bize Allah'ın zatının görülmesinden bahsetmiyor. Bu mürşitle insan arasındaki ilişkiyi söylüyor ki bu kişi mürşidi gördüğü zaman onu herhangi bir insandan ayırt edemiyor, sözlerinde işitemiyor, idrak edemiyor. Enam suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki la tudrikuhul ebsaru, gözler onu idrak edemez. Baş gözlerinin basar hastası onu idrak edemez. Ve hüve yudikul ebsar. Ve o basarı, görme hastasını o Allah idrak eder. Ehvel latiful habir. O latiftir, haberdardır. Burada basar hastası kalp gözünün de görme hastasıdır. Bu dünyayı, bu dünyadaki mürşidi, basar hastası kalp gözünün görme hastasıdır Allah'ı. Eğer görürse kişinin kalp gözü onu idrak edemez, sadece görür. İdrak eden kalbin kendisidir. Kişinin kendisine Allah tarafından verilen idrakiyle idrak etmesi söz konusudur Allah'ın zatını. Allah Teala Enam suresinin 104. ayet-i kerimesinde diyor ki kat caikum vesairu min rabbikum, size Rabbinizden basarlar geldi, görme hastaları geldi. Ne demek bu? Hem baş gözünün görme hastası geldi, vesairu dediğine göre çoğul kullanıyor, hem de kalp gözünün görme hastası geldi. Hemen ebsara feli nefsihi, kim görürse o kişinin kendi nefsinedir, lehinedir.
ve men amiye ve aleyha. Ama kör olanın da aleyhinedir. Ve ma ene aleyküm bi hafiz. Ben sizin üzerinize muhafız, yani bekçi değilim. Öyleyse Allah-u Teala'nın size Rabbinizden görüşler geldi diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylettiği şeyde Rabbinizden görüş geldi demiyor. Yani baş gözünüzün dünyayı görme hastası, neyin ne olduğunu anlama hastası geldi demiyor. Daha öteye geçiyor. Görüşler diyor. Hem kalp gözünüzün görme hastası, önce baş gözünüzün görme hastası veriliyor mürşide, irşat makamını mürşit olarak değerlendiriyorsunuz. Onu dinlerken sözlerinin künhüne varıyorsunuz. Temel manasına varıyorsunuz. Kalbinize indirdiğiniz zaman idrak ediyorsunuz. Bu yolun başı. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah kör olan gözlerinizin görme hastasını, basarını açar. Ve gözlerinizin üzerinde bulunan hicab-ı mestur altlı perdeyi kaldırır. Kulaklarınızdaki mührü açar. İşitme hastanızın kulaklarınızdaki engeli alır. Kulaklarınızda vakra vardır, engel vardır. O engeli alır. Ve işitme hastanızın üzerindeki mührü açar. Kalbinizdeki mührü açar. Kalbinizdeki ekinneti alır. İdraki önleyen ilahi kompütür. Onun yerine ihbat koyar. İdraki sağlayan bir ilahi kompütür koyar. Böylece her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Ne olur? O zaman o kişinin başlangıç seviyesinde dalaletin hidayete geçiş noktasındaki gören, işiten ve idrak eden ama dünyaya mütalik olan irşat makamının başlangıç seviyesine git, mürşidini bul. Mürşidin, şimdi Allah'a doğru yola çıktın, mürşide tabi olduktan sonra o mürşidin söylediği şey Allah'a doğru yola çıktın, 5-6 ay içinde mutlaka ruhun Allah'a ulaşacaktır tarzındaki açıklamalarını söyler. Bu başlangıç seviyesindeki kör, sahibi dilsiz olan kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ilk yaptığı işlev gören, işiten ve idrak eden birisi olarak onu dizayn ediyor. Bütün insanlar kör, sahibi dilsizken Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah onların hem gözlerini, hem görme hastalarını, hem kulaklarını, hem işitme hastalarını, hem kalplerini, hem de idrak hastalarını mutlaka açar. Onlar kör, sağır, dilsizken gören, işiten ve idrak eden kişiler olur. Dünyaya ait olan başlangıç hakikatlerini. Allah-u Teala bu arada onlara Emir Furkan vermiştir. Hemen kabul etmiştir kişi. Sadece kalbine ihbat koymuştur. Engeller yoktur çünkü o kişide. Veya 4 Furkan verir. Görme, işitme ve idrak etme ve görme, işitme ve idrak etme hastası olan kalbin mühürlerini açar Allah Teala ve kalbin içine ihbat koyar. Veya kör gözleri, sağır kulakları ve idraksız kalpleri açar. Uzuvlar üzerindeki engelleri kaldırır ve gene kalbe ihbat koyar. Gene 4 tane Furkan verir. Her Furkan'da o kişinin bütün günahlarının dörtte birini yok eder veya
bir defa da bütün günahlarını affeder, tek bir furkan verirse, dört furkan verirse dört defa da günahlarının örtülmesi sağlanır, yedi furkan verirse yedi defa da günahlarının örtülmesi sağlanır. Böylece bu kişi birkaç dakika evvel, hatta birkaç saniye evvel kör, sağır ve dilsizken, şimdi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Öyleyse Allah-u Teala size Rabbinizden görüşler geldi, vesairu diyor. Basar demiyor, vesairu, görüşler hem kalbinizin, fizik vücudunuzun kalbinin görüşü açıldı, hem de nefsinizin kalbinin. İşte Allah'ın katındaki şehadeti gören nefsinizin kalbidir. Fussilet suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim. Onlara afakta da, yani ruhlarının baş gözüyle, ve fi enfusihim, ve nefslerinde de, nefslerinin kalbiyle, hatta yedebeyyene lehum ennehul hak, kendilerine onun gördükleri şeyin muhakkak hak olduğunu, Allah'ın zatı olduğunu beyan edilsin, tebeyyün etsinler diye, öğrensinler, işitsinler, idrak etsinler diye diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelce Allah-u Teala'nın zatını defaatle görmüş nefsinin kalp gözüyle. Bu enfüste görüştür, nefsinin kalbiyle bakıştır. Ama Allah'ın zatına ulaştığı zaman ruhu vücuduna örtü olmuştu. O zaman ruhunun baş gözleriyle gördü. Nerede gördü? Afakta gördü. Birinde enfüste gördü, nefsinin kalbinin gözüyle gördü, defalarca gördü, yüzlerce defa. Allah'ın zatına ulaşınca, Allah'ın katına yükselince, vücuduna örtü olan ruhunun gözleriyle gördü. Bu da afakta görüş. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zatını göstermesi iki yola da oluşmuştur. Hazreti İsa ile Hazreti İdris'in Allah-u Teala tarafından cennete kabul edildiğini biliyoruz. Hazreti İsa göğe almış, cennetine kabul buyurmuş. Hazreti İdris de demiş, ben ya Rabbi cenneti görmek istiyorum, kabul eder misin? Allah Teala da kabul etmiş. Hazreti İdris demiş ki, ben buradan çıkmak istemiyorum. Allah Teala da kalabilse demiş. Hazreti İdris ve Hazreti İsa da Allah'ın zatını gördüler, onunla beraber oldular ama geri dönemediler. Geri dönen sadece Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onun ötesinde hiç kimse Allah'ın zatına ulaşıp da tekrar geriye dönemedi. İşte şimdi kalp gözüyle görülen ve ruhun baş gözüyle görülen Allah-u Teala'yı Hazreti Musa tutturdu, ben seni bu baş gözünde görmek istiyorum diye. Baş gözleri Allah'ın zatını görmeye dayanacak olan güçle yaratılmamışlardır. Onlar bu aleme, zahiri aleme ait olan görüş hassasının sahipleridir. Allah-u Teala da bunu söylüyor. Sen diyor beni baş gözlerinde görmeye çalışırsan göremezsin diyor. Ama Hazreti Musa'yı biliyorsunuz hep görerek değişmiştir. Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın arasındaki ilişkileri biliyorsunuz. Diyor ki Hazreti Musa, ya Rabbi diyor, bana
şu marifeti öğretecek olan birisiyle beni tanıştır. Allah Teala diyor, tamam diyor. Nerede? İki denizin birleştiği yerde. Yanındaki belki kardeşi, belki genç birisi, ikisi beraber yola çıkıyorlar. Ve tuzlu balıklar var, kurutulmuş balıklar var yanlarında, onları yiyorlar. Bir yerde hadi aç bakalım diyor sofrayı. Hazreti Musa, ama yanındaki delikanlı diyor ki bitti diyor. Nasıl olur bitti diyor, biz senden şu kadar zamanlık erzak aldık yanımıza. Aldık ama diyor, buraya geldiğimiz zaman diyor balıkların hepsi canlandılar diyor, şu denizde kayboldular. Nerede diyor oldu? İki denizin birleştiği yerde. Ah diyor işte oydu diyor, demek ki o ağacın altında birisini görmüştük. Hemen koşarak gidiyorlar, gerçekten Hızır Aleyhisselam. Hazreti Musa diyor ki, senin bütün söylediklerini yapmam kaydıyla diyor, yerine getirmem kaydıyla, sendeki ilmi bana da öğretir misin diyor. Hazreti Hızır diyor ki, sen benimle yapamazsın diyor. Benim yaptıklarıma tahammül edemezsin diyor. Beni diyor çok tahammüllü göreceksin. Beraber yola çıkıyorlar. Bir köyde bütün köyü dolaşmalarına rağmen kimse onlara yiyecek vermemiş. Ama bir evden yiyecek vermişler. Onun üzerine o evin bahçe duvarının yıkmış. Hazreti Hızır bunun üzerine Hazreti Musa dayanamamış. Yahu demiş, bu insanlar bize demiş ekmek verdi, yiyecek verdi, görmüyor musun demiş. Bütün köyde hiç kimseye vermedi yiyecek bize. Sen diyor demiş onların bahçe duvarını yıktın. Ben sana demiş benimle yapamazsın. Benim sana yaptıklarıma tahammül edemezsin demedim mi demiş. İşte demiş gördün halini. Bu duvarı burada bulunan bir hazinenin üzerine yıktım. Toprak artık açılmaya başlamıştı. Başkaları görebilirdi. Ama artık göremeyecekler demiş. Bir süre gittikten sonra limana geliyorlar. Limandaki gemilerden yiyecek bir şeyler istiyorlar. Kimse vermemiş. Ama bir gemi sahibi bunlara acımış, vermiş. Bunlara yiyecek bir şeyler. Oturmuşlar, karınlarını doyurmuşlar. Ondan sonra da bizim Hazreti Hızır gitmiş geminin bordosunu delmiş, gemiyi karaya oturtmuş. Hazreti Musa fena halde içerlemiş bu işe. Yahu demiş, bu yaptığın yakışır mı demiş. Şimdi bu adam bize ekmek verdi. Sen adamın gemisini mahvettin. Yüzebilecek hali yok artık. Karaya oturdu. Tamam demiş, bak şimdi neler olacak demiş. Hazreti Hızır, öteki gemiler karşı sahile ulaşmışlar ve karşı sahilde hepsi esir edilip içindeki herkes düşman askerlerinin gemilerine forse olmuşlar. Ya da oradaki derebeyinin forsaları olmuşlar gemilerinde. Ama üçüncü olay bunlardan da beter. Çünkü bir pınarın karşısında bir pınardan su içerken suyun içtikten sonra genç bir delikanlıyı Hazreti Hızır öldürmüş sevgili kardeşlerim. Ve de bunun üzerine Hazreti Musa dayanamamış. Yahu demiş sen adam öldürdün demiş, artık bu kadar demiş, fazla. Tamam demiş, ben sana demedim mi sen benimle yapamazsın diye. İşte demiş bunun için dedim bu delikanlı eğer yaşasaydı anne babasını öldürecekti. Bizim ondan evvel onu öldürmemiz gerekiyordu. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'dan gelen vahyin özel ellerde, başkalarının anlamayacağı standartlarda oluşması söz konusudur. Hazreti Hızır defaatle Allah-u Teala'yı görmüştür. Hazreti Musa baş gözüyle görmek istediği için görememiştir. Öyleyse baş gözüyle
Allah Teala görülemez. Allah Teala Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde diyor ki inne fî zâlike lezikra. Muhakkak ki bunda bir zikir vardır, ibret vardır diyor Allah Teala. Lemen kâne lehu kalbün kalplerine ev el kassama ilka edilen ve şehit ve şehit şahit olan Allah'a şahit olanlar için bir ibret vardır. İnne muhakkak ki fî zâlike bunda le mutlak olarak zikra ibret vardır diyor Allah Teala. Le için men kâne o kişiler ki olmuştur lehu ona kalbün ev el kassema kalbine ilkan edilen ilka edilen ve kalp gözleriyle Allah'a ve huve şehit ve onlar şahit olmuşlardır diyor. Kalplerine Allah'ın ilim ilka ettiği, ilmin ötesini ilka ettiği, ulaştırdığı, irfan ulaştırdığı kişiler ve kalp gözlerini açtığı kişiler. Üstelik de bu insanlar öyleleri ki Allah'ı görüyorlar. Allah'ın zatına şahit oluyorlar. Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesi. Yunus suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala lillezine ahsenül hüsna ve ziyadeh diyor. 25 ile beraber söylersek daha manasına varabiliriz. Allah Teala diyor ki Allah selam yurduna davet eder. Ve kimi o selam yurduna yani teslim yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani sırat-ı müstakime Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre demek ki buradaki selam kelimesi selam yurdu, teslim yurdu Allah'ın zatı anlamına geliyor. Nereden biliyoruz sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını? Bir defa Allah Teala diyor ki Allah'a istikametlenen yol diyor. Sırat-ı müstakim için. Sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenen yol diyor sırat-ı müstakim için. Öbür taraftan Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmaya, kim Allah'a ulaşmaya ve ona sarılmaya, Allah'ın zatında ruhunu yok etmeye, Allah'ın zatında ruhunu yok etmek, Allah'ın zatında ifna olmaya, olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Görüyoruz ki sırat-ı müstakim, Allah'ın zatını ulaştıran yoldur. Burada da Allah Teala onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ondan sonra bunu söylüyor. Lezine ahsenül hüsna ve ziyade. Onlar için ahsenül hüsna vardır. Güzellerin en güzeli olan Allah Teala'nın zatı vardır ve ziyadesi zatı vardırdan murat Allah'ın zatına ulaşır kişinin ruhu ziyadesi ve sonunda iradesini de teslim ederek Allah'ın zatını görür manası çıkıyor. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık. Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَتْعُونَ مِنْ دُنِهِ الشَّفَاءَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدْ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Allah'tan başka çağırdıkları şefaat edemezler. Ancak hakka şehadet eden, hakkı gören kişiler müstesna ve onlar bilirler. Neyi bilirler? 7 tane yer katını bilirler. Neyi bilirler? 7 tane gök katını bilirler. Bunları size defaatle anlattık yer katları, 7 tane cehennem, gök katları, 7 tane gök katı, 7. gök katının 7 tane alemi, Sitretül Münteha,
Allah'ın zatı. Burada Allah Teala Zuhruf Suresi'nin 86. ayet-i kerimesinde açık ve kesin bir şekilde Hakk'a şehadet eden, Allah'ın zatını gören, Allah'ın zatına şehadet eden kimse, edenler şefaat edebilir diyor. Burada bunların kim olduğunu inceliyoruz. Bakıyoruz ki şefaat müessesesi Mümin 7'de açık bir şekilde ifade edilmiş. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah-u Teala'dan devamlı Allah'a tesbih ederek Allah'tan talepte bulunurlar diyor. Allah'tan duada bulunurlar diyor. Ya Rabbi, kim tövbe eder de senin yoluna girerse sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve böyle olur da senin yoluna girip de mümin olursa sen onların günahlarını sevaba çevir. Kişinin mürşidine ulaştığı noktayı da söylüyor Allah-u Teala. Ve onlara mağfiret eyle diyor. Onların günahlarını sevaba çevir. İşte burada arşı tutan meleklerle onların etrafındaki kişi devrin imamı, burada da Hakk'a şehadet edenler, edenler dememiş de eden kişi diyor. Fakat onlar deyince burada arşı tutan meleklerin de var olduğunu görüyoruz. Orada da, yani Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala arşı tutan meleklerden ve devrin imamından bahsediyor. Onlar arş-ı alada Allah'ın zatına şehadet edenler.

İşte sözlerinizden birisi de Allah bu dünyadayken görülmez, Allah cennette görünür diyorsunuz. Yanlış bilginiz. Allah bu dünyadayken de görülür. Söylediğimiz ayetlerde kaç tane ayet-i kerime sevgili kardeşlerim? Bakara 140, Enam 103, Enam 104, Fusilet 53, Kaf 37, Yunus 26 ve Zuhruf 86. Bu kadar ayet, bunların her biri Allah-u Teala'nın bu dünya hayatını yaşarken görüleceğini ifade ediyor. Kalp gözüyle tabii. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, baş gözüyle de görüleceğini ifade ediyor. Fakat o fizik vücudumuzun baş gözü değil, ruhun baş gözü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam orada Allah-u Teala'yı baş gözüyle görüyor ve kalbi gördüklerini tasdik etmiyor. Nefsinin kalbi. Buradan kesin olarak anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam fizik vücutta mekanı yapmış. Zaten gidiş gelişi birkaç dakikalık bir olay. Orada Allah'ın katında oradaki bir gün buradaki bin yıla eşit olduğu için orada geçen zaman parçası çok hızlı bir şekilde geçiyor. Ve birçok şeyi konuşmalarına zaman hazırlıyor. Halbuki birkaç saniye içinde oluyor konuşma. Döndüğü zaman Hazreti Ayşe'nin söylediği şey, o birkaç saniye, birkaç belki bir dakika yok oldu diyor. Ama diyor sonra gene buradaydı diyor. İşaretler böyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi zamanı gelmiştir. Şimdi bizden ders alacaklar. Allah'ın bize gösterdiklerini bu ayetlerin her birisi ispat ediyor. Eğer bize soruyorlarsa Allah'ın zatını gördünüz mü diye, biz göğsümüzü gere gere deriz ki evet, Allah bize zatını gösterdi. Sevgili kardeşlerim, inanmayana söyleyecek sözümüz yok. Bizim sözümüz Kur'an'a inananlarıdır. Allah Teala'nın indinde hepinize Yüce Rabbimizin hem cennet saadetini hem de dünya saadetini vermesini, şu dünyada da size en üstün mertebeleri Allah Teala'nın ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha.

0: Ciao a te.
1: Al-Fatiha me as-salawat, Allahumme salli ala Muhammed, izu billahi min eşşeytan edin. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinas sırâtel müstakîm, sırâtel aleyhim dâlimâ, sallâ aleyhim ve sellem. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle birlikteyiz. Allah, sizler ve biz. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize. Konumuz mu? Erdem.

Yani fazilet. Ne demek? Hani insanlar vardır. Tasavvufta insanı kamil adını alırlar. Kamil insan, kemale ulaşmış insan. Türkçemizde de erdemli insandır bu. Yani fazılların bütünüyle kalplerini kuşattığı insanlar. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, biliyorsunuz ki Allah Teala onları mutlaka kendisine ulaştırır. Böyle bir muhtevanın gerçekleşebilmesi nefsimizle ruhumuz arasındaki bir ilişkiye dayalı. Nefsimiz aklanmadıkça, afetlerinden kurtulmadıkça ruhumuz Allah'a ulaşamaz. Oysa ki bildiğiniz gibi ruhumuz bir emanettir. Mutlaka Allah'a geri dönmesi gerekir. Herkes için bir geçerliliktir bu. Herkes için farzdır. Hem de tam 12 defa farz. Öyleyse bu 12 defa farzın var olmasının arkasında ne var? Bizim erdemli insan olmamız, faziletli insan olmamız. Allah Teala her şeyin en güzelini dizayn ediyor. Bizi Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindesiniz diye bir zorunluluğun içine atmış Allah Teala. Muradı ne? Muradı bizi erdemli insan yapmak. Fazilet sahibi insan yapmak. Fazileti oluşturan nedir? Fazileti oluşturan Allah'ın fazl adı verilen bir nurudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onların üzerine ulaşan, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ulaşması mümkün olmayan bir nur. Bütün insanlar faziletli olarak mı doğarlar? Hiç kimse faziletli olarak doğamaz. Fazilet dünya hayatında kazanılan bir sonuçtur. Öyleyse erdemlilik bu dünyanın bize hediye edeceği bir uğraşının neticesinde hediye edeceği öyle bir güzelliktir ki onu yaşayan bilir. Mutluluk mu diyorsunuz? Erdemlilikle mümkündür. Sadece erdemli olan insanlar erdemlilikleri seviyesinde mutludurlar. Mutluluğu yaşamak fazileti yaşamaktır. Faziletin hangi ölçüde sahibiyseniz o kadar erdemlisiniz. Erdeminiz o seviyededir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledik. Üçüncü basamaktayız. Rahim esmasıyla tecelli etti Allah Teala ve hemen arkasından harekete geçti. Gözlerimizdeki icabet mesuleyi aldı. İşareti aldı görme hastamızın üzerinden. Kulaklarımızdaki vakrayı aldı. İşitme hastamızın mührünü açtı. Kalbimizden küfür kelimesini aldı. Kalbimizin mührünü açtı. Küfür kelimesini aldı. Ekinleti aldı kalbimizden. Mümin olduk. Hidayet üzere olduk. Dalaletten kurtulduk. Hidayet ehli olduk. Ve sonra Allah-u Teala ihbat koydu kalbimize. Kalbimize ulaştı. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açtı. Kalbimize ulaştı. Kalbimizin içindeki nur kapısının üzerindeki mührü şeytana dönükken Allah'a çevirdi. Kalbimizin Allah'a dönmesini sağladı. Sonra bütün günahlarımızdan
daha fazla sevap aktardı bize. Yani günahlarımızı örttü. Sonra bizi huşu sahibi kıldı. Talebimiz üzerine mürşidimizi gösterdi. Bizi ona ulaştırdı. Erdemli miyiz? Hayır, değiliz. Erdemle henüz ilişki kuramadık. Erdemsiz bir insanız. Fazilet bizim için geçerli bir mefhum değil henüz. İrşad makamına ulaştık. Ne oldu? Allah-u Teala devrin imamının ruhunu başımızın üzerine gönderdi. O bizim ruhumuza emir verdi ki vücudu terk et, Allah'a geri dön. Ve Allah günahlarımızı sevaba çevirdi. Aynı zamanda bire 10 verirken bize her sevabımıza karşılık, her bir derecelik sevabımıza karşılık bire 100 vermeye başladı. Nefsimiz nefs tezkiyesine başladı. Bu erdemin başlangıç noktası. Ruhumuz Allah'a doğru vücudumuzdan ayrıldı. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi üzerine ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı, sırat-ı müstakime ulaştı. Artık sebil üzerindeyiz, sırat-ı müstakim üzerindeyiz. Ve fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan kurtuldu. Üçüncü kademede, üçüncü seviyede Allah'a kul oldu. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman ilk kulluk, mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci kulluk. İkinci defa kul oldu fizik vücudumuz Allah'a. Nefs tezkiyesine başladığımız noktada durum böyle. Ve nefs tezkiyesi adı verilen bir işleve başladık. Ne yapıyoruz? Zikir yapıyoruz. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyoruz. Tabiyetimizde Allah-u Teala ne yaptı? Devrin imamının ruhunu başımızın üzerine gönderdiği an, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kalbimizin içine iman kelimesini yazdı Allah-u Teala. Kalbimizin içine yazılan bu iman kelimesi konumuzla birinci derecede alakalıdır. Erdemlilikle, faziletle iman kelimesi arasında bir illiyet rabıtası var. İman kelimesi kişinin kalbine yazılmadan önce kişi asla faziletli bir insan olamaz. Faziletin, erdemliliğin başlangıç noktası burasıdır. 14. basamakta kalbimizin içine Allah-u Teala'nın imanı yazmasıdır. Nasıl erdemli olacağız? Erdem müessesesi, Fazl isimli bir nurun kalbimize gelip kalbimize yerleşmesiyle teessüs eder. Yoksa erdemli olmak mümkün değildir. Faziletli bir insan olmak mümkün değildir. Öyleyse fazilet bu dünyada kazanılan bir müessesedir. Yaratılışla beraber Allah-u Teala tarafından verilmez. Ve Allah-u Teala'nın zikriyle Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmekle başlıyoruz işte. Zikir farz mı? Allah-u Teala herkesin erdemli olmasını istiyor. Onun için zikri farz kılmış. Evvela zikri farz kılmış, ara sıra zikretmeyi. Sonra çok zikri farz kılmış, günün yarısından fazla zikri. Sonra da daimi zikri farz kılmış. Erdemliliğe gerçek anlamda ulaştığımız yer daimi zikir kademesidir. Hikmet, erdemin, varlığının, erdemlilik seviyesine ulaştığımızın kesin işaretini taşır. Öyleyse gelin muhtevaya beraberce bakalım. 14. basamaktayız. Tabiyetimizi gerçekleştirmişiz. 12 tane ihsanla Allah-u Teala'dan 7 tane de nimet almışız. Demin saydığımız nimetler.
ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nedir nefs tezkiyesi? Zikir yaptığımız zaman bu seviyede kalbimize iman yazıldıktan sonra Allah-u Teala'nın ismini tekrar ederek nefs tezkiyesine başlayacağız. Nefs tezkiyesinin varlığı sadece bir tek sebebe dayalıdır. Zikir. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Farz mıdır dedik? Evet, farzdır. Müzemmil 8. Bezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmak faziletli insan olmanın, erdemli insan olmanın birinci, ilk hedefidir. Burada erdemli değilsiniz henüz. Fazilet birikimi henüz %50'yi biraz aşmıştır. Erdemli olduğunuz nokta faziletin nefsinizin kalbini %98 kaplaması halidir. O zaman insanı kamil olacaksınız. Faziletli insan olacaksınız. Ama aslında insanı kamilin gerçek anlamı irşat makamının sahipleridir. Erdemlilik kendi içinde üç kademede oluşuyor. Ulul-elbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. Ama asıl erdemli olduğunuz nokta, erdemin gerçek anlamıyla tezahür ettiği nokta, faziletlerin süslenmesi halidir. 19 mertebe müzeyyen olmanız halidir. Şimdi ne gördük? Zikir farz. Çok zikir farz mıdır? Çok zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir farzdır. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira." Ey amini olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Peki daimi zikir farz mıdır? Nisa 103 Allah Teala buyuruyor: "Feskurallahe kıyamen kuuden ve ala cunudihim." Cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Üç halde bulunabilirsiniz. Üçünde de Allah Teala'yı zikretmeniz farz kılınmış. Neden? Çünkü Allah faziletli olmanızı istiyor. Çünkü Allah Teala erdemli olmanızı istiyor. İnsanı kamil olmanızı istiyor. Öyleyse sırat-ı müstakimlerden, 7 tane sırat-ı müstakimden sadece 14. basamakla 21. basamak arasında devam eden iki yatay, iki dikey yoldan oluşan bir tek sırat-ı müstakim aksiyon ifade eder. Efal ifade eder. Nefsinizin tezkiyesine paralel olarak ruhunuz Allah'a doğru yükselir ve Allah'ın zatında yok olur. Bu gerçek bir yükseliştir. Sadece bir tek sırat-ı müstakim, 7 sırat-ı müstakimden sadece bir tanesi bunu sağlar. İki yatay, iki dikey sebil, ruhunuzun bunları takip ederek Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Böyle bir müesseseyi gerçekleştirmek için 14. basamakta tabiiyetiniz, 12 tane ihsanla tabiiyetiniz şarttır ve üzerinize farzdır. Tabiiyetinizi mütakip zikir yapıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah diye. İster sesli zikir yapın, ister sessiz zikir yapın. Hangi tür zikir yaparsanız yapın. Ama zikriniz Allah'ın katından mutlaka rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki tane nuru davet edecektir. Faziletin temelini oluşturan bu iki grup nurdur. Rahmetle faz, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor Allah-u Teala.
Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından da aynı söz, aynı şey geçerlidir. Münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor Allah Teala. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize, üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine giremezse, içinizden hiçbiriniz tezkiye olamazsınız. Nefsinizin kalbini afetlerden temizleyemezsiniz diyor Allah Teala. Hiçbiriniz kendinizi tezkiye edemezsiniz. Ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Ne demek? Allah'ın dilediği kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. O kişinin nefsinin kalbini tezkiye eder. 12 tane ihsanla mürşidine ulaştırır onu. 7 tane de nimet vererek tezkiyeye hazır hale getirir. Bu noktada kişinin Allah'tan aldığı rahmetle fazl var. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre ve rahmetle salavat var. Bakara suresinin 156-157. ayet-i kerimesine göre. Diyor ki Allah Teala Bakara 156 ve 157'de onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve biz mutlaka Allah'a rücu edeceğiz. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. İşte onlar hidayete erenlerin ta kendilerindir diyor Allah Teala. Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir diyor. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da ilave ediliyor. İşte o noktadayız. 14. basamak o noktayı ifade eder. İrşat makamına ulaşmışız. 12 tane ihsanla tabi olmuşuz. Bütün şartlar hazır, zikir yapıyoruz. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyoruz. Niçin Allah adını kullanıyoruz? Çünkü bu Allah'ın emri. Diyor ki Müzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismi El İlah. Yani Allah. Allah kelimesiyle zikredeceğiz. Rabbimizin ismiyle. Öyleyse böyle bir zikir ne yapar? Allah'ın katından iki grup nur getirir göğsümüze. Allah Teala ne yapmıştı? Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açmıştı. Ve biz bu noktaya geldiğimiz zaman 12. basamakta, 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize nur yolunu açtığı zaman biz zikir yapmışsak eğer Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsümüze gelmişti, göğsümüzden kalbimize ulaşmıştı. Fazıllar kalbimize çekilmemişti. Çünkü kalbimizde iman kelimesi mevcut değildi. Ama rahmet nurları kalbimize girmeyi başarmıştı. Bu giriş ancak %2 nispetinde olabilir. Bu da bizi huşuya ulaştırır. Huşuya ulaştırınca mürşidimizi görmemiz mümkün olurdu. Böyle oldu. Allah gösterdi, ulaştık, tabiyetimizi gerçekleştirdik. Ve şimdi nefsimizin kalbinde %2 rahmetle fazilet sahibi olmak için, erdemli bir insan olmak için harekete geçtik, zikir yapıyoruz. Faziletin başlangıç noktası 14. basamaktır. O ana kadar nefsimizin kalbine fazıl hiç girmemiştir. İkinci kat cennetin sahibiyiz, tamam. Ama nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesi sadece %2 rahmet olarak mümkün olmuştur. Bizi erdemli insan kılacak olan, fazileti oluşturacak olan nefsimizin kalbinde fazıllar, hayır, henüz kalbimize girmediler. Ne zaman girecekler? 14. basamakta tabiyetimizden sonra.
kalbimize iman kelimesi yazıldıktan sonra. Neden 10. basamakta da zikir yapıyoruz? Rahmetle faz geliyor göğsümüzden, kalbimize ulaşıyor. Göğsümüzden Allah'ın yardığı yolu takip ederek. Ama kalbimiz içine neden giremiyor? Çünkü kalbimizde iman kelimesi yok ve fazıllar kendi kendilerine kalbe girecek yaratılışta değillerdir. Mutlaka bir çekim gücünün onları kendisine çekmesi lazım. Bu da kalbimize yazılan iman kelimesinde var. 14. basamakta kalbimize iman kelimesi yazıldı ve fazıllar kalbimizden içeriye o çekim gücünün tesiriyle girmeye ve iman kelimesinin etrafında toplanmaya başladılar. Başlangıç noktasında %2 rahmet var nefsimizin kalbinde, 0 fazıl var. Şimdi 14. basamakta zikir yapıyoruz. Nefsimizin kalbine %1, %2 fazıllar girip iman kelimesinin etrafına yapışıyor. Bu yapışmak öyle bir manyetik alanı ifade eder ki, onlar oraya yapışırken kapı dışarı ettikleri karanlıklar onların etrafını kuşatır zikir bittiği zaman, ama onları yerinden kımıldatamaz. Tıpkı bir mıknatısın etrafına sarılan demir tozları gibi orada yerleşirler ve karanlıklar geri döndükleri zaman orasını artık işgal edemezler. Onlar Allah'ın fazılları tarafından işgal edilmiş yerlerdir kişiyi faziletli kılmak üzere. Nefsimizin kalbinde %7 nur birikiminde nefse emaredeyiz. Nefsimiz bir rehineydi. Rehine %7 nur birikimini sağladığı zaman fazilet birikimini, dikkat edin, fazıl birikimini, rahmet bu hesaba dahil edilmiyor. %7 fazıl birikimi sağlandığı zaman vücudumuzun içinde bir rehine olan nefs, birinci gök katının kapısını açma yetkisinin sahibi olur. Ve ancak bu noktada birinci gök katının kapısını açar ve ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar yükselir. Burası nefsi emmaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime اَمَا اُبَرِّعُوا نَفْسِ اِنَّ النَّفْسِ لَا اَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Rahim esmasıyla tecelli oraya fazl gönderir rahmetle beraber. Ve o fazlar nefsin kalbine girer, yerleşir. Yerleştikçe her %7 yerleşmede fazl birikiminde ruh bir yüksek kata yükselmek için gök kapılarının bir üsttekini açma yetkisinin sahibi olur. Böylece ikinci defa %7 nur birikimi nefs-i levvame, fela uksumu bin nefs-i levvameti diyor Allah-u Teala. Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesinde, hayır öyle değil, o levvame nefse kasem ederim. Levmedilen, kınanan bir nefs. Kişi hatalar yapıyor, nefsini kınıyor. İkinci defa %7 nur, %2 fazıl birikimi, fazilet birikimi. Adım adım erdemli insan olmak yolundayız. Faziletli insan olma yolundayız. Ve ikinci defa %7 nur birikimi ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimini sağlıyoruz adım adım zikrimizi arttırarak. Nefsi mülkimedeyiz. Allah'tan ilham almaya başladığımız bir kademe. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Onlara Allah'ın takvası da, şeytanın fücuru da ilham edilir. Şems suresi 8. ayet-i kerime. Allah'tan ilham almaya başladığımız noktada ruhumuz 3. katta, nefsimizin kalbinde 3. defa %7 fazıl birikimi, faziletli olmak yolunda 3. merhaledeyiz. Sonra bir daha adım adım artan nefsimizin kalbindeki faziletler 4. defa %7 nur birikimini sağlıyor ve nefsi mutmainenin sahibi oluyoruz.
Ya eyyetühen nefsül mutmainneti buyuruyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs diyor. Fecir 27. Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulübü diyor Allah Teala. Rad 28. Nefsler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalbimiz mutmain olmuş durumda. Yani Allah'ın verdikleri ne verirse Allah Teala onlar bizim için yeterli ve nefsimiz mutmain olmuş durumda. İnanıyoruz ki daha fazla verse belki yanlış yerlerde paraları harcayıp kendimizi lüzumsuz yere tehlikeye atacağız. Az verse bu sefer de belki isyan edeceğiz Allah-u Teala'ya. Öyle bir inanç seviyesinin sahibiyiz ki Allah'ın bize verdikleri tam bizim layık olduğumuzdur. Bu bize mutlaka yeterli diye bir inancın sahibiyiz. Nefsi mutmainne. Ruhumuz dördüncü gök katında. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz beşinci gök katında. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Fecir 28, radiyeten mardiye. Allah'tan razı oluyoruz. Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı katta. Altı defa %7 fazıl birikimi nefsimizin kalbinde faziletleri oluşturuyor bu. Nefsimizin kalbinde 7. defa %7 nur birikimi ve ruhumuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Diyor ki Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Ne demek? Yani bütün nefsler ezelde Allah'a yemin verdiler. Allah'a tezkiye ve tasfiye olup teslim olacaklarına dair. Burada konunun birinci kesimi tamamlanmış. Kişi Allah'a verdiği yeminin birinci faslını, tezkiye faslını tamamlamış. O yemin sebebiyle bunu kendisi için yapıyor. Mecbur Allah'a verdiği yemin sebebiyle. Ve ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. İlallahil masir ve ruhu Allah'a döner istikametinde. Kişi nefsini tezkiye etmiş. Nefsinin kalbinde %2 rahmet var, %49 fazıl var. Kişi %49 fazilet sahibi. Ama nefsinin kalbindeki nurlar artık afetlerden fazla. Düşünün sevgili kardeşlerim, başlangıçta nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iftiralar, cimrilik, cehalet vesaire. Bu afetler Allah'ın kendileriyle alakalı olan, hangi afetle alakalı olan bir emri varsa ona mutlaka karşı çıkarlar. Ve Allah neyi emretmişse, kendi sahalarıyla alakalı neyi emretmişse onu da asla yapmak istemezler. Ve nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak hayata başlarız. Bu nokta nefsimizin kalbinde %49 fazıl, yani fazileti oluşturan faktör, %2 de rahmetin olduğu yerde nefsimizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Ruhumuz da Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olduk. %49 faziletle Allah'ın
evliyası olduk. Ruhumuz Allah'a ulaştı. Burada Allah'a ruhumuzun ulaşması nefsimizin kalbinde %51 nur birikimini ama sadece %49 fazilet birikimini, fazl birikimini ifade eder. Nefsimizin kalbinde %49 fazl var. Yani yarı yarıya erdemli bir insanız. Erdemli olabilmemiz için daha köprünün altından çok suların akması lazım. Ve zikrimizi arttırıyoruz. 22. basamakta zikrimiz daha uzun bir süre devam ediyor. Ruhumuz bir sığınak olan Allah'a ulaşıyor, meaba ulaşıyor ve meapta Allah'ın zatında yok oluyor. Böylece evvab oluyoruz. Meaba ulaşmış, Allah'ın zatında ruhu yok olmuş bir insan. Nefsimizin kalbinde bu noktada %61 fazıl birikimi söz konusu. Öyleyse kim Allah'ın evliyası olmuşsa onun nefsinin kalbindeki fazıllar %59'dur. Rahmetse her zamanki gibi %2'dir. %2'dir. Böylece %61 nur birikimi oluşmuştur kişinin kalbinde ve bu kişi Allah'ın evliyası olmuştur. Erdem'in %60'dan fazlasını sağlamış durumdayız. Allah Teala diyor ki Sebe 39'da, Nebe 39'da affedersiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, işte o gün hak günüdür. Zalikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihi merhaba. O gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah onun ruhuna meab olur. Sığınak olur diyor Allah Teala. Ruh Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok oluyor. Kişi evvab oluyor. Bundan sonra kişi daha çok zikrini arttırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar siz aktif bir yolculuk yaptınız. 7 tane gök katını aştı ruhunuz. Allah'ın zatına ulaştı. O noktaya kadar ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için bir çabanın içindeydiniz. Bu nefs tezkiyesinin size %51'ini sağladı. Allah'a ulaştıktan sonra artık yolculuk yok. Bundan sonraki çalışmanız sırf erdemlilik için, insanı kamil olmak için. Bu noktadan itibaren, ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu noktadan itibaren, 22. basamaktan itibaren, 23, 24 ve 25. basamaklarda fizik vücudun teslimi için bir sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Fizik vücudunuz daha baştan itibaren bu sırat-ı müstakimin üzerindedir. Yani Allah'a ulaşmak için irşat makamına ulaşıp tabiyetinizin gerçekleştiği an ruhunuz için ruhun sırat-ı müstakiminin, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin fiili olarak devreye girdiği an fizik vücudunuz için de sırat-ı müstakimdesiniz. Nefsiniz için de sırat-ı müstakimdesiniz. İradeniz için de sırat-ı müstakimdesiniz. Ama
Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi de, nefsinizin sırat-ı müstakimi de, iradenizin sırat-ı müstakimi de, hepsi erdemlilik için vardır. Sadece ruhunuzun sırat-ı müstakimi yolculuk içindir. Erdemlilik ondan sonra başlayacaktır. %50'den sonraki safhada adım adım erdemli olmayı başaracaksınız. Orada henüz karanlıkları yendiniz. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada karanlıkları henüz yendiniz. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Yolculuk tamamlandı ruhunuz için. Allah'ın zatına ulaştınız. Ve Allah'ın zatında yok oldu ruhunuz. Allah da yok oldunuz. İşte burası nefsinizin Allah'a verdiği nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla nefsinizi Allah'a teslim etmenin yarı yolunu ifade eder. Nefsinizin kalbindeki nurlar, ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğu an %61'e ulaşır. Ve %61 olduğu noktada da yeni bir muhtevaya girersiniz. Artık Allah Teala'nın size bir indi ilahiye taht vermesi için yeni bir safhadasınız. %61 nurun ötesi. Allah Teala Enam 27'de diyor ki onlara Allah Teala'nın indi ilahisinde selam yurdu vardır, teslim yurdu vardır. Allah'ta demiyor, Allah'ın indinde onlar altın tahtlardır ve taht ihsan edilir. Bu tahtın ihsan edildiği noktadan itibaren %61 nurdan öteye geçtiniz demektir. Taht ihsan edildiği nokta %61'e ulaştığınız yer. %61'den sonraki kesim nefsinizin kalbinde ne zaman ruhunuz Allah'a ulaşmışsa o noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den ötede yükselmeye başlıyor. %61'e kadar yükselme ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu noktaya kadar. %71'e kadar yükselme Allah Teala'nın size taht verdiği noktaya kadar. Taht verdikten sonraki yükselme %81'e kadar, %71'den başlayan yeni bir safhayı içeriyor. Zahit oluyorsunuz. Allah Teala negatif zühtten bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu yüzden onu birkaç dirheme sattılar diyor. Pozitif zühd ise her gün Allah'a günün yarısından daha fazla zikir yaparak dünyaya değil Allah'a dönük olduğunuzu Allah'a ispat etmeniz. Böyle bir ispat müessesesinde kişi zahit oluyor. Allah'ı önde tuttuğu, dünya hayatını ikinci planda tuttuğu, her gün Allah'ı günün yarısından 12 saatten daha fazla zikretmesinden kesinlikle ortaya çıkıyor. Bu kişi zikrini arttırıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki zikri günün zikrinin neticesinde kalbine dolan nurlar %80'i aşıyor. Kişinin erdemliliğiyle nefsinin kalbindeki fazılların birikimi aynı oranı gösterir. Bu noktada kişi fizik vücudunu Allah'a
vücudun bütün Allah'ın emirlerini yapmasıyla teslim olur. Ama bu teslimde rezistans vardır. Nefsin kalbindeki %19 afet hala isyandadır. Emirleri yapmak istemez ama çok küçük bir azınlık oluşturur bu. Bu küçük azınlığa da fizik vücut aldırmaz. Onların isyanına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemez. İşte burası fizik vücudun Allah'a teslim olduğu %81 nurun nefsinizin kalbinde oluştuğu, %79 fazilet sahibi olduğunuz bir noktadır. Peki siz bu noktada erdemli bir insan mısınız? Hayır. Bu noktada erdemlilik için yeterli değildir. Öyleyse erdemliliğin bir diğer adına geliyoruz. Hikmet. Erdemli olanlar kademe kademe erdemi yükselenlerdir. Ama erdemin Allah'ın istediği hüviyette kamil insan olma standartları, erdemli olmanın gerçek vasfı hikmetle başlar. Yani daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman başlar. Eğer Allah'a tevekkül etmişseniz daimi zikir konusunda, o zaman mutlaka daimi zikre Allah Teala sizi ulaştırır ve ulaştırdığı zaman daimi zikir müessesesi sebebiyle evvela bir daimi zikrin sahibisiniz. Bu sebeple iki, kalbinizdeki bütün afetler yok olmuştur. O geri kalan fizik vücudunun teslimi sırasında nefsinizin kalbinde olan %19 karanlık daimi zikre başladığınız anda yerini faziletlere terk etmiş ve kalbinizi bırakarak kaçmak mecburiyetinde kalmışlardır. Artık nefsinizin kalbi %98 fazıllarla donanmıştır. Sadece %2 rahmet, rahim ezmasının simgesi olarak nefsinizin kalbini işgal etmektedir. İşte burada siz faziletli bir insansınız. Erdemlilik burada kendisini artık gösterir. Erdemli bir insan olmanın standardı, nefsin kalbinin %100 Allah'ın nurlarıyla dolmasıdır. Bunun manası o kişi Allah'ın bütün emirlerine itaat edecektir. Başka bir alternatifi yoktur, mutlaka itaat eder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. İşlemesi mümkün değildir. Mutlaka Allah'ın yasaklarına riayet eder. Hala iradesi kendisinindir. Kendi iradesini kullanmaktadır. Ve bu kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özelliği. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu cihetle o kişinin daimi zikrin sahibi olduğu anda nefsinin kalbindeki mühür zulmani kapıyı kapatmıştır ve bu mührün üzerine devamlı olarak Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları basınç yapmakta ve bu basınç mührü devamlı orada zulmani kapının üzerinde tutmaktadır. Kişi zikri devamlı zikir haline geldiği için kişinin zikri bu rahmet, faz ve salavat nurları kesilmemektedir. Kesilmeyince de zulmani kapının açılması mümkün değildir. Hiçbir zaman karanlıklar o kişinin kalbine artık geri dönemez. O kalp faziletini son hedefe %98'e çıkarmıştır. Öyleyse bu sebeple nefsin kalbinde bütün afetler yok olmuştur. Yerini %98 fazla %2 rahmete bırakmıştır. Bunun tabii neticesi olarak o kişinin Allah kalp gözünü açmıştır. Allah'ın gösterdiklerini kişi kalbiyle görebilmektedir.
Kalp kulağını açmıştır. Allah'ın söylediklerini kişi işitebilmektedir. Bu temel şartlar kişiyi üç tane de vasıf şartının sahibi kılar. Ya da bu şartların hepsi yedi tanedir. Dördü asılları oluşturur. Üç tane de sonuç şartı vardır. İster sonuç şartı deyin, ister temel şart deyin, ister vasıf şartı deyin. İsimler önemli değil. Daimi zikir, nefsin afetlerinin yok olması, kalp gözünün ve kalp kulağının açılması üç sonuç şartı için temel teşkil ederler. Ve o kişi hikmet sahibi olur. O kişi tezekkür sahibi olur. O kişi hayır sahibi olur. Niçin hayır sahibi olur? Daimi zikirde olduğu için zikir sebebiyle kesintisiz bir şekilde her an derecat kazanmaktadır. Her an hayır kazandığı için ona büyük hayır verilmiştir diyor Allah-u Teala. İşte erdemin, faziletliliğin temelinde büyük hayır vardır. Kişi sonsuz bir şekilde hayır kazanmaktadır. Kesintisiz. Erdemin temelinde hikmet vardır. O kişi ayetlere baktığında o ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine ait olduğunu bir bakışta ortaya çıkarabilecek olan bir faziletin sahibidir. Ve o kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuları tezekkür edebilir. Yani Allah'a sualler sorar. Allah da ona mutlaka cevabı verir. Aslında Allah Teala dilerse verir ama bu dilek her zaman vardır. Her zaman vermeyi ister ve cevabı verir Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bilin ki keyfe maişadır. Dilediğini yapar sadece. Kişinin talebi üzerine Allah Teala böyle bir sonuca kişiyi ulaştırır. Ama diyelim ki Allah Teala cevap vermeyi dilemedi, o zaman cevap vermez. Hiç kimsenin Allah Teala'dan mutlaka cevap alacağı konusunda bir garanti söz konusu değildir. Bu kişi burada bu yedi tane şartın sahibi olarak, yedi vasfın sahibi olarak erdemli olmuştur ve ona yer katları, yerlerin melekûtu mutlaka Allah Teala tarafından gösterilir. Erdemliliğin standardı melekût sahibi olmaktır. Yerlerin yedi katı gösterildiği zaman yedinci kat zemin kattır. En alt kattan başlayarak gösterme zemin kata gelinir. Zemin katta da devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Burası ullelbap makamıdır. Kişi lüplerin sahibi kılınır. Fizik ötesi yetenekler kazanır. Kalp gözü, kalp kulağı gibi. Buradaki olay, bu kademedeki, ullelbap kademesindeki olay ve bu kişi hikmet ehlidir. Sonra ne zaman Allah Teala ona göklerin melekûtunu göstermeye başlarsa, bu sefer de birinci gök katından başlamak üzere yedi tane gök katını kişi görecektir. Kendi ruhunun da nasıl Allah'a ulaştığını Allah Teala dilerse ona gösterir. Yedi tane gök katının her birisi bir ayrı kademe ifade eder. Yedi yer katının gösterilmesinde o kişinin nefsinin kalbi yedi mertebe müzeyyen olur. Yedi mertebe, yedi kademe gök katlarının gösterilmesi o kişinin yedi kademede daha nefsinin kalbinin müzeyyen olmasını ifade eder.
Sonra Allah Teala tövbe-i nasuha davet eder kişiyi. Bu salah makamına geçiştir. Ondan sonra Allah Teala o kişiye salah nurunu verir. İkinci kademe o kişinin günahlarını örter. Üçüncü kademe o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncü kademe. Salah makamının ilk dört kademesi kişi burada huşuya, kişi burada irşada ulaşır. İrşad etmek için ehil hale gelmiş, bütün ilmi artık kendisinde toplamıştır. Sadece iradesinin teslimi kalmıştır. Ve Allah iradesini kendi iradesine bağlayarak teslim alır. İlahi iradeye cüz'i irade bağlanmıştır. Bu noktada Allah Teala o kişiye onun iradesini ilahi iradeye bağladığı zaman Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. İşte bu kişi erdemin gerçek sahibidir. Erdemlilik asıl bu makama aittir. Bu makam irşat makamıdır. Ve irşat makamına geçen bir kişi muhtemeldir ki Allah-u Teala tarafından nurumuzu tamamla talebinin mükafatını da alacaktır. Yani onun başının üzerine kendi ruhu Allah-u Teala tarafından gönderilir ve o kişi ruh tayin mekanı için Allah-u Teala tarafından teçhiz edilir. Erdemliliğin asli unsuru o kişinin nefsinin kalbinin 19 defa müzeyyen olmasıdır. Burası insanı kamili oluşturur. İnsanı kamil, irşat ehlidir. Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin ettiği insanlar, erdemliler onlardır. Onlar her açıdan ferasetin sahipleridir. Onlar erdemle yani faziletle mücehhez olmuşlardır. Onlar faziletin gerçek sahipleridir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bütün Resulleri bu erdem kademesinin daha ötesinde erdemin sahipleridir. Devrin imamı ise onlardan da daha ötede erdemin sahibidir. Bu Allah'ın o müzeyyen olmaya ilaveten özel erdem sahibi kılmasıdır Resulleri ve devrin imamını. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle beraber olduğum zaman dakikaların nasıl geçtiğini hiç anlayamıyorum. Gene bir saat tamamlanmış, gene konumuzun sonuna gelmişiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine, yani iki cihan saadetine en üst boyutlarda ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmanın huzurunu ve mutluluğunu bir defa daha yaşamayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Hepiniz bizim için ayrı bir değer taşıyorsunuz. Allah yolunda olan sizler, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cehennemden kendinizi kurtardınız. Sonra hacet namazını kıldınız. Allah Teala size bizi gösterdi ve bize tabi oldunuz. Ve tabiyetten sonra da Allah Teala sözünü mutlaka yerine getirdi. Ne diyordu Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah'ın verdiği mürşit sevgisi, tabiiyet, ruhun vücuttan mutlaka ayrılmasını intihac eder, sonuçlandırır. Ve kişinin ruhu vücuttan ayrılarak o sırada Allah'a doğru yola çıkan kafilenin içine o da katılır. Allah'a doğru seyrisülkisini bir yolculuğu gerçekleştirecektir. Böyle bir yolculuk 7 tane gök katının aşılmasını gerektirir. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemin geçilmesi söz konusudur. 7. alemden sonra dikey bir yolculukla Sitret-ül Münteha'ya yükselmek söz konusudur. Oradan da Allah'ın zatına ulaşmak. Allah'a ulaşmayı dileyen, gerçek anlamda dileyen herkesin ruhu, mürşidine, Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşmışsa, tabiyetin gerçekleşmesiyle ruh mutlaka vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru o yolculuğunu gerçekleştirir. Seyri sülük. İşte bu Allah'a doğru olan yolculuk, Allah'ın ruhunun Allah'a tekrar teslim edilmesidir. Allah bütün insanlar doğduğu zaman onlara ruhundan üfürür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Fizik vücudun şekli hangi boyutlarda nasıl değişiklik geçirirse ruh da aynı değişiklikleri devamlı olarak yaşar. Ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları mutlu kılmak istiyor. Yarattığı mahlukat içinde en çok sevdiği insanlar sadece insana ruhundan üfürmüş. Ve o üfürdüğü ruhu geri istiyor Allah Teala. İşte hepinize düşen şey Allah Teala'ya doğru seyri sülük isimli o yolculuğu gerçekleştirmeniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz doğduğunuz anda Allah Teala ruhundan sizlere de üfürdü. Sonra Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra Allah size bizi gösterdi. Bize ulaştınız, tabi oldunuz.

ve tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzu terk etti. Allah'a doğru yolda olan kafileye o da katıldı. İşte çok büyük bir kısmınız ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Sonra tabi olanlar, en sonra tabi olanlar hala ruhları yolda olanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi mutlu etmek ister ve mutluluğun başka bir yolu yok. Mutluluk tabiiyetten geçer. Bir insanın ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması o kişinin ermiş evliya olmasını ifade eder. Neye ermiş? Allah'a ermiş. İşte bu Allah'a erecek olan ruhunuzdur. Doğar doğmaz Allah Teala bütün insanlara ruhundan üfürdüğünü ifade ediyor. Kim doğarsa doğduğu anda mutlaka Allah Teala o kişiye ruhundan üfürür. Ve ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Fizik vücut hangi değişiklikleri geçirirse o da aynı değişiklikleri geçirir. Daima hayatının hangi noktasında olursa olsun kişinin fizik vücuduyla ruhu aynı görüntüdedir. Aynı hüviyettedir, aynı alanı kaplarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insana da verilen bu mahlukunu mutlu olsun diye yarattı. Ama Allah'ın yoluna girmeyen insanlar mutlu olamazlar sevgili kardeşlerim. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Salt, inanç, ben de Allah'a inanıyorum demek kimseye onun manevi gelişmesini temin edecek olan yani teslimlerini gerçekleştirecek olan bir fayda sağlamaz. İnanmak bu konu için yeterli değildir. İnanmanın ötesine geçmek ve ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala'nın söylediği gerçekleşir. Ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala sevgili kardeşlerim her zaman hazırdır. İster ki herkesin ruhunu kendisine ulaştırsın. İster ki herkes Allah'ın cennetine girsin. Buraya kadar çok güzel değil mi? Allah Teala'nın talebi bu. Ama bunu gerçekleştirme görevi insana verilmiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenler bu hedefe ulaşabilirler. Eğer böyle bir dilek yoksa sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu hedefe kimseyi ulaştırmaz. İşte İslam'ın şartlarına bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın beş şartı. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yedili sistem üzerine oturtmuş. Yedi tane gök katı var. Yedi tane yer katı var. Her şey yedili bir sistem üzerine dizayn edilmiş. Ve
Ruhun Allah'a ulaşması da yedi tane gök katını aşıp yedinci gök katında soldan sağa doğru bir yolculuktan sonra dikey olarak yükselip sitetin müntahadan Allah'ın zatına ulaşmakla bir insan ermiş evliya olur. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Ki o ruh zaten Allah'ın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Ve hepinize ruhtan üfürüldü Allah tarafından. Allah'ın ruhu hepinize üfürüldü. Sonra Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi mürşidinize ulaştırdı ve tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Gerçekleştirdiğiniz anda ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. O sırada sizinle beraber aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olan herkesin, ayrı ayrı mürşitlere tabi olan herkesin ruhu vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıktı. İşte bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Allah'a doğru yola çıkan ruhlar, kişinin gayretine paralel bir seyirle birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katına yükseleceklerdir. Bunun için temelde bütün ibadetler şarttır. Ama bunların arasında en önemlisi zikirdir. Zikrin artışına Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak, hatta dili de kımıldatmadan kişinin iç dünyasında Allah kelimesini diye tekrar etmesi suretiyle gerçekleşebilir. Ama Allah Teala ister ki Allah zikri daimi olsun. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikre ulaşanlardır. Neden? Mutluluğu engelleyen faktör nefsimizin afetleridir. Daimi zikir nefsteki bütün afetleri yok eden tek silahtır. Tek tabancadır. Başka bir faktör bunu sağlayamaz. Allah kelimesinin ard arda tekrarı nefsinizin kalbine, başlangıçta kapkaranlık olan kalbine Allah'ın katından rahmet, fazl ve salavat adı verilen üç ayrı faktörü yola çıkartır. Bunlardan sizden ayrılan ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. İşte kimin ruhu şu dünya hayatını yaşarken yedi tane gök katını birer birer aşarak sitel-i müntaha'ya ulaşmışsa, evvela yedinci kata ulaşmışsa, yedinci katta yedi tane alemden geçerek soldan sağa doğru yedinci aleme ulaşmışsa, oradan dikey bir yolculukla sitetin müntahaya ulaşmışsa ve Allah'ın zatına sitetin müntahadan ulaşmışsa, o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur sevgili kardeşlerim. İşte bu yok olma ruhun sahibi olan Allah'a ulaşmasıdır, ermesidir. Böyle insanlara
ermiş denir. Ne ermiş? Ruh ermiş. Kişinin ruhu ermiş. İşte bu sebeple o kişi ermiş adını alır. Sevgili kardeşlerim, Allah istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzuru yaşasın. Sülh ve sükun içinde başka insanları severek ve onların sevgisini kazanarak sevgi dolu bir dünyada yaşasın. Allah'ın istediği budur ama insanların nefsi buna engel olan en büyük faktördür. Nefs afetlerle doludur. Tam 19 tane afet nefsin afetleridir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. 19 tane afet nefsinizin bütününü oluşturur. Bu afetlerin hepsinin yok olması mümkün müdür? Evet. Zikriniz 24 saatlik bir zaman parçasının neresindeyse afetler de o istikamette azalacaktır. Bir kişinin nefsinin afetlerini yok etmesi onun Allah-u Teala'ya doğru yola çıkmasıyla başlar. Zikir nefsin afetlerini adım adım yok eder, oraya Allah'ın nurlarını doldurur. Ve sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın nurları nefsin kalbinde yer aldıkça %7, %7, başlangıçta %2 rahmet nuru nefsin kalbine ulaşır. Asıl görev yapacak olan fazıl nurları bu noktadan sonra kalbe ulaşacaktır. Zikir arttıkça bu nurlar o kişiyi, o kişinin ruhunu Allah'a yaklaştıracaktır. %2 rahmet nurundan sonra nefsin kalbinde ulaşan ilk %7 fazıl nuru o kişinin ruhunun birinci gök katına ulaşmasını temin eder. İkinci defa %7 fazıl nuru ikinci gök katını ifade eder. O kişinin ruhunun ikinci gök katına ulaşmasını ifade eder. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katları ve yedinci gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemin aşılması ve neticede 7. alemden sonra kevri yolculuklar ruhun Sidretül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşması. İşte böyle insanlara ermiş denir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen herkese Allah-u Teala kapıları ardına kadar açmıştır. Hiç kimse için mutluluğa ulaşmak engellenmez. Aksine Allah'a ulaşmayı dileyen bir insana Allah yardım eder ve mutlaka bunu gerçekleştirir. Ne demek istiyoruz? İfade gayet açık sevgili kardeşlerim. Kim bana ulaşmayı dilerse buyuruyor Allah Teala, ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan gerçek bir dileğin sahibi ise o kişi mutlaka böyle bir talepte hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorarsa mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Mürşit de kendi mürşidine tabi olarak zikrini devamlı arttırmak suretiyle
Allah Teala'nın yolunda irşat makamına Allah tarafından ulaştırılmıştır. Allah'ın yardımı olmasa hiç kimse bu hedeflere ulaşamaz. Allah Teala herkese yardım eder sevgili kardeşlerim. Neden? Çünkü istiyor ki insan adı verilen bu mahluk mutlu olsun. En çok değer verdiği mahluk. Ne demek istiyoruz? Ben insanı kendi suretimde yarattım diyor. Ne demek istiyoruz? İnsanın insana kendi ruhundan üfürmüş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cinler de yaşıyor. Onların da resulleri var. Ama cinlerin Allah'a ulaşacak olan bir ruhları yok. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Çünkü Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Bu yaratma fonksiyonuna baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizleri çok seviyor, sonucuna ulaşırız. Seviyor, çünkü sadece bizlere, sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Öyleyse Allah Teala ne istiyor? En çok sevdiği ve ruhundan üfürdüğü bu mahlukunun mutlu olmasını. Allah Teala mutluluk vermek için hazırdır ama insanın o mutluluğu kazanması icap eder. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için Allah'ın gerçek anlamdaki mutluluğu hiçbir zaman tecelli edemez. Allah'la ilişkisi olmayan bir insan mutlu olamaz. Mutluluk bir vetiredir. Bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında, yani başkalarıyla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde üç ayrı cephede birden mutluluğu yakalayabilmesidir. Bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu hedeflerin hiçbirisine ulaşamaz. İnsanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman bir güzel durumla karşılaşırlar. Çünkü Allah Teala onlara mürşit sevgisi verecektir. Bu kişi hacet namazını kılmak mecburiyetindedir. Boy abdestini alacaktır ve o gece hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala göstermedi. Olabilir. Tekrar kılacaktır. Tekrar kılacaktır. Sonuç mu? O kişi gerçek anlamda ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse Allah Teala'nın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Ama birinci defada olmaz, ikinci defada olmaz. Ve sonunda mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. Bazen daha ilk Allah Teala'yı görmek, Allah Teala'dan bu neticeyi öğrenmek isteyen kişi hacet namazını kıldığı ilk gece görebilir mürşidini. Allah her şeye kadirdir. Sonraki olaysa mürşit ne kadar uzakta olursa olsun ona mutlaka gitmesi, tabi olması söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah için yaşamak dediğimiz zaman mutluluk söz konusudur. Çünkü Allah için yaşayanlar başkaları için yaşayanlardır. Başkalarına mutluluk verebilenlerdir. Bir insan başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirse, etrafındaki insanları ne kadar mutlu edebilirse, onların toplamı kadar mutluluğu kendisi yaşamak imkanının sahibidir. Ayrıca ibadet ettiği zaman da mutluluğu yaşar, zikir yaptığı zaman da mutluluğu yaşar. Bu sebeple Allah Teala zikri farz kılmış. Çok zikri, yani günün yarısından fazla olan zikri de farz kılmış. Daimi zikri de farz kılmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizin hedefi daimi zikir olmalı. Daimi zikre ulaşmak konusunda ne kadar çok gayret ederseniz mutluluğu o kadar çok yaşarsınız. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bir insan eğer fakirse zanneder ki zengin olsun, o zaman mutlaka mutlu olur. İsterdik ki Allah Teala bütün fakirleri zengin yapsın ve onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, teslimleri gerçekleştirmedikçe, dört tane teslim var: ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, insanın mutluluğu yaşaması mümkün olmaz. Allah Teala'nın insanlara verdiği bu hedefte ilk yolculuk çok büyük ölçüde ferahlık verir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a doğru yola çıkan bir insan, ruhu Allah'a ulaşana kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. 7 tane gök katını aşan ruh, 7. alemde 7 tane alemden geçecek. 7. alemden sonra Allah'a doğru yükselecektir. Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın ruhu Allah'ta ifna olacaktır. Yani fani olacaktır. Yani yok olacaktır. Ne olmuştur? Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. Bütün insanlar için mutluluk kesin bir hüviyette onları beklemektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan adı verilen mahlukuna, sadece ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Ve o emaneti, insanda bulunan o emaneti geriye istiyor. Onu mutlu etmek için bir vasıta bu. İnsanı mutlu etmek için Allah'ın vasıtası. Emaneti sahibine iade etmek Allah-u Teala'nın emridir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, dilemediği sürece ruhu hep kendisinde kalacaktır. Ruh kendisinde kalacaktır deyince ruh hep vücudun içinde midir? Hayır. Ruh tamamen serbest bir hüviyet taşır. Çünkü Allah'ın ruhudur. Dilediği an vücudu terk eder, dilediği yere gider. Dilediği an tekrar döner ve vücuda tekrar girer. Bizim ruhumuz bile düşmez. Bunu duymaz. Bu tabir herkes tarafından kullanıldığı için özellikle kullandık, espri olsun diye.
Sevgili kardeşlerim, hani onun ruhu bile duymadı derler. Ruhu bile duymaz derler. İşte ruh adı verilen müessese, ruh adı verilen Allah'ın ruhu birçok kişi tarafından insana hayat verir diye ifade edilmiştir. Hayır sevgili kardeşlerim, ruh insana hayat veren varlık değildir. Çünkü şu anda bir ruhsuz konuşuyor. Ruhunu Allah'a yıllarca evvel ulaştırmış olan birisi şu anda gördüğünüz gibi canlı ve konuşuyor. Öyleyse ruhun vücuttan ayrılması, 7 tane gök katını aşması, neticede Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması asıldır. Bu ruhun Allah'a ulaşmasına vuslat deniyor. Vasıl olmak yani. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bu bir emirdir. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. O kadar mı? Hayır. Bu ruhumuzun teslimi. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. Fizik vücudumuz Allah'a mı gidecek? Hayır, gitmeyecek. Bu dünyada hayatını yaşamaya devam edecek. Ama nefsinin bütün afetleri yok olmuş olan bir insan fizik vücudunu Allah'ın emrettiği şekilde kullanabilen bir insan olur. Nefsin teslimi son noktada iradenin de Allah'a teslimi. Bu resimler ruhun ve cin nefsin ve iradenin teslimi şeklinde 4 tane faktör olarak değerlendirilir. En kolayı önce gerçekleşen ruhun teslimidir. Sonra fizik vücudumuzu teslim ederiz Allah-u Teala'ya. Sonra nefsimizi teslim ederiz. Ruh, veç ve nefs Allah'a teslim olduktan sonra iradenin Allah'a teslimi söz konusu olur. İşte iradenin Allah'a teslimi tahakkuk ederse bir insan Allah'ın azatsız kölesi olur. Bu dünyadaki mutlulukların en yükseğidir. Kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesi, devamlı Allah'ın onu yönetmesi şeklinde cereyan eder. Ne yaparsa Allah Teala yaptırır. Sevgili kardeşlerim, onlar dünyanın en mutlu insanlarıdır. İşte bütün bu hedeflere ulaşabilmek, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilmek hep bir tabiiyete bağlıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, sonra hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracaktır. Hacet namazını kıldı, mürşidini göremedi. Vazgeçmeyecek. Tekrar kılacak, boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak, tekrar soracak Allah-u Teala'dan. Gene göstermedi Allah-u Teala. Gene boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan tekrar soracak. Neticede Allah-u Teala'nın o kişiye mürşidini göstermemesinin mümkün olmadığını rahatlıkla söyleriz. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız. Öyleyse yardım etmemesi mümkün değildir. Düşünülebilir mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bir söz versin de
onu yerine getirmesin. Olacak iş mi? Allah Teala hiçbir engel tanımaz. O her şeyin sahibidir. Her şeye hükmeder. Ama Allah Teala serbest irade verdiği insana hükmetmiyor. Onu serbest bırakıyor. Bir taraftan o kişi Allah'ın emirlerini yerine getirip derecat kazanır. Bir taraftan da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek derecat kaybeder. Ama aklı başında bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra adım adım Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeye başlar. Ve daimi zikre ulaştığı zaman onların hiçbirisi artık tatbikatta değildir. Allah'ın emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasaklarına tam olarak riayet eden birisi oluşur. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Daimi zikrin sahipleri. Onlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Ne olmuştur? Ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Ne olmuştur? Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Sonra daim %80 noktada bu gerçekleşir. Sonra daimi zikrin sahibi olurlar. Nefslerini Allah'a teslim ederler. Gene daimi zikrin muhtevası arasında iradenin Allah'a teslimi de yer alır. En son teslim iradenin Allah'a teslimidir. Artık o kişi sadece Allah'ın kendisine yaptırdıklarını yapabilir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk da bu söylediğimiz standartlarda giderek yükselir. Ve kişi çok büyük bir mutluluk noktasına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bu mutluluğun kapısı açıktır. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi gerçek anlamda onu dilemiş olandır. Allah Teala'nın bunu yerine getirememesi de mümkün değildir. Söylediğimiz gibi kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diye Allah Teala'nın açık ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırsın. Onlar da ermiş evliya olsunlar. Bu velayetin ruhun teslimi safhasıdır. Daimi zikre yakın bir devrede fizik beden Allah'a teslim olur. Daimi zikirde nefs Allah'a teslim olur ve neticede irade de Allah'a teslim olur. Bu teslimler sebebiyle dinimize İslam dini adı verilmiştir Allah Teala tarafından. İslam dini teslim dinidir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle neticelenir. Allah Teala ister ki herkes bu dört emaneti de Allah'a teslim etsin de sonsuz mutluluğu yaşasın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden diliyoruz. Hepinizin mutlu olması bizim için hayati bir önem taşıyor. Onun için buradayız sevgili kardeşlerim. Onun için sizlere bunları anlatıyoruz. Bir insanın cehennemden kurtulması daha onun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşen bir olgudur. Ama İslam dini teslim dinidir. Bu sebeple kişi mutlaka mürşit sevgisi duyacaktır. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudunu terk edecektir. Ve ondan sonra da mutlaka kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır.
İşte o kişi ermiş evliyadır. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızda. Konuşmamızı burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha huzurlarınızdayız. Konumuz İslam'dan koparılan Kur'an hakikatleri. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez deniyor. Bunlar dinde yerleşmiş olan yanlışlıklar. Allah Teala Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim, onlara o kişinin hikayesini anlat ki biz ona ayetler indirmiştik de sonra o şeytana tabi olmuştu. Yani bırakınız Allah Teala'nın bir velisini, şeytana tabi olacağı elbette Allah Teala tarafından o kişinin evvelden biliniyordu. Ona dahi Allah Teala bir şey indirdiği zaman adına ayet diyor. Ayetler kitabı oluşturur. Sureleri oluşturur. Sureler de kitabı oluşturur. Öyleyse Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez sözü sadece insanların zannıdır. Bu sebeple Risalet Nurları'nın ayet ayet indirilmesi, kaydettirilmesi Allah Teala'nın Kur'an hakikatleriyle ayetin sadece peygamberlere değil, peygamber olmayanlara da indirileceğinin ifadesi. Bu vesileyle bir defa daha altını çizerek söyleyelim ki biz peygamber değiliz. Hiçbir zaman bu konuda bir iddiamız da olmadı. Kendimizi hiçbir zaman peygamber ilan etmedik. Biz Allah'tan korkarız. Allah bizim sahibimizdir. Ne söyletirse onu söyleriz. Resul başka şeydir. Nebi yani peygamber başka şeydir. Peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir. Ve peygamberlere Allah Teala şeriat kitabı indirir. Peygamber olmayan resullerine de kitap indirir. Ama bunlar şeriat kitabı olamazlar. Bize de Allah Teala Risalet Nurları'nı yazdırdı. Risalet Nurları bir şeriat kitabı değildir. Kimseye o kitapla emir olunmamıştır. Emirler sadece bizedir. Bu sebeple nebi olmadığımız bir defa daha kesinleşiyor. Zaten Allah Teala Risalet Nurları'nın içinde iki defa sen peygamber değilsin ifadesini kullanıyor. Buna rağmen bir takım üçkağıtçılar bizim peygamberlik iddiasında bulunduğumuz gibi bir yalanı, bir iftirayı bize reva gördüler. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz peygamber değiliz. Hiçbir zaman böyle bir iddianın sahibi olmadık. Bunlar sadece insanların hakkımızdaki iftiralarıdır. İkinci, Kur'an'dan kopan, Kur'an hakikatlerinden ikincisi, Resullerin hepsi peygamberdir. Hem de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Akaidin ikinci temel yanlışı bu. Kim Resulse o mutlaka peygamberdir diyorlar. Resuller, bütün Resuller nebidir. Hayır. Bütün Resuller nebi değildir. Bütün nebiler yani peygamberler
aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Ama bütün Resuller Nebi değillerdir. Allah Teala Müminin Suresinin 110. ayet-i kerimesinde diyor ki bütün biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Ve bütün kavimlere Resul göndeririz. Bütün kavimlere. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler buyuruyor. Bakara 87'de gene Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. O kavimlerdekini, o kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet erdiler, bir kısmına ise dalalet hak oldu diyor. Bütün kavimlerine mutlak olarak her devirde Allah Teala Resul gönderdiğini söylüyor. İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde biz Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Allah Teala buyuruyor ki biz her kavme sadece onların lisanıyla onlara hitap etsinler diye mutlaka Resul göndeririz diyor. Onların lisanıyla onlara hitap etsin diye onların arasından Resul göndeririz diyor. İşte Allah Teala'nın gösterdiği Kur'an-ı Kerim ayetleri Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in son nebi olduğunu söylüyor. Araf suresinin Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Muhammed içinizden hiçbirinin hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebiler onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir, mühürlenmiştir diyor Allah Teala. Nebilerin sonuncusudur diyor. O son peygamberdir. Peygamberlik meselesi onunla bitmiştir. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kainatı sonsuza kadar o şeriat idare edecektir. Ama görülüyor ki Allah Teala bütün kavimlere Resul gönderiyor. Bu kavimlere gönderilen Resullerden eğer nübüvvet söz konusu ise sadece bir tanesi Nebi Resul'dür. Geri kalanların hepsi Veli Resul'dür. İşte peygamberler arasında fetret devirleri vardır. 1400 seneden beri fetret devirleri yaşanıyor. Kıyamete kadar da yaşanacaktır. Bir peygamber 1400 seneden beri yoktur. Bugün de yoktur. Yarın da olmayacaktır. Hiç olmayacaktır. Ama Resuller bütün kavimlerde şu anda da yaşamaya devam ediyor. Öyleyse Resullerin hepsi peygamber değildir. Peygamberler mutlaka Resuldür ama Resuller Veli Resullerdir. Sadece peygamberler Nebi Resuldür. Ama şu anda da dünyadaki bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Öyleyse Resullerin hepsi peygamber değildir. Hele kendilerine kitap verilen, şeriat kitabı verilen peygamberler hiç değildir. Allah Teala biz diyor, nebilerimize şeriat kitabı indiririz ki
o kitaptaki şeriatla hükmetsinler. Peygamberler kendilerine indirilen şeriat kitabıyla hükmetmek üzere gönderilirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, ondan evvel Hazreti İsa, ondan evvel Hazreti Musa, ondan evvel Hazreti İbrahim hep kendilerine şeriat kitabı gönderilen nebilerdir. Üçüncü hakikat, yanlış bir zan olarak şöyle girmiştir öğretinin içine: nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Tam aksine nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değil, tam aksine kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Dördüncü konu, mürşit denen Allah'a ulaştırmakla vazifeli kimse yoktur. Allah Teala diyor ki: Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde kim hidayete ermeyi dilerse mürşidini arar. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir veli mürşit bulunmaz buyuruyor. Mesela Cin 14'te kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Daha başlangıcından başlayalım. Cinler arasında söylenen söz: bizim aramızda kalpleri kasutun olanlar da var, Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar buyuruyor. Allah Teala Kehf suresinde mağaraya sığınan ashab-ı Kehf için bize katından bir mürşit ihsan eyle diyorlar Allah Teala'ya. Allah Teala yine Kehf suresinde diyor ki: kim Allah'a teslim olmayı dilemezse onlar için bir veli mürşit bulunmaz. فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Öyleyse Allah Teala mürşitlerin varlığını kesin olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ve Allah Teala mürşitlerin en büyüğünün devrin imamı olan Resul olduğunu söylüyor. İnsanları hidayete erdirmekle vazifeli kıldığını söylüyor. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukunun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, emrimizle hidayete erdirsinler diye. İnsanları, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye sabrın sahibi oldukları için ve Allah'ın ayetlerine bir hakkın kademesinde, hakkı tukatihi takva kademesinde yakin hasıl ettikleri için, hakkul yakin kademesinde yakin hasıl ettikleri için. Öyleyse Allah'la kul arasına Allah sokuyor insanları, insanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse
görüyoruz ki mürşitler var. Beşinci konumuz, Allah'la kul arasına kimse giremez sözü bütünüyle yanlış bir ifadedir. Tam aksine Allah Teala'nın insanlarla kendisi arasına bir vazifeli soktuğunu ve hidayete erdirmekle vazifeli kıldığını söylüyor. Kim mürşidine ulaşıp da tabi olursa, devrin imamı, bu konuda vazifeli olan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine ulaşıyor ve kişiye Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söylüyor Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Allah'ın insanla kendisi arasına koyduğu vazifeli, o kişiye gelip ruhunun Allah'a geri dönmesi emrini veriyor. Yevmit talakın geldi diyor senin. Allah'a geri dön. Bu vücudu artık ben kontrolüm altında tutacağım. Allah'la kul arasına demek ki insanlar giriyor. Bütün mürşitler kul ile Allah arasında vazifelilerdir.

Altıncı yanlış. Altıncı zan. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Vahiy Hatem-ül Enbiya olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kesilmiştir. Allah peygamberlerden başkasına vahyeder. Allah Teala Allah'ın arıya vahyettiğini söylüyor. Ya ilim yollarına çıksın da insanlar için şifa olan balı oluştursun diye diyor. Allah Teala göklere, yere vahyettiğini söylüyor. Emaneti teslim alsınlar diye göklere, yere, dağlara Allah Teala vahyettiğini söylüyor. Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem'e vahyettiğini söylüyor Allah Teala. Ve nihayet diyor ki Allah'ın bir insanla konuşması olmamıştır illa vahyle. Allah kiminle karşılıklı bir mükalemeye girerse, konuşmaya girerse

oluyormuş. İnsanların zırvaları, uydurdukları şeyler dinimizin temel hükümleri arasında yer almış. 7. 7. konu, ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür. Bu sebeple ölmeden evvel ruhun Allah'a diye bir şey yoktur. Evet, böyle söylüyorlar. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı, yani bedenimizden çıkarmayı üzerimize defaatle farz kılmış. Bunun farz olduğu, evvela bir emir olduğu Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesinde kesinleşiyor. Diyor ki Allah Teala vellezine yesulune ma emrallahi bihi en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhu, Allah'a ulaştırırlar. Neymiş? Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını emretmiş. Kur'an'da hangi konu bir emir olarak geçmişse o bir farzdır. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz. İşte Müzzemmil Suresi 8. ayet-i kerime, Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhun Allah'a ulaşması bir defa daha farz. Sonra ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabliyen yetiyekümül azabe. Zümer 54. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu ulaştırın, teslim edin. Fizik vücudunuzu teslim edin, nefsinizi teslim edin, iradenizi Allah'a teslim edin. Teslim olmak Allah-u Teala'ya farz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: Ya eyyühellezine, ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh, fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Fecr 27-28-29-30. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Ruhun Allah'a ulaşması kesinlikle üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Öyleyse açık bir şekilde Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Buna rağmen bu yanlış hala devam ediyor. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür deniyor ve Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde bizim sevgili profesörlerimiz bunları yazıyorlar. Hepsi de bu konuda bir büyük yanılgının içindeler. Sekizinci zan, dünyada rahat yoktur. Dünyada rahat da vardır, dünyada mutluluk da vardır sevgili kardeşlerim. Ve Allah Teala sizden sadece dolmanızı ister. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını temizlemeyi ve sizi mutluluğun yarısını yaşama konusunda size garantiyi Allah-u Teala veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi ise nefsinin kalbinin %51 oranında afetlerden temizlenmesiyle mümkündür. Bu temizlenme %51 oranında o kişinin mutluluğa ulaşması demektir. Ve herkesi bu

ulaştıracağını Allah Teala garanti ediyor. Herkesi bu hedefe ulaştıracağını Allah Teala garanti ediyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Şura 13. Allah kullarından Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah Teala'nın nefs tezkiyesi mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Nefs tasfiyesi ise, nefsimizin kalbinde afetlerin tamamen yok olması ise dünya mutluluğunun bütününü ifade eder. Öyleyse dünyada rahat yoktur, mutluluk yoktur lafı sadece bir hayaldir, bir uydurmadır, bir yalandır. Kişi nefsinin kalbindeki afetleri azalttıkça mutluluğu artar. Çünkü nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği gibi onunla etrafındaki insanlar arasındaki kavga da biter. O kişinin Allah ile olan ilişkilerinde de bütün ibadetlerini mutlaka yerine getirdiği için, yasak ettiği fiilleri asla işlemediği için mutluluğu sonsuz bir mutluluk olarak devreye girer. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünyada rahat yoktur sözü bütünüyle bir yalandır. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman mutlak bir saadetin içinde yaşar. İç dünyasında sonsuz bir saadetin sahibidir. Nefsiyle ruh arasındaki kavga bittiği için. Dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Başka insanlarla kavgası bittiği için. Allah ile olan ilişkilerde sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Bütün emirleri ve bütün nehileri gerçekleştirdiği için. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü sadece bir yalandır. Dinde zorlama vardır, bir başka yanlış. Allah Teala tam aksini söylüyor. Bakara suresi 256. ayet-i kerime la ikrahe fiddini diye başlıyor. Dinde zorlama yoktur. Öyleyse başka bir şey söylemeye gerek yok. 10. yanlış, mürşide ulaşmak farz değildir. Mürşitsiz de cennete girilebilir. Aslında gerçekten mürşitsiz de cennete girilebilir. Mürşide ulaşmadan evvel de bir insanın cennete girmesi mümkündür. Ama Allah Teala o kişiye verdiği sözü tutarken, yani kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır bu sözünü tutarken, mürşide ulaşmak da mutlak bir gereklilik olarak çıkıyor karşımıza. Evvela mürşide ulaşmak farz mıdır? Farzdır diyor Allah Teala Maide 35. Ya eyyühellezine amenettukullâhe vebtegû ileyhil vesînete. Ya ey amin olanlar, takva sahibi olun. Amin olmuşsa zaten takva sahibi. Birinci takvanın sahibi. İkinci defa takva sahibi olun diyor. Ne yapacağız? Allah'a ulaşmaya vesile olacak olan kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Allah'a ulaşmaya vesile olacak mürşidi Allah'tan isteyin diyor. Mürşidi Allah Teala farz kılıyor. O mürşide, mürşidi istemekten murat, mürşide ulaşıp tabi olmak. Öyleyse mürşide ulaşmak farzdır. Allah Teala açık bir şekilde farz kılmış. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde alallahu kastü sebiyle, sebilerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Mürşit farzdır. 11. konu, Allah görülemez. Evet, Allah Teala bu gözlerle gerçekten görülemez. Bu gözler Allah'ı görmeye tahammül edemez. Ama Allah Teala başka bir göz veriyor kişiye. Kalp gözü. İşte o kalp gözle kim iradesini Allah'a teslim ederse o zaman Allah'ın zatını görür.
Allah Teala bir kısım insanların Allah'ın katında Allah'ın zatına şehadet ettiklerini söylüyor. Ve onlar Allah'ın katında Allah'ı müşahede edenlerdir diyor. Allah'ın zatına şehadet edenlerdir diyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzün basar hastasıyla Allah'ı görerek, Allah'a basiret ederek, Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Allah Teala buyuruyor, kalp gözleri kör olmaz diyor. Baş gözleri kör olmaz, kalp gözleri kör olur diyor. Kalbin de bir gözü var ve o göz Allah'ı görmeye yetkilidir. Allah görülür. Allah'a ulaşılamaz. 12. zan. Hele bir takım dinden, Allah'ın kitabından hiç habersiz insanlar din hakkında ahkam kesiyorlar. Diyorlar ki şu kainat var ya diyorlar, o Allah'tır. Onun dışında Allah falan aramayın. Göklerde sizin zannettiğiniz gibi bir Allah yoktur diyorlar. Allah Teala da diyor ki Allah 6 günde 6 alem yarattı. 3 asıl, 3 karşıt. Demek ki Allah varken kainat yokmuş. Allah kainatsa, ayet burada da bitmiyor. Sonra arşa istiva etti diyor. Arşın üzerine gelip yerleşti diyor. Allah Teala için. Bu kainat Allah'sa herkes Allah'ın bir parçası demektir. Bütün dünyadaki pislikler de Allah Teala'nın bir parçası oluyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saçmalığı nasıl söyleyebiliyor insanlar? O Allah ki kendi zatına davet ediyor ve diyor biz Kur'an'ı indirdik diyor, İncil'i indirdik diyor, Tevrat'ı indirdik diyor. Göklerden yere indiriyor. Allah Teala diyor ki buradaki bir gün sizin dünyanızda 1000 yıla eşittir diyor. Allah'ın katındaki bir gün. Öyleyse Allah'ın hem görülmesi söz konusu Kur'an-ı Kerim ayetleri muhtevası içinde, hem de Allah'ın Allah'a ulaşılamazlığı bir tarafa bırakın, Allah ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılıyor. Demin söylemiştik ama tekrar söyleyelim. Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmak üzerimize farz kılınmış. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel lehi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Fecr 28'de irci ila rabbiki diyor Allah Teala, Rabbine geri dön diyor, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Öyleyse Allah'a ulaşılamaz değil, ulaşılır. Ayrıca Allah Teala da ulaşmamızı üzerimize farz kılmış defaatle. Bunun bir farz olduğu Rad suresinin 20,
21. ayet-i kerimesinde emir şeklinde tecelli ettiği için kesinleşiyor. Diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını emretmiş. Yani farz olduğu bir defa daha kesinleşiyor. 13. konumuza geliyoruz. Cehennemde bir süre cezalandırıldıktan sonra inananlar muhakkak cennete girer diyor. Diyorlar. Ama Allah Teala cehenneme girenin bir daha cehennemden asla çıkmayacağını söylüyor. 29 tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Bu konunun cevabı olarak bunların hepsini söylüyorum. 1. ayet-i kerime Araf 36. Velâike ashabün nâru füm fiyâ hâlidûn diyor Allah Teala. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Artık ne söylediğini söylemeyeceğim ama ayetleri sıralıyorum. 2. ayet Ahzab 65. 3. ayet Âl-i İmrân 116. 4.sü Bakara 39. 5.sü Bakara 81. 6.sü Bakara 217. 7.sü Bakara 257. 8. Bakara 275. 9. Beyine 6. 10. ayet-i kerime Cin 23. 11. 11. ayet-i kerime Enbiya 99. 12. ayet-i kerime Haşr 17. 13. ayet-i kerime Mücadele 17. 14. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. 15. ayet-i kerime Müminin 103. 16. 16. ayet-i kerime Mümin 76. 17. ayet-i kerime Nahl 29. 18. ayet-i kerime Nebe 21. Nebe 22, Nebe 23. 19. ayet-i kerime Nisa 14. 20. ayet-i kerime Nisa 93. 21. ayet-i kerime Nisa 169. 22. ayet-i kerime Rad 5. 23. ayet-i kerime Tegavin 10. 24. ayet-i kerime Tevbe 17. 25. ayet-i kerime Tevbe 63. 26. ayet-i kerime Tevbe 68. 27. ayet-i kerime Yunus 27. 28. ayet-i kerime Zümer 72. 29. ayet-i kerime Zuhruf 74. Tam 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bir insanın cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını ve ebediyen cehennemde kalacağını ifade ediyor. 14. konumuz, şekil şartlarına tamamen riayet etmeyenlerin namazı kabul olunmaz. Bir hurafedir, ortalıkta dolaşıyor. Bilmem hangi harfi boğazınızdan çıkarırken normal çıkaramıyorsanız sizin namazınız kabul olunmazmış. Şekil şartlarından herhangi birine riayet etmediniz. Ellerinizi kulaklarınızın altına değil de üst tarafına koydunuz. Gitti. Namazınız yandı. Şekil şartlarından herhangi birisine riayet etmediniz. Okumanızda bir Arap gibi okuyamadınız. Boğazınızdan seslerin mutlaka doğru çıkması lazım. Çıkmazsa namazınız kabul olmaz. Buna benzer bir sürü hurafe dinimizin içerisine girmiş. Aslında Allah Teala sizin kalbinize bakar. Şekil şartlarında bilerek olmadıktan sonra, kasıtlı olmadıktan sonra eksiklik olsa da Allah Teala namazınızı, bütün ibadetlerinizi kabule her zaman hazırdır. Allah bizlerin dostudur. Ve kasıt olmadığı sürece Allah bütün ibadetleri kabul edicidir. 15. konu, bu demin söylediğimiz harflerin mahreçleri burada geçiyor asıl. Tecvide veya harflerin mahreçlerinden çıkması gereken telaffuzuna uymayan kıraatler kabul olunmaz. Bu da doğru değil sevgili kardeşlerim. Herkes Arapça bilgisine ve telaffuza yeterli miktarda sahip değildir. Bunlardan biri de biziz. Ve
Allah Teala bizim kalbimize bakıyor. Kelimeleri elimizden geldiğince uygun şekilde telaffuz etmeye çalışıyoruz. Ama bir Arap kadar muntazam ve uygun ve mahreçlerinden seslerin çıkması bizlerde pek mümkün olmaz. Böyle olmadığı için Allah Teala'nın namazlarımızı veya diğer ibadetlerimizi kabul etmemesi diye bir şey hiçbir zaman söz konusu değildir. Şekil şartları Allah ile olan ilişkilerinizde hüküm ferma değildir. Siz hüsnü niyetle Allah rızası için ibadetlerinizi yaparsanız Allah Teala onları mutlaka kabul eder. Her ibadet kiramen kâtibin melekleri tarafından amel defterinize kaydediliyor. Kazandığınız derecede farklılıklar olabilir ama bu önemli bir fark hiçbir zaman oluşturmaz. On altıncı ayeti kerime, irci-i emri bir ölüm emridir. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayeti kerimesinde diyor ki irci-i ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştır. Ruhun Allah'a geri dönmesi kişinin ölümüyle mutlak olarak gerçekleşir. Ölüm melekleri gelirler, kişinin mitokondrilerini çalışmaz hale getirirler. Yani elektrik enerjisi üretemez vücut ve beyinden başlayan oksijen gitmediği için beyne ölüm bütün vücuda yayılır ve ruh da nefs de ölen bir vücutta manyetik alanlar sona erdiği için barınamazlar. İkisi de vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Ruh sağ tarafımızda omuzlarımızdan bir metre filan çevresinde yukarıda yer alır. Nefs de sol tarafımızda yer alır. Ve ölüm melekleri ruhumuzu beraberlerine alarak Allah'a ulaştırırlar. Ama böyle bir şey ölümden sonra ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Yani ruhu vücudunda olan bir kişi için geçerli olan olay budur. Eğer ruhunuz zaten Allah'a ulaşmışsa o zaman farklı bir olay cereyan eder. Allah'ın katından geri gelen ruhunuz Azrail Aleyhisselam ve onun meleklerine teslim olur. Beraberce yedi gök katını aşarlar. Sitedin müntahadan sonra da ruhunuz Allah'a tekrar geri döner. Her halükarda ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Allah Teala sadece irci-i emriyle değil, diğer emirlerde de ruhu Allah'a davet eder. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzerinize defaatle farz kılınmıştır. Öyleyse bu farzlardan biri de irci-i emridir. Biliyorsunuz ki intihar eden kişi Kur'an-ı Kerim'de mutlaka cehenneme gideceği belirtilmiştir. İntihar eden kişi mutlaka cehenneme gidecektir, ebediyen kalmak üzere. Öyleyse intihar etmek cehenneme gitmenin temelini teşkil eder. Hiç Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de herkese hitaben irci-i ila rabbiki der mi, Rabbine geri dön, intihar et de ruhun bana geri dönsün der mi sevgili kardeşlerim? Aynı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e intihar edenin gideceği yer cehennemdir yazsın. Ondan sonra da
intihar emri versin. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah abesle iştigal etmez. Onun için irci emri hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması emridir. Zaten demin söylediğimiz gibi birçok defa Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeyle ruhumuzun Allah'a hayattayken geri dönmesini üzerimize farz kılmış. Dolayısıyla irci ila Rabbike de bunlardan biri ve üzerimize farz. 17. konu Allah'ın rahmet ve fazlının nefsin kalbine yerleşmesiyle oluşacak tarzda nefs tezkiyesi yoktur diyorlar. Oysa ki nefs tezkiyesi Kur'an'ın temelidir ve Allah Teala üzerimize farz kılıyor nefsimizi temizlemeyi. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, mürşidine ulaşıyor tabiyetiyle beraber kalbine Allah imanı yazıyor. Niçin? Nefs tezkiyesi yapsın diye. Kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle selavat kişinin göğsüne ulaşıyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbe giren nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında yapışıp ters etik alanlara sahip oldukları için yapışıp orada kalıyorlar. Bunların ilk %7 birikimiyle nefsi emarede oluyoruz. Ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa, üçüncü defa, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimiyle levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerine ulaşıyor. Nefsimiz %51 nur birikimi tahakkuk ediyor ve %2 rahmet, %7 defa 7 yani %49 fazıl birikimiyle ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Öyleyse nefs tezkiyesi de farzdır. Daha ötesi nefs tasfiyesi de farzdır. Daimi zikirle nefsimiz %100 nurlarla dolar ve nefsimiz tasfiye edilmiş olur. O kişi kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açılan birisi olur. On sekizinci konumuz hidayet de doğru yoldur. Sırat-ı müstakimde doğru yoldur ifadesi. Hidayet bir yol değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bazı kişiler diyorlar ki hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır manasına gelir. Tamam. O manaya geliyorsa o zaman gene problem yok. Şura 13 ile birleştirdiğimiz zaman aynı neticeye ulaşıyoruz. Çünkü Şura 13'te Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın Allah'a yönelenleri yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırdığı kesin. Allah'a yönelen kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen kişi olduğu kesin. Çünkü Allah'ın ulaştırdığı yer kendi zatı. Öyleyse nasıl yorumlanırsa yorumlansın ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte hidayet Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. İşte Bakara 120 İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Allah'a ulaşmayı Allah'ın ulaştırmasıdır derseniz gene aynı neticeye ulaşıyoruz. Allah'a yönelen Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ulaşacağı yer Allah'ın zatı oluyor.
Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırıyor. Öyleyse hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse hidayet bir yol değildir. İnsan ruhunun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılması halidir. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan yol demek. Kime istikamet üzere suali geliyor akla? Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırması istikametinde. Sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor. Sırat-ı ileyye müstakim, sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yol demek. Yani Allah'a ulaştıracak olan yol demek. Halbuki doğru yol dediğiniz zaman, doğru yol denen mefhumun ne olduğu belli değil. Ne doğru yoldur? Bir açıklama getirilmiyor. Şeytanın bir tuzağıyla karşı karşıyayız. Diyor ki, sırat-ı müstakim doğru yoldur. Bu doğru yol, bir defa doğru değil, istikamet üzere olan yol demek sırat-ı müstakim. Doğru yolun neden doğru olduğu konusunda hiçbir işaret yok. Ve de aslında söylediğimiz standartlarda görünüyor ki sırat-ı müstakim Allah'ın zatına istikametlenmiş yoldur. İnsan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşacağı yoldur. Öyleyse hidayet yol değildir, Allah'a ulaşmaktır. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ruhu ulaştıran yolun adıdır. Birisi yol, birisi ulaşmak. 19. konumuz, La ilahe illallah diyen cennete girer. Hiçbir zaman böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. La ilahe illallah diyen cennete girmez. La ilahe illallah demek insanı cennete ulaştırmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiyi Allah Teala mutlaka cennetine ulaştırır. Ben cennete girmek istiyorum diyen kişi cennete giremez. La ilahe illallah diyen kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Buna ait olan bir ayet-i kerime hiç kimse gösteremez Kur'an-ı Kerim'de. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Ve birçok ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bu istikamette sıralanmış durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah'ın cennetine sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler girer. Dilemeyenlerin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah Teala cehennemden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak geliyor. Diyor ki, kim onlar ki muhakkak surette Allah'a mülaki olmayı dilemezler, onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar, onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir, ateştir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme girer. Ama dileğinin de gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Öyleyse bu kadar net ve açık bir hüviyet oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hidayet üzeredir. Hidayet üzere olanların gideceği yer mutlaka cennettir. Sevgili kardeşlerim, böylece Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlere
tamamen ters olan 19 ayrı cepheden yanlışlıkları sizlere sunmayı bize nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Hepinize sesleniyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Beraberiz. Allah Teala bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Ne var ki zaten onun dışında sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizden istediği sadece bir tek şey var. Tek bir şey. Hepinizin ama hepinizin, hepinizin mutlu olması. Hem şu dünyada mutluluğu enine boyuna yaşamanız, dünyadaki en mutlu insanları oluşturmanız, hem de ahirette, yani kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Onun üstünde şey tabi cennetin en üst bölümüne gitmeniz. Yani adın cennetlerine. Sevgili kardeşlerim, zor mu? Birçok insan, ben mi? Ben mi cennete gideceğim? Hadi be sen de. Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin ne olacağı belli değil. Yalan bu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyi kimden duyarsanız deyin ki, aziz ve de muhterem kardeşim deyin. Senin söylediğin, senin farkında bile olmadığın bir yalanın sen bize tekrar ettiğin için doğru olmayan bir husus. Çünkü Allah Teala diyor ki, Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Ne diyor, ne diyor? Hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe, tabi olanları sahabe diyoruz. Bir defa daha açıklayalım. Eğer bizim aklı evvellere sorarsanız size kimdir sahabe diye sorduğunuzda verecekleri cevap, ha sahabe mi? Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Onları deyin ki hay Allah razı olsun. İyi de bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler arasında şeytana tapanlar var. Ateşe tapanlar var. Putlara tapanlar var. Hristiyanların hepsi var. Yahudilerin hepsi var. Yoksa bunlar sahabe mi? Sahabeyi tarif ediyor Allah Teala. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar olanların bizim hepimizin bütün insanları Allah'a davet ettiğimiz yol, hem de basiret üzere davet ettiğimiz yol, yani kalbimizdeki gözle Allah'ı görerek davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Ne diyor, ne diyor? Benim ve bana tabi olanların diyor. İşte bir ayet-i kerime daha. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki, Habibime, ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu yani Allah'a teslim ettik. İşte böyle sevgili kardeşlerim, sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler. Öyle mi? Hayır. Görenlerden ona tabi olanlar. Tabiyetini gerçekleştirenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dileyenlerin hemen arkasından yapacakları şey tabi olmak. Onlar sahabeydiler. Ne yaptılar?
en güzelini yaptılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi oldular. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. İrşada ulaştılar. Ve iradelerini de Allah'a teslim edip hakka tukatihi takvanın, bir hakkın takvanın hakkul yakin takvasının sahibi oldular. İrşad ehli oldular. Tabiini tabi kıldılar. Tabiin sahabeye tabi oldu. Sahabe ensardan ve macirimden oluşuyor. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor Tövbe 100'de. Diyor ki o sabikunel ebelin var ya, müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda yarışanlardan ensar ve macirin. Onların bir kısmı ensardandı diyor Allah-u Teala. Bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Öyleyse ister ensar olsun, ister macirin, hepsine tabi olmuşlar. İşte bu kadar. Ensar da, macirin de, iradelerini de Allah-u Teala'ya teslim ederek İrşad makamının sahibi kılınmışlar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah-u Teala tarafından irşatla görevlendirilmişler. Gelelim bize, bu zamanda yaşayan siz sevgili kardeşlerimize, biz dediğim zaman hem sizi hem bizi, hepimizi birlikte düşünüyoruz. Öyleyse sualime cevap verin bakalım. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ya da başka bir şey istiyorsanız onu söyleyin. Biz naçizane mutluluk talebinde bulunduğunuz varsayımından yola çıkıyoruz. Sizler her aklı başında insan gibi mutlu olmayı isteyenlersiniz diye düşünüyoruz. İşte burada bir nokta koyalım sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak deyince insanlardan bir kısmı diyor ki ben şayet zengin olursam mutlu olurum. Herkes çeşit çeşit mutluluk tarifleri üretmiş. Mutluluk bu gelip geçen zevkler midir? Sarhoş olup da insanın kafayı bulduğu zaman kendisini memnun olarak görmesi mutluluk mudur? Bakınız sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavgaların bittiği yerde başlar. Savaşlar, kavgalar bittiğinde mutluluk başlar. Azaldıkça mutluluğun oranı artar. Ama onlar mutluluk değildir. Artan zevkler vardır. Mutluluğun muhtevasına baktığınız zaman üç tane faktör göreceksiniz. Bir, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İki, mutluluk devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Üç, mutluluk hem iç aleminizde, hem dış aleminizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde üçünde birden oluşmalıdır. İç aleminizde mutlu olmalısınız, nefsinizle ruhunuz arasında
kavga bittiği zaman bunu başarabilirsiniz. Devamlı olması ancak o zaman mümkündür. Dış aleminizde mutlu olmak mecburiyetindesiniz, eğer mutluluğu yaşamak istiyorsanız. Bu da ancak daimi zikirde gerçekleşebilen bir olaydır. Yani nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu zaman başka insanlarla kavganız biter. Onlar size sataşabilirler, onlar size düşman olabilirler. Ama o zaman daimi zikre ulaştığınız zaman siz onlara düşman olamazsınız. Üçüncüsü, mutluluk Allah ile olan ilişkilerinizde de tezahür eder. Allah ile olan ilişkilerde ne ibadetlerde, namazda, oruçta, zekatta, haçta, bilme-i şehadette, zikirde bir eksiklik olmaması söz konusudur. Yasaklar cephesinde de Allah ile olan ilişkilerde gene her şeyi, her şeye bir tamam itaat etmek mecburiyetindesiniz. Yani Allah'ın emirleri mi var? Bütün emirleri yerine getirmekle mükellefsiniz. Allah'ın yasakları mı var? Bütün yasaklara riayet etmek mecburiyetindesiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu zaten otomatik olarak gerçekleşen bir vetredir. Asla Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek gelmeyecektir işinizden. İçinizden, iç dünyanızdan böyle bir talep hiçbir zaman oluşmayacaktır. Çünkü o noktada daimi zikirde nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yani sizin Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi talep edecek olan bir vasat artık iç dünyanızda mevcut değildir. Dileyemezsiniz. Öyle bir şey iç dünyanızdan talep olarak asla ne size ne Allah'a ulaşmaz. Çünkü nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerini fazıllara bırakmıştır. Ve siz artık fazilet sahibi olmuşsunuzdur. Yani Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen, çünkü nefsi böyle bir talepte hiçbir zaman bulunmayacaktır kişinin. Bulunmasa isteme talebi ruhtan hiçbir zaman gelemeyeceği cihetle. Hiçbir şekilde o kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. Allah'ın emirlerini de yapmamazlık edemez. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin bütünüyle yokluğu sebebiyle fazıllarla donanan kişinin nefsinin kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirme konusunda tam bir istekle hareket eder. Hiçbir kuvvet onu zorlamaz. O Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz zevkler olarak yaşamak suretiyle yerine getirir. Acaba anlaşıldı mı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Ne yapacakmışız? Daimi zikrin sahibi olacakmışız. Öyleyse daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman sonuç ne? Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman sevgili kardeşlerim, o zaman bütün problemler hepsi bütün boyutlarıyla örtülür. Artık sizin için sizi üzüntüye sokabilecek olan bir problem oluşmayacaktır. Hem emirler cephesinde bütün emirlere riayet eden birisiniz, hem de yasaklar cephesinde bütün emirlere riayet eden birisiniz. Yetmez. Eğer irşada, irşat makamının sahibi olduysanız, bir hakkın takvanın sahibi olduysanız, o noktadan sonra zaten sadece Allah'ın emirlerini alacak ve sadece o emirleri yerine getireceksiniz.
Allah'ın yardımını hep alacağınız için onları da yerine getirememeniz mümkün değildir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin çok ama çok güzel olduğu bir dünyada yaşamak. Aslında her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Hadi gelin hep beraber bir defa daha söyleyelim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size de öyle geliyor mu? Öyleyse sevgili kardeşlerim, işte o zaman el eleyiz, gönül gönüldeyiz. Aramıza düşmanlar giremez. Allah, sizler ve biz bir bütünü oluştururuz. O her zaman bizimle beraberdir. İşte mutlu olmak budur. İç dünyanızda, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmiş olması. Yani eğer nefsin afetleri yok olmuşsa, geriye sadece Allah'ın emirlerini yerine zevkle getirmek var. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleme konusunda bir talebi, bir isteği duymamak söz konusu. Sevgili kardeşlerim, oraya ulaştığınız zaman daimi zikri aşıp da Allah-u Teala sizi iradenizi teslim alarak irşat makamının sahibi yaptığı zaman, o zaman Allah'ın azatsız kölesi olursunuz. Yani ne olur o zaman? O zaman kişi devamlı olarak Allah-u Teala'dan emir olur. Emirleri yerine getirmekse onun için sadece doyulmaz bir zevktir. Allah neyi yasaklarsa o onun için yasaktır. Neyi emrederse o onun için mutlaka yapılması lazım gelen bir şeydir. Ayakları yere basmadan yaşar. Yani hep kendisini uçuyormuş gibi hafif hisseder. Hep Allah'ın bütün güzelliklerini ömrü boyunca yaşamaya devam edecektir. Problemleri oluşur mu? Herkesin her an problemi oluşur. Ama ona onun etrafında oluşan problemler problem olarak görünmez. Çünkü o sadece Allah'ın kendisine verdiği emirleri yapmıştır. Başka insanların o emirler konusundaki muhakemeleri, mantıkları onu ilgilendirmez. O sadece Rabbi için yaşar. Ve öyle yaşadığı için, Allah için yaşadığı için etrafını dolaştırdığı her şey o etrafındaki insanların mutluluğu içindir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına dikkatle bakın. Onlar toplumun büyük kısmından farklı insanlardır. Mantık ölçüleri Allah'ın mantık ölçüleridir. Yani tekamüle ulaşmış bir insan, yani Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren, devamlı Allah'tan emir alan ve Allah ne derse sadece onu gerçekleştiren biri olursunuz. Dikkat edin, bu nokta Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiklerini işlemeyen noktası değildir. Allah'ın emrettiği her şeyi yapan birisi vardır artık. Ve Allah Teala her şeyin en güzelini emreder sadece. Bütün o kişinin gayesi etrafında yaşayan herkesi mutlu kılmaktır. Allah onların kalbinden geçenleri mutlaka bilir. Ona göre hareket ettirir. Her şey öylesine güzel olur ki o noktada sevgili kardeşlerim. Herkes dostunuzdur. Sizi tanıyanlar yakın bir dostluğun içinde olurlar. Herkes sizi sever. Siz de herkesi seversiniz.
sizi sevmeyenleri de seversiniz. Onları da o içinde bulundukları bataklıktan kurtarmak için bütün gücünüzle çalışırsınız. Allah'a hep dua edersiniz. Onları da kurtarsın diye. Sevgili kardeşlerim, şu dünya var ya, dünya yaşamaya değer bir gezegendir. Allah Teala ya hadi gelin hep beraber hamd edelim, şükredelim. Neden? Bizi bu devirde yaşamak üzere yarattığı için, hidayet çağında yaşamak için yarattığı için, hidayet çağının rehberleri olmayı bizlere nasip kıldığı için. Dünyadaki en bahtlı insanlar bizleriz sevgili kardeşlerim. Bizim takım. Biz Allah'ın takımıyız. Hidayet takımı. Öyleyse işte hidayet çağının tam içindeyiz. Başlangıç ihtarları sıralarını savdılar. Şimdi hidayet ihtarlarına sıra geldi. Evvela hidayetin ne olduğunu anlattık. Hidayeti mutlaka öğrenecek olanlara. Şimdi de ikinci ihtarla gene onlara sesleniyoruz. Kimler hidayete erer? Kimler eremez? Allah hidayeti neden arttırır? Ve hidayetin diğer safhalarını adım adım beraber yaşayacağız. Sizlere bir bir Allah'ın bize emrettiği her şeyi inşallah açıklayacağız. Hepsi Allah'ın tayin ettiği bir sıra dahilinde tahakkuk edecek. İşte bizler Allah'ın dostlarıyız. Öyleyse bizden daha mutlu kim olabilir ki sevgili kardeşlerim? Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, nefsinize yenilmemektir. Öyleyse Allah'ın yolunda toplu halde yaşayan siz sevgili kardeşlerim, sakın ola ki başkalarının kalbini kıracak davranışlarda bulunmayın. Sakın ola ki nefsinize tabi olmayın. Sakın ola ki öfkenize tabi olmayın. O zaman kaybedenlerden olursunuz.

ise Allah'ın dostları düşman olmazlar. Allah'ın dostları herkese dostturlar. En büyük suçları işlemiş olanları bile acaba Allah'a nasıl affettirebilirim diye, Allah'a nasıl layık kılabilirim diye Allah'tan devamlı reçete isterler. O insanlar için. Sevgili kardeşlerim, düşmanınızın olmaması gibi güzel bir husus her zaman geçerlidir. Sizin davranışlarından etrafınızdaki herkesin sizi tanısınlar veya tanımasınlar çıkarabilecekleri tek bir sonuç olmalı. Size karşı sadece sevgi duymalılar. İşte bunun için yaşamalısınız. Sevgi için. Siz başkalarını sevdiğiniz zaman başkaları sizi sevecektir. Öyleyse sevin ki sevilesiniz. Etrafınızdaki insanları mutlu kılın ki siz iki kat mutlu olasınız. Etrafınızdakilerden kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah Teala'dan ve ruhunuzdan size gelecek olan şey aynı mutluluğun iadesidir. Bir başka ifadeyle verdiğiniz mutluluğun iki katını Allah size hem ruhunuz kanalıyla hem sizin kanalınıza iade eder. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Bu mutluluğu size verecek olan ruhunuz sizden ayrılıp gittiği zaman endişe etmeyin. Çünkü devrin imamının ruhu gelecek başınızın üzerine ve ruhunuzun yaptığı görevi size mutluluk vermek istikametinde artık o üstlenecek. Davranış biçimlerinizde nefsinizin muhtevasına tabisiniz. Ama mutluluğu yaşamakta devrim imamının başının üzerindeki ruhu size, sizin nefsinize huzuru ulaştıracaktır. Allah size mutluluğu yaşatırken ruhunuz da nefsinize huzuru yaşatacaktır, huzur verecektir. Her şey sevgili kardeşlerim öylesine güzel ki size nasıl anlatabilirim? Eğer siz daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbinde öfke afeti, kin afeti, intikam afeti, düşmanlık afeti, nefret afeti bunlardan hiçbirisi kalmayacaktır. Hiç kimseye kötü davranmanız mümkün olamaz. Hatırlayın Habil'le Kabil'deki olayı. Kabil diyor ki seni öldüreceğim, kılıcını çekiyor. Habil de diyor ki sen beni öldürebilirsin. Ama ben seni öldürmek için asla elimi kaldırmam. Allah sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Neyi görüyoruz? İdeallerinde zirveye ulaşmış birisi kendisini öldürmeye geliyor elinde silahı. O öldürmeye gelen kişiye kardeşi diyor ki sen beni öldürebilirsin ama ben sana asla elimi kaldırmam. Ölüme yaklaştığı bir noktada bunu yapabilen insanın nefsinin bütün afetlerini yenmiş olmasının ötesinde bir noktada bulunması gerekir. Burası
iradenin de Allah'a teslim edildiğini gösteren çok ciddi

bir noktadır. Kendi iradesiyle olsa, o anda kendisine yapılacak olan bir düşmanlığa cevap vermek üzere harekete geçmesi gerekirdi. Ama hayır, Allah-u Teala'dan gelen emir, o istikametteki o kardeşine karşı asla elini kaldırmayacak. Sonra mı Kabil bu irşada ulaşmış olan kardeşini öldürüyor. İnsanlık tarihinin ilk cinayeti. Bir çukur açıp gömüyor kardeşini Kabil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse her konunun başında sevmek var. Sevin. İnsanları mahzun etmeyin. Onları mutlu etmek hayatınızın temel hedefi olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her konunun bir yüzü sevgiye, ikinci yüzü nefrete dayalıdır. Hep başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyet içerisinde onların yapmaları lazım gelen şey Allah'a layık olmaktır. Bunu yapabilirler veya yapamazlar. Size zarar verebilirler veya veremezler. Ama hangi standartların içinde olursanız olun, bir gün onların hiçbirine hiçbir şekilde kin ve düşmanlık duyamayacağınız bir noktaya ulaşacaksınız. İşte Allah'a hep bunun için dua ediyoruz. Hepinizin öyle bir noktada olması için. Toplumun tavanından çatısına kadar çeşitli kademelerde daima insanlar olacaktır aranızda. Bir insan tasavvufa girdi diye kim onun değişeceğini zannediyor ve ondan bunu istiyorsa çok büyük bir yanılgı içerisindedir. Bu değişmekten derhal değişeceğini zannediyorsa manasını çıkar. Değişme zaman içerisinde olacaktır. Düşünün ki bir insanın nefsinin kalbindeki afetlerin yarıya inmesi bile 4 ile 6 ay arasında bir zaman devresini gerektirir. Zikrini gerekli şekilde kişi arttırabilirse. Ondan sonra daimi zikre ulaşmak yıllarca sürecek olan bir meteledir. Onun için Allah-u Teala daimi zikre ulaşmaya dik yokuş diyor. Gerçekten dik bir yokuş. Şeytan sizi daimi zikre ulaştığınız zaman bütünüyle kaybedeceği için, size artık bir eziyette bulunamayacağı için, sizi huzursuz etmesi artık mümkün olmayacağı için dehşetli sıkıntı veren bir ortamda yaşatır sizi. Eğer bu seviyeye ulaşmadıysanız. Bu noktaya ulaşana kadar elinden gelen her türlü kötülüğü yapacaktır. Onun dostu yoktur. Herkes, bütün insanlar düşmanıdır. Ona dost olan insanlar vardır. Onun o zülmani ilimlerini öğrenmek için. İnsanlar
onun dostu olabilirler. Büyüleri, hüddamı ondan öğrenebilmek için hipnozu. Ama sevgili kardeşlerim, o insanların hiçbirine dost değildir. Onları mutlaka cehenneme götüreceğine emin olarak bunu kendisine hedef seçerek onlara zülmani ilimleri öğretir. Şunu bilin ki zülmani ilimler vardır. Büyü de vardır ve geçerlidir. Hüddam da yani cinleri insanların üzerine saldırtmak da vardır ve geçerlidir. Kimlere geçersizdir? Kimin başının üzerinde yer almışsa, o noktadan itibaren şeytanın büyüsü ve hüddamı onlara geçerli değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren de şeytan o kişiye artık bir şey yapamaz. Çünkü Allah-u Teala o kişi Allah'a tevekkül ettiği için, Allah'a kendisine vekil tayin ettiği için Allah o kişiyi koruması altına almıştır. Onun iradesine ilahi iradeyi gelmiştir kol kanat olarak ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren şeytanın bütün hilelerine karşı muhafaza altına almıştır. Ta ki Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın. Ulaştırdığı noktaya kadar bu muhafaza devam eder. O kişide olağanüstü hüviyet görülür. O kişi eskiden namazı sevmezken namaz kılmayı sevmeye başlar. O kişi oruç tuttuğu zaman artık açlık hissetmez. O kişi bütün ibadetlerini aman şu yakamdan düşsün, şu namazı da kılayım, şu işi de yapayım diye değil. Onlardan zevk almaya başlayarak yapar. Yeni ve aydınlık bir dünyaya doğmuştur. Her taraf günlük güneşliktir onun için. Yeni bir dünyada Allah'ın mutluluğunu yaşar. Hatta bazen pencereleri açıp bağırmak gelir içinden mutluyum diye. Şeytan kudurur o kişiye. Hiçbir şey yapamadığı için ne hüddamla, ne büyüyle, ne de başka bir şekilde o kişinin düşünce yapısına tesir etmek suretiyle onu mağlup ederek hiçbir şey yapamaz. Tehlike ne zaman başlar? Ne zaman bu insan ruhunu Allah'a ulaştırırsa o noktada Allah'ın hedefi tamamlanmıştır. Ne demek istiyoruz? Allah'ın hedefi tamamlanmıştır. Allah'ın hepimize, bütün insanlığa verdiği bir söz var. Diyor ki, ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin. İçinizden her kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kontrolümün altına alırım, muhafazam altına alırım ve kendime ulaştırırım. Şu kainatların hiçbirinde hiçbir kuvvet buna mani olamaz diyor. Bu konu diyor sizinle benim aramda. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Vazifeniz bu. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz ruhunuzu. Ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Vazifeniz bu. Ben de diyor o vazifeyi gerçekleştirmenizi sağlayacak olanım. Sizin ruhunuzu sizden alarak kendime ben ulaştıracağım diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, böyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız ne diyor Allah-u Teala, Rad Suresi 27. ayet-i kerime,
buyuruyor ki Allah dalalette olanları dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırıyor. O kişi ulaşmıyor. O kişi sadece kendisine düşen fiilleri yapıyor. Namazını kılıyor, orucunu tutuyor, zekatını veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Özellikle zikir yapıyor. Ama bunları sözüme dikkat edin. Zevkle yapıyor sevgili kardeşlerim. Bunları zevkle yapıyor o kişi. Allah'ın zevkli bir ortamında Allah'ın yardımıyla zevkle yapıyor. O yaşadıklarını zevk haline getiren O'dur, Allah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, yalnız değilsiniz sevgili kardeşlerim. Siz Allah'la beraber olmayı istediğiniz andan itibaren Allah sizin yanınızdadır. Sizin koruyucunuzdur. Sizi her türlü tuzaktan mutlaka korur. Ne zamana kadar? Sözünü mutlaka yerine getirir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırıncaya kadar, yani 22. 21. basamağa kadar, 3. basamaktan başlar ilişki. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın ilahi iradesi onu kontrolü altına almış, koruyuculuğunu o kişinin üzerine tatbik etmeye başlamıştır. Tağut, yani insan ve cin şeytanlar o kişiyi hiçbir şekilde asla Allah'ın yolundan ayıramazlar. O kişi bu noktadan itibaren mutluluğu yaşamaya başlayacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği anda Allah kişinin bu talebini işitecektir, bilecektir ve görecektir. Rahim esmasını tecelli edecektir. Kör, sağır ve dilsiz olan ve de mutsuz olan, idraksiz olan bu kişiyi işiten, bilen ve gören, idrak eden bir hale Allah getirecektir. O kişi bir şey yapmayacaktır. Ne demek istiyorum, bu kişi namaz kılmasa, oruç tutmasa, zikir yapmasa Allah'a ulaşması mümkün değil. Ama siz diyorsunuz ki bir şey yapmayacaktır. Evet, kendiliğinden bir şey yapmayacaktır. Çünkü Allah Teala ona namazı da çok sevdirecektir. Zikri de çok sevdirecektir. Bütün ibadetleri çok sevdirecektir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlık duymayacaktır. Bambaşka bir dünyada yaşamaya başlayacaktır. Bütün bulutlar, karanlıklar o kişinin hayatından elini yeteğini çekmek mecburiyetindedir. O kişi o günden itibaren mutlu bir kişidir sevgili kardeşlerim. Saadet içinde yaşayan bir Allah'ın dostu olmak yolunda ilerleyen, ruhunu Allah'a bizatihi Allah'ın ulaştırdığı bir insan olacaktır. Ah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Neden diyorum bunca insan, milyarlarca insan Allah'ın bu güzelliklerini yaşayamaz? Bu beni düşündükçe derin bir şekilde üzen bir konu sevgili kardeşlerim.
bunca insan gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alıyor ve hiç duymuyorlar söylediklerimizi, hiç işitmiyorlar. Onlar dünyanın pisliklerine öylesine kendilerini batırmışlar ki, bulanmışlar ki, örümceğin ağı onları bağlamış. Geleceklerini göremiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi ne diyor acaba? Öldükleri zaman ilk görecekleri Allah'tır. Ve de gördükleri an ne kadar büyük bir fırsatı kaçırdıklarını anlayacaklardır. Allah'a tarayı derhal diyeceklerdir ki, ya Rabbi, beni geri gönder dünyaya. Beni geri döndür ki o Resul'e, senin Resul'üne tabi olayım. O falanca kişiyi kendime dost edinmeyeyim. Ve hidayete ereyim. Beni geri döndür. Allah-u Teala bu noktadan itibaren artık bütün sırrın açılmış olduğu birisine hitap ediyor. Ne yazık ki diyor, seni geri göndermem söz konusu olmaz. Bu hayatı sen seçtin. Sadece iki tane yolunuz var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci yol, dilememek ikinci yol. Ötekilerin hepsi bir değer ifade etmeyen şeyler. Her şey, eğer bir tekamül yoluna gireceksiniz, Allah'ın yolunda bir tekamül bir insan, kemalata ermiş bir insan olacaksanız, o zaman bunun başlangıç noktası sizin iradi yapınızın mutlaka bir işaretini taşımak mecburiyetinde. O işaret, bu dileğin, Allah'a ulaşma dileğinin sizin iradenizden gelmesidir. Dikkat edin farka. Birisi, ya Rabbi diyor, ben sana ulaşmayı diliyorum. Aylarca söylüyor, hiçbir değişiklik olmuyor. Bir başkası da, ya Rabbi diyor, ben sana ulaşmayı diliyorum. Bunu bütün kalbimle istiyorum diyor. Kalbinde bir dilek hissediyor kişi. Allah'a ulaşmayı dileme dileğini burada kalbinde hissediyor. İşte o kalbindeki dileği ulaştırıyor. Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Kalpteki talebin intikali.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken onunla beraber savaşa gitmeyenler, o savaştan muzaffer olarak döndüğü zaman diyorlar ki, biz aslında seninle beraber savaşa gelmeyi istiyorduk. Ama şöyle şöyle şöyle engeller çıktı. Bu yüzden gelemedik. Ama sen gelecek sefer savaşa gidersen mutlaka biz seninle beraber geleceğiz. Bunu söylüyorlar oturanlar. Evde kalanlara Allah-u Teala, yani savaşa iştirak etmeyenlere oturanlar diyor. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Allah'a ulaşma dileği, onların savaşa iştirak etme dilekleri yok işlerinde manasına söylüyor Allah-u Teala bunu. Onlar sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşma dileği kalbinizde olacak. Yoksa dilinizin Allah'a kalbinizde bu talep olmadan, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum tarzında bir duası, o kişinin kalbinde olmayan bir şeyi Allah'a söylemesidir, kabul görmez. Orada iradi yapı yoktur, sadece laf vardır, laf salatası. Allah'ın katında hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ama kim kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemeyi, dileğini, Allah'a ulaşma dileğini duymuşsa, o kalbindeki dileği Allah'a aktarıyorsa, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diye, işte o talep Allah-u Teala'nın indinde geçerlidir. O zaman Allah-u Teala'nın bu noktadan itibaren ne söylediğine gelin beraberce bakalım. Şura Önüşü diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Böylece yönelmenin Allah'a ulaşma dileği olduğu kesinleşiyor. Münib olmak, enib olmak, enibi olmak. Bu Allah'a ulaşma dileğidir ve Allah-u Teala onları mutlaka kendisine ulaştıracağını kesinleştiriyor. Amini olmak da Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onları da Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracağını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber geçen her dakikam benim için bir kazanılmış zaman parçası. Çünkü sizlere hitap etmenin o engin zevkini yaşıyorum. Bu sözlerimi işitenlerden bir tanesi bile Allah'a ulaşmayı dilemiş olsa, o bizim kalbimizde büyük bir mutluluk vesilesidir. Hiç farkına varmadan ansızın bir büyük mutluluk hissederiz içimizde. Mutlaka birileri Allah'ın yoluna girmiştir. Allah-u Teala bize onun huzurunu verir. Her an mutluluklarla dolu olmak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Şu dünya hayatı sizin için bir mutluluklar denizi olsun istemez misiniz? Öyleyse dileyin Allah'a ulaşmayı. O zaman deneyin bakalım gerçekten benim söylediğim gibi mi yoksa değil mi dünya? Hep insanlar bir sebep ararlar mutluluk için. Herkes mutlu olmak ister. Der ki kişi, ben mutlu olmak istiyorum. Ha der. Benim yeterli param yok. Sahip olmak istediğim şeylere sahip olamadığım için ben mutsuzum. Öyleyse ben zengin olayım, o zaman mutlu olurum. Bu kişi zenginliğin peşine düşüyor. Oluyor zengin. Ama mutlu olamıyor. Her yolu deneyin. Bu söylediğimiz yolun dışında
hiçbir şey sizi mutlu kılmaz. İşte İslam'ın beş tane şartını yaşayan birçok insan tanıdık hayatımız boyunca. Hala insanlar oradalar ama dışarıdaki insanlardan hiçbir farkları yok. O Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler de mutsuz. Onlar da İslam'ın beş şartını yaşadıkları halde gene mutsuz sevgili kardeşlerim. Toplumun büyük kısmı bu standartlarda, sizlere sesleniyorum, şu İslam'ın beş şartını yaşayıp da hala mutsuz olan insanlara. Sözlerimi duyun, şu kalbinizle işitin bizi. Biz sizin mutluluğunuz için varız. Deneyin. Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman nasıl bir mutluluğa duçar olacağınızı, nasıl bir güzelliği yaşayacağınızı bir görün, ondan sonra konuşalım. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına bir ordudur. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına bir seferdir. Bir dilek eşittir mutluluk. Bir dilek eşittir üçüncü kata kadar cennet saadeti. Bir dilek eşittir dünya saadetinin yarısı, %50'den fazlası. Dünya mutluluğunun yarıdan fazlası sizin, cennet saadetinin üçüncü kata kadar olan kesimi gene sizin. Bir tek dileğinizin karşılığında Allah sizi mutlaka oraya ulaştıracak. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi gelin. Hadi Allah'a dönün. Hep beraber olalım. Hidayet çağının bu güzellikleri içerisinde sizden Allah-u Teala'nın istediği sadece bir tane şey var. Tek bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Eğer size derlerse ki bir mürşidin elini öpmezseniz kesin olarak cennete giremezsiniz, hayır deyin, o sonraki iş. Ben Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah beni mürşidime ulaştıracak. Çünkü ben mürşidime ulaşmak imkanının sahibi değilim. Hiç kimse kendi mürşidini seçmek imkanının sahibi değildir. Yetkisinin sahibi değildir. Mürşidi Allah seçer. Ve mürşidinize ulaştığınız zaman zaten ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ama ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, 7 dakika sonra siz Allah'ın cennetine eğilsiniz. Allah Teala o zaman zarfında, hatta 7 saniyede belki Allah Teala sizin bütün günahlarınızı örter. Kör olan gözlerinizi açar. Sağır olan kulaklarınızı açar. İdraksiz olan kalplerinizi idrak edebilir hale getirir. O sizin Rabbinizdir. O bizim Rabbimizdir. Sahibimizdir, efendimizdir. O Allah'tır. Biz onun azatsız kölesiyiz. Hayır, sizden Allah'ın kölesi olmanızı istemiyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin, yeter, gerisini siz yaşayacaksınız zaten. Bize mutluluğunuzu siz açacaksınız, telefonları anlatacaksınız. 2 defa günde telefonlar devamlı boşaltılıyor. Ama bitmiyor sizden gelen güzel havadisler sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki, biz Allah'a nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz? Sizler gibi dostlarımız var sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hidayet çağının meşaleleri. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu güzelliği ne yazık ki burada bitirmek zorundayız. Süremiz dolduğu için. Kalbimizi sizlerle beraber bırakıp ayrılıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve salavat.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İslam'dan kopanlar, tövbe ve mağfiret. Bir insan hatalı işler. Herkes işler. Sonra yaptığı hatalar onu rahatsız eder ve Allah-u Teala'ya müracaat eder. Kendisini Allah-u Teala'nın af buyurması için, affetmesi için. İşte bu duyulan nedamet hissinin, pişmanlık hissinin bir neticesi olan tövbe, bütün insanlar tarafından Allah'a her an yapılmaktadır. İnsanlar hatalar işlemekte, sonra da hatalarının arkasından Allah-u Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunmaktadırlar. İstiğfarın manası genellikle toplum tarafından bilinmemekte. Burada hem istiğfarı açıklamak istiyoruz bu sohbetimizde size, hem de tövbeyi. Mağfiret ve istiğfar aynı kökten geliyor. Konunun Kur'an hükmüyle çözülmesini temin etmek üzere Allah Teala'nın söylediği ifade şöyle. Nisa 64'te Allah Teala buyuruyor ki: "Habibim, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelseydiler ve Allah'tan günahlarının affını dileseydiler, sen de onlar için onların günahlarının mağfiret edilmesini dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin" diyor. Yani Allah-u Teala burada sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını affedeceğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine de affettiği bu günahları sevaba çevireceğini söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, günahların sevaba çevrilmesi mağfireti ifade eder. Allah Teala insanoğluna büyük garantiler vermiş durumda. İnsanlar günahı işlerler, Allah Teala'dan tövbe de bulunurlar. Günahlarının tövbe edin, günahlarının affedilmesini dilerler ama ellerinde hiçbir garanti yoktur. Kim günah işler de günahının affını dilerse Allah Teala'dan, Allah Teala'nın o günahı affedeceğine dair hiçbir garantileri yoktur. Allah Teala iki ayrı ifadeyi Kur'an-ı Kerim'de kullanmıştır. Bir taraftan diyor ki, büyük günahlar işleyenler bile Allah'ın affından ümitlerini kesmesinler. Ama Allah Teala şunu da söylüyor, sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. İki ayette Allah'a ait. Öyleyse burada günahların affını ümit etmekle ümit edememek ikisi birden devreye giriyor. Sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. Günahlarınızı kolay kolay affetmem demek. Ama büyük günahlar işleyenler bile bizim affımızdan ümitlerini kesmesinler demek. Günahlarınızı affederiz demek. Öyleyse Allah-u Teala abesle iştigal etmez. İki söylediği husus da mutlaka ayrı ayrı birer gerçeğe dayalı. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah-u Teala'nın onu affedeceğine dair hiçbir garantisi olmaz. İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, şeytanın Allah'ın affı konusundaki gayretlerini dikkate alsalar da günahlarının affedilmesi normal standartlarda mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Öyleyse hangi olaydan bahsediyoruz? Bir kişi günahları işlemiştir ama Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilemediyse Allah-u Teala tarafından günahlarının affı konusunda bir garantiye bu kişi hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Allah-u Teala onun günahlarını affetmeyecektir. Bırakınız günahların affını, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, Allah onun bütün amellerini yok sayıyor. Bütün amellerini örtüyor. O kişinin amelleri boşa gidiyor. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde Allah Teala diyor ki onlar en güzelini işlediklerini zannediyorlardı. Ama kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse, ister Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar etsin, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını inkar etsin, İsterse Allah'ın ayetlerini inkar etsin. Ama zaten Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin inkar ettikleri ayet bu. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşacağına inanmamak. İnanmayacağına, ulaşmayacağına inanmak. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür zihniyetinin bir tezahürü bu. Ruh bedenden ayrılırsa hiç kimse ölmez. Her an ruh bedenden ayrılır, tekrar bedene girer. İnsanın bunu hissetmesi de mümkün değildir. Dilediği an ayrılıp dilediği yere gider, sonsuz hızın sahibidir. Her tarafta bulunmak imkanının sahibidir. Ama Allah'a geri dönemez. Allah'a geri dönebilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Zaten Allah-u Teala'nın hepimize emrettiği şey, hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız. Ruhsuz bir insan yaşar mı? Elbette yaşar. İşte o yaşayanlardan birisi karşınızda konuşuyor şu anda. Ölmedik, hayattayız, hamdolsun. Bizim gibi binlerce kardeşimiz, dünya üzerinde yaşayan tasavvuf mensubu herkes mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Tasavvuf mensubu dediğimiz zaman Kur'an mensubu manasına kullanıyoruz bunu. Çünkü Kur'an tasavvufu emreder. Tasavvufun temeli de insanın ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması, sonra fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına ulaşmasıdır. Kur'an'da bunu baştan aşağı farz kılmıştır. Yetmez, bütün sahabede gerçekleştirmiştir. Hepsi irşat makamının sahibi olmuştur. İslam'ın 7 safhasında yaşayarak. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. safha mürşide ulaşıp tabiiyet. 1.'si 3. basamakta, 2.'si 14. basamakta gerçekleşir. 3.'sü ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4.'sü fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Tabii fizik vücudun Allah'a ulaşması diye bir şey söz konusu değil. 5.'si nefsi Allah'a teslim etmek. 6.'sı muhlis olmak, yani irşad olmak. Kişinin kendisinin irşad olması. 7.'si de kişinin iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle bir hedefe ulaşması. Bu hedef, sevgili kardeşlerim, o kişinin irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilmesi. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim etmişlerdir. Hepsi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde böyle bir dizaynın mutlak tahakkuk edeceğini unutmayın. Kim bu hedeflere ulaşmak isterse bütün kapılar o insanlara açıktır. Ne yazık ki insanlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan düşünelim. Kiramen katibi melekleri o kişi ölünceye kadar beklerler. Onun amel defterindeki sevaplarını sıfırlamak konusunda acele etmezler. Yani bir insanın amel defterindeki kazandığı dereceler sıfırlanır mı? Elbette. Allah Teala işte orada söylediğimiz ayet-i kerimede Kehf 103-104-105'te ne diyordu? Netice itibariyle söylediği şu: kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı inkar ederse, onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Kişinin amellerinin boşa gitmesi söz konusu, yok olması söz konusu. İşte bu bapta o kişinin bu muhtevaya bakması lazım. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman yaptığı bütün ameller boşa gider. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hiç kimse amelleri sebebiyle cennete giremez. Sahabe soruyor, sen de mi ey Allah'ın Resulü? Evet ben de. Ama hamdolsun ki Allah beni rahmetine gark eyledi diyor. Ne demek istiyor? Yani ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı diledim. Allah Teala da beni rahmetiyle ve fazlıyla kuşattı. Ne demek istiyor acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ne demek istediğini Nisa 175 anlatıyor bize. Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'ın zatında yok olmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında ruhunu yok etmeyi dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de onları Allah'a ulaştırır. Burada Allah'ın söylediği çok ciddi bir olay var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. İnsanı Allah'a ulaştıran şey işte bu rahmetle fazlıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu bu talebi, o talep kalbinde o kişinin doğduğu anda işitir, bilir ve görür Allah-u Teala. Derhal rahim esması tecelli eder. Bu tecelli o kişinin üzerinde ard arda sonuçlar oluşturur. O kişinin irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişinin irşat makamını görmesini, o kişiye irşat makamı olarak bakmasını, mürşide irşat makamı olarak bakmasını, onun söylediklerini işitmesini ve kalbiyle idrak etmesini sağlar Allah-u Teala. Sonra kişinin kalbine ulaşır, sonra o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi bu konuda çok açık bir şekilde bir mana ifade ediyor. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil islami. Kim Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar. Yani göğsünü yararak göğsünden kalbine nurların girmesi için bir nur yolu açar. Niçin? O kişinin Allah'a ruhunu, etini, nefsini ve iradesini teslim etmesi için. Bunların hepsini teslim eden bir kişi İslam olmak şerefine ermiştir. İslam olmak bir kişinin İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmesi değildir. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cehennemden kurtarması mümkün olmayan bir büyük tuzaktır. Şeytanın büyük bir tuzağıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. O her şeye kadirdir. Her şeyin en güzeli ondadır. Ve de ne diyor? Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onun amelleri boşa gider. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi İslam'ın beş şartında hangi standartta meşgul olursa olsun onun amelleri boşa gideceği için, zaten bu beş şartın hepsi de ibadetlere dayalı olduğu için hiçbiri geçerlilik kazanamıyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah beni rahmetine garg etti demesi, bu rahmet fazlın ve salavatın onun kalbine girerek onu %2 rahmet, %98 fazılla nefsinin kalbini %100 Allah-u Teala'nın temizleyerek onun ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiğini ifade ediyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala böyle bir müstesna olayı gerçekleştiriyor. Kişiyi Allah yolunda başarılı kılıyor. Ve Allah yolunda o kişiyi teşhiye ediyor. Yani ne demek istiyoruz? Gördüğümüz neydi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ne kadar amel yaparsa yapsın amellerinin boşa gideceğiydi. Şimdi aksini de Kur'an'a göre ortaya koyalım. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ne olur? Ne olacağını Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi çok açık bir şekilde anlatıyor. Diyor ki Allah-u Teala Enfal 29'da, ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan insanlardan bahsediyor. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, takva sahibi zaten olacaktı. Allah Teala diyor ki, takva sahibi olun. Ey iman edenler, takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki, Allah size furkanlar versin ve Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin diyor Allah Teala. İşte günahların örtülmesiyle sevaba çevirmesi, mağfirete çevirmesi, mağfiret edilmesi günahlara iki ayrı olay. Örtülmesi günahların affını ifade ediyor. Diğeri ise mağfiret ise günahların sevaba çevrilmesini. Ve böylece kişinin bütüne ulaşmasını. Allah Teala burada o sevabı çevirme müessesesini ele almış. Ama Allah Teala daha ötesini açık bir şekilde şöyle ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala cehennemde olanlardan bir evvelki ayet-i kerimede bahsettikten sonra, ama diyor o kişiler, o günahları işleyenler, onlar cehenneme gideceklerdir ve cezaları da arttırılacaktır diyor. Fakat diyor kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sonra da tövbe edip mümin olursa, imanı artan bir mümin olursa ve nefsi ıslah edici ameller işlerse, Allah onların günahlarını, seyyiatini hasenata çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, günahların sevaba çevrilmesi olayıyla karşı karşıyasınız. Kimlerin Allah-u Teala günahlarını sevaba çeviriyor? Mürşidin

Bu ise ancak kişinin mürşidine ulaştığı ve ona tabi olduğu takdirde geçerlidir. Mürşid Allah'tan sorulacaktır ve bu hedefe Allah Teala o kişiyi ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Furkan 70 açık ve kesin bir şekilde kişinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşması ve tövbe etmesi ve böylece amel-i salihat yapması, nefs tezkiyesi yapması olayını beraberce dizayn ediyor. Tabiyetin hemen arkasından da onun günahlarını sevaba çevireceğini ifade ediyor. Öyleyse bu noktaya ulaşmadan evvel Allah Teala o kişi bir müminken, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir müminken, Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını Allah'ın örteceğini söylüyor Enfal 29'da. Takva sahibi olun ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilir. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala, daha sonra da sevaba çevirsin. Takva sahibi olmazsa kişi, o zaman onun amelleri örtülmez. Ama takva sahibi olmak, mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri, Münibine ileyhi ve tekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi takva sahibi olur ve cehennemden kurtulur. Bu cehennemle cennet arasındaki farklılığın ilk aşamasıdır. Yani birinci kurtuluşun birinci hamlesi, birinci kat cennete götüren bir davranış biçimi. Nereden biliyoruz? Çünkü şöyle geliyor ayet-i kerimenin devamı. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Kim müşrikse onun gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi cehennemden kurtarıyor, müşrik olmaktan kurtarıyor ve Allah'a karşı takva sahibi yapıyor. Belli ki bu ilk takva. Şirkte olan birisinin, cehenneme gidecek olan birisinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle birinci takvaya ulaşması söz konusu olur. Devam ediyor Allah Teala ayetine. O müşriklerden olmayın ki Rum 31'in devamı. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Hepsi birbirinden farklılaşmış, asıllarını unutmuşlar, detayları kendilerine hedef ittihaz etmişler ve de Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dileselerdi zaten takva sahibi olacaklardı. İşte Enfal 29'daki takva sahibi ol ifadesi bu tarzda bir takvadır ki Allah'ın o kişinin günahlarını örtmesiyle noktalanıyor. Öyleyse iki türlü insan yaşar. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ruhlarını

Ve ölmeden evvel Allah'a mülaki kılmayı, ilka etmeyi, Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar takva sahibi olamazlar. Onlar şirkte kalanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Mutlaka kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazladır bu insanların. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlara Allah Teala'nın bir ihtarıdır. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin diyor Allah Teala. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi onu şirkten kurtarıyor. Bir başka ifadeyle cehennemden kurtarıyor ve takva sahibi kılıyor. İşte Enfal 29'da Allah Teala'nın söylediği takva sahibi olmak bunu işaret ediyor. Burada konunun başlangıcındayız daha. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği an cehennemden kurtulmuş. Neden? Çünkü Allah Teala onun bütün günahlarını örtmüş. Yani onun günahlarını affetmiş. Bu kişi daha sonra mürşidine ulaşacaktır. Tabiyeti anında Nisa 64'te söylediğimiz olay tahakkuk edecektir. Kişinin talebi üzerine Allah'ın günahlarını affedecek. Devrin imamının talebi üzerine de günahlarını sevaba çevirecek. İşte Mümin Suresinin 7. ayeti kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı bazı insanlar için Allah Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunurlar diyor. Derler ki ya Rabbi kim sana ulaşmayı dilerse ve bu sebeple tabi olursa sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem ateşinden koru. Kim sana yönelir de mümin olursa, yani mürşidine tabi olur da ve amelü salihat yaparsa, nefs tezkiyesi yaparsa sen onlara mağfiret eyle. Onların günahlarını sevaba çevir. İşte üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileme, günahların örtülmesi. 14. basamak mürşide ulaşıp tabiyet ve günahların ikinci defa örtülmesi, bir başka ifadeyle sevaba çevrilmesi. İkinci defa affedilmesi, bir başka ifadeyle zaten günahlar affedilmişti. Bu sefer mevcut günahlar, affedilen günahlar bir de sevaba çevriliyor. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerde Allah Teala hem günahları örtmeyi garanti ediyor, o kişinin günahlarını sıfırlamayı garanti ediyor, hem de bu kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Şura 13'te diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer.
o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sadece onlar Allah'a ulaşabilirler. Ve Allah-u Teala mutlaka ulaştıracağına dair garanti veriyor. Biz insanlardan istediği mi? O sadece bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz. Bir dileğimiz Allah'a ulaşmayı dilememiz, konunun tamamlanması için yeterli bir sebep. Biz böylece Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı dilersek Allah'ın garantisine sahip oluyoruz. Günahlarımız mutlaka örtülüyor ve bundan sonraki olaylar, Allah'ın kalbimize ulaşması, kalbimizi Allah'a çevirmesi, göğsümüzü yararak göğsümüzden kalbimize nur yolu açması ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazlın kalbimize ulaşması önce, bu rahmet ve fazlın yalnız rahmeti kalbimize girebilmesi ve de onun %2 olması halinde mürşidimizi istemek hakkımızın doğması ve Allah-u Teala'dan mürşidimizi istediğimiz zaman mutlaka Allah-u Teala'nın bize mürşidimizi göstermesi ve mürşidimize ulaşmamız. Ulaştığımız zaman Allah-u Teala başımızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor ve günahlarımızı sevaba çeviriyor. İşte sevgili kardeşlerim, o kadar da kalır mı? Hayır, kalmaz. Allah Teala o güne kadar bizim her sevabımıza, bir derecelik sevabımıza mutlaka 10 derece yazarken, bir derecelik günahımızı kiramen katibe melekleri bir derece olarak kaydederler. Ama bir derecelik sevabımızı 10 derece olarak kaydediyorlardı. Ama kim mürşidine ulaşırsa bu 10 derece 100 dereceye çıkar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin mürşidine ulaşması halinde, yani ihsanla tabiyetini gerçekleştirmesi halinde geçerlidir bu. İhsanla tabiyet, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin tabiyetidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse bir mürşide tabi olduğunu zanneder sadece. Aslında tabiyeti geçerli değildir. Ona hiçbir şey kazandırmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını o kişi dilediği anda affediyor, yani örtüyor. Ama mürşidine ulaştığı takdirde mağfiret ediyor. Yani kişinin günahlarını bir defa da affediyor, bir başka ifadeyle sevaba çeviriyor. Mükafatımı ruhumuzu Allah'a hayattayken ulaştırması. 21. basamakta ruhumuz Allah'a 7 tane gök katını geçerek ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamaktır. Ve bu Allah-u Teala'nın tövbe ve mağfiretinden sonra nefsimizin kalbinde %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru birikmesi suretiyle her %7 fazıl birikiminde ruhumuzun Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselmesiyle gerçekleşen bir olgudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'dan kopanlar konusundaki af ve mağfiret isimli sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sizle bir saat konuşuyorum. Allah mı iyi düşünürsün, iyi düşünürsünüz. Gülüyor önce cevap veriyorum. Tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sevgiden daha iyi sonuçlar oluşturacağınızı aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem verilmesi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman, emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman, onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala size bir emrin ulaştırılmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer Rüşat Mutlu size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem işiniz olsa size bir emir verirsek o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey takmayın. Sakın öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilir. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehd ederseniz bütün engelleri mutlaka aşarsınız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor, yok diyor, ben de öyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi, bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki, bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki, sana söyledi bana diyor, rüyamda diyor, parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman ters yüzü geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız değer adamla orada vaydete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi Cebbar'a telefon olsam desem ki, şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar, hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun ona atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki, Sen onlara evet bu gece 0 Mart'ta 22 derece soğuk var. Ama 0 Mart'taki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticini, jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu geceki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra teftişe gidiyorum. Sadece 3 kişi görüyorum orada. 20 küsur kişiden 2 kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendinize az kişiler tanıştırmadan sayını gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinize bir şeyler kaptığı görünmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sığınır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Şartçuk. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin ailesi lafa bakılmaz. Görünür, hütbeyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyor eskiler? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır.
2: Öyleyse Allah'ın yolunda bir tek yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır.
1: Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yoksa nefsi onu hep tembelliğe, hep nefsin sikametindeki olayları götürür.
2: Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmez bir Allah tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin mertebasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte fethetmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları fethetmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişinizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafındaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah-u Teala da ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah-u Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız.
1: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. Her cümle Allah-u Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredici kutlan başka bir insan mevcut değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratı sekin üzerinde yücelerek, dikkatini yükselerek kalbimi kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
3: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Ölçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Böyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

Bismillahirrahmanirrahim. Fakat onun kavminin cevabı, Lut'un ailesini ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece onu ve ailesini hanımı hariç olmak üzere kurtardık. Onu geride kalanlardan takdir ettik ve onların üzerine yağmur yağdırdık. Öyle bir yağmur ki uyarılanların yağmuru çok kötü oldu. De ki, hamd Allah'a aittir, Allah içindir, Allah'adır. Ve selam onun seçtiği kullarının üzerinedir. Allah mı yoksa onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır? Veya semaları ve yeryüzünü yaratan ve sizin için gökten su indiren mi? Böylece onunla güzel bahçeler yetiştirdik. Onun ağaçlarını dahi yetiştirmeniz sizin için mümkün olamaz. Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onlar Allah'a başka bir ilahı denk tutan bir kavim. Yoksa arzı karar yeri kılan ve onun aralarında yeryüzünde nehirler kılan, akıtan ve orada sabit dağlar kılan ve iki deniz arasında perde kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmezler. Yoksa darda kalan kişi, ona dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Yoksa sizi denizin ve karanın karanlığından hidayete erdiren mi? Rahmetinin önünde müjdeleyici olarak rüzgarlar gönderen mi? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Yüce Allah, onların şirk koştuğu şeylerden yücedir, münezzehtir. Yoksa ilk defa yaratan, sonra da onu geri döndürecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Onlara de ki, eğer siz doğru söyleyenlerseniz, delillerinizi getirin. De ki, göklerde ve yeryüzünde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez ve ne zaman beyaz edileceklerinin bilincinde, şuurunda olamazlar. Hayır, ahiret hakkında onların ilimleri tamamlandı, bilgiler tamamen onlara verildi. Aksine onlar hala ondan, ahiretten şüphe içindeler. Hayır, onlar ona ahiret delillerine karşı kördürler, onları anlayacak basiretleri yoktur. Ve kafirler şöyle dediler, babalarımız ve biz toprak olduktan sonra mı? Gerçekten biz mutlaka topraktan çıkarılacak mıyız? Andolsun ki bu bize ve daha önce de babalarımıza vaat edilmişti. Ancak bunlar sadece evvelkilerin efsaneleridir. Onlara de ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece bakın, mücrimlerin, suçluların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve artık onlara üzülme, onlar için mahzun olma. Ve onların kurduğu tuzaklardan, onların yaptığı hilelerden bir sıkıntı içinde olma. Ve onlar, eğer sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman derler? De ki, belki de acele istediklerinizin bir kısmı sizi takip ediyordur, belki yakında size ulaşacaktır. Ve muhakkak ki senin Rabbin, insanlara karşı fazıl, lütuf sahibidir. Ve lakin onların çoğu şükretmiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, şüphesiz onların göğüslerinde gizli olanı da açıkladıklarını da bilir. Ve gökte ve yeryüzünde gayip, gizli ne varsa kitab-ı mübin, levh-i mahfuzda vardır. Muhakkak ki bu Kur'an, İsrailoğullarına çoğunda ihtilaf ettikleri şeylerin gerçeklerini anlatıyor. Ve muhakkak ki o, müminler için mutlaka hidayet ve rahmettir. Muhakkak ki senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecek. Ve o, azizdir, yücedir, alimdir, en iyi bilendir. Öyleyse sen
Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki sen apaçık bir şekilde hak üzeresin. Muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da Allah'ın davetini işittiremezsin. Ve sen körleri dalaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Ve onların üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz vuku bulunca onlara arzdan dabbe çıkardık, çıkarırız. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakın hasıl etmediklerini söyleyecek. Ve o gün bütün ümmetlerden ayetlerimizi tekzip edenleri, yalanlayanları grup grup haşredeceğiz, toplayacağız. Böylece onlar 72 fırka bir araya getirilir. Onlar geldikleri zaman Allah onlara, onu ilmen ihata edemediniz de mi ayetlerimi tekzip ettiniz, yalanladınız? Yoksa yapmış olduğunuz nedir? Başka bir sebep mi var? Dedi. Ve zulümleri sebebiyle onların üzerine Allah'ın sözü vaki oldu, yerine geldi. Artık onlar konuşamaz. Dinlensinler diye nasıl geceyi karanlık, gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? Muhakkak ki bunda inanan kavim için ayetler, ibretler, deliller vardır. Ve sura üfürüldüğü gün Allah'ın dilediği kimseler hariç semalarda ve yeryüzünde olanlar dehşete kapıldı, kapılırlar. Ve herkes boyunları bükük olarak ona, Allah'a geldiler, gelirler. Ve daha görürsün, onu hareketsiz sanırsın. O bulut gibi hareket eder. Her şeyi sağlam yapan Allah'ın yaratmasıdır. Muhakkak ki o yaptıklarınızdan haberdardır. Kim hasenat ile kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onun için ondan daha hayırlısı cennet vardır. Ve onlar izin günü dehşetten, cehenneme gitmeyeceklerinden emin olanlardır. Ve kim seyyiat ile kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onlar yüzüstü ateşe atıldı, atılır. Yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz? Ben sadece Rabbe, Allah'a kul olmakla emrolundum. Bu beldeki o Allah onu hürmete layık kıldı. Ve her şey O'nundur, Allah'ındır. Ve ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Ve Kur'an'ı okumakla emrolundum. Kim hidayete ererse o takdirde sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalalette kaldıysa o zaman ben sadece inzar edenlerdenim, uyaranlardanım de. Ve de ki, hamd Allah'adır. Size ayetlerini gösterecek. Böylece onları tanıyacaksınız. Ve senin Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Kasas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, Sin, Mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in açıklayan kitabın ayetleridir. Musa aleyhisselam ve Firavun'un haberlerinden mümin bir kavim için hak ile gerçek olarak sana okuyacağız. Firavun gerçekten yeryüzünde Mısır'da hükümdardı ve halkını gruplara ayırdı. Onların bir kısmını Yahudileri güçsüz bırakıyor, onların oğullarını boğazlatıyor, kızlarını, kadınlarını canlı bırakıyordu. Muhakkak ki o fesat çıkaranlardandı. Ve biz yeryüzünde güçsüz olanları nimetlendirmek ve onları imamlar kılmak ve varisler yapmak istiyoruz, istiyorduk. Ve onları yeryüzünde orada yerleştirip kuvvetli kılmak ve Firavun'a
Haman'a ve ikisinin ordusuna onlardan İsrailoğullarından hazır ettikleri, çekindikleri şeyi göstermek istedik. Ve Musa aleyhisselamın annesine şöyle vahyettik. Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını bırakmasını. Ve sen korkma, mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz. Ve onu mürselinlerden, resullerden kılacağız. Böylece Firavun ailesi onu onlara düşman ve başlarına dert olarak bulup aldı. Muhakkak ki Firavun, Haman ve o ikisinin ordusu kasten suç işleyenlerdi. Ve hanımı Firavun'a şöyle dedi. Bana ve sana göz aydın olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz. Ve onlar gerçeğin farkında değillerdi. Ve Musa aleyhisselamın annesi gönlü boş olarak sabahladı. Müminlerden olması için onun kalbini bize bağlamasaydık, rabıta kurmasaydık az daha durumu açıklayacaktı. Ve Musa aleyhisselamın annesi onun ablasına, onu takip et dedi. Böylece onlar farkında değilken onu uzaktan gözetledi. Ve daha önce ona başka süt annelerini haram kıldık, süt emmemesini sağladık. Onun ablası Firavun'un ailesine, ona kefil olacak, bakımını üstlenecek bir aileye sizi ulaştırmak için delalet yardım edeyim mi? Ve onlar, onu bebeği iyi yetiştirir dedi. Böylece onu annesine geri verdik, gözü aydın olsun ve mahzun olmasın. Ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve erginlik çağına erişip kemale erdiği zaman ona hikmet ve ilim verdik. Ve muhsinleri biz işte böyle mükafatlandırırız. Ve Hazreti Musa kendisine hikmet verilmeden önce şehir halkı gaflette olduğu bir zamanda kimse farkında olmadan şehre girdi. Orada dövüşen iki adam buldu. Biri kendi tarafından, diğeri ona düşman taraftan. O zaman onun Musa aleyhisselamın tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam onu yumrukladı, öldürdü. Böylece ölüm kaza edildi, hüküm yerine geldi. Musa aleyhisselam, bu şeytanın işidir. Muhakkak ki o apaçık dalalette bırakan bir düşmandır, dedi. Rabbim, ben nefsime zulmettim. Artık beni mağfiret et, dedi. Böylece onu mağfiret etti. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Musa aleyhisselam, Rabbim, beni nimetlendirdiğin şeyler sebebiyle bundan sonra ben asla mücrimlere arka çıkmayacağım, yardımcı olmayacağım. Böylece şehirde etrafı korkuyla gözleyerek sabahladı. Fakat dün yardım isteyen kişi ondan tekrar yardım istediği zaman Musa aleyhisselam ona, ''Muhakkak ki sen apaçık azgınsın.'' dedi. Böylece ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak istediği zaman, ''Ey Musa, dün öldürdüğün kişi gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Eğer öldürmek istiyorsan, o takdirde sen yeryüzünde sadece bir zorba olursun ve sen barıştıranlardan olmak istemiyorsun.'' dedi. Ve şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. ''Ey Musa, kavmin ileri gelenleri mutlaka seni öldürme emrini vermek için konuşuyorlar. Öyleyse hemen şehirden çık. Muhakkak ki ben sana öğüt verenlerdenim.'' dedi. Böylece oradan korkuyla etrafını gözleyerek çıktı. ''Rabbim, beni bu zalimler kavminden kurtar.'' dedi. Ve Musa aleyhisselam Medyen şehri tarafına döndüğü zaman ''Rabbimin beni sevva edilmiş yola hidayet etmesini, ulaştırmasını umarım.'' dedi. Ve Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu,
ve onlardan başka hayvanlarını suya gitmekten engelleyen iki kadın buldu. Onlara, "Sizin haliniz, derdiniz nedir?" dedi. O iki kadın, "Çobanlar sürüleriyle çekilmedikçe biz hayvanlarımızı sulayamayız ve bizim babamız çok ihtiyar," dediler. Böylece ikisinin sürüsünü suladı, sonra gölgeye döndü. Ve, "Rabbim, muhakkak ki ben bana hayır olarak indirdiğin her şeye fakirim, muhtacım," dedi. İkisinden biri haya ederek, utanarak ona geldi. "Muhakkak ki babam bizim sürümüzü sulamandan dolayı bir ecirle mükafatlandırmak için seni davet ediyor," dedi. Ve Musa aleyhisselam ona geldiği zaman hikayesini anlattı. İhtiyar adam, "Korkma, artık sen zalimler kavminden kurtuldun," dedi. İki kızdan biri, "Ey babacığım, onu ücretle tut. Muhakkak ki o ücretle tuttuklarından daha hayırlı, sağlam ve emindir," dedi. Yaşlı adam, "Gerçekten ben işte bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Bana ücretle 8 yıl çalışmana karşılık. Eğer 10 yılı tamamlarsan o da senden bir lütuftur. Ve ben seni mecbur etmek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın." Musa aleyhisselam, "Bu seninle benim aramdadır. İki süreden hangisini kada edersem, yerine getirirsem artık bana bir düşmanlık oluşmasın. Ve Allah konuştuklarımıza vekildir," dedi. Böylece Musa aleyhisselam süresini tamamladığı zaman ailesiyle yürüyerek yola çıktı. Tur Dağı tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, "Durup bekleyin. Gerçekten ben bir ateş gördüm. Belki size oradan bir haber veya alevli bir ateş getiririm. Böylece siz ısınasınız," diye dedi. Böylece oraya geldiği zaman vadinin sağ tarafından mübarek yerdeki ağaçtan nida edildi. "Ey Musa, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi Allah'ım. Ve asanı at." Bunun üzerine asasını atınca onun yılan gibi hareket ettiğini gördü. Arkasına bakmadan dönüp kaçtı. "Ey Musa, geri dön ve korkma. Muhakkak ki sen emniyette olanlardansın. Elini koynuna sok, onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Korkudan emin ol. Kanatlarını, kollarını kendine çek. Bu ikisi senin Rabbinden Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır, delildir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdir." Musa aleyhisselam, "Rabbim, ben gerçekten onlardan birisini öldürdüm. Bu sebeple beni öldürmelerinden korkuyorum," dedi. Ve kardeşim Harun, ki o lisan bakımından benden daha fasihtir. Ve onu beni tasdik edici ve yardımcı olarak benimle beraber gönder. Ben gerçekten beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum. Allahü Teala, "Kardeşinle senin gücünü arttıracağız ve ikinizi sultan kılacağız. Ve böylece onlar ayetlerimize, mucizelerimize ulaşamayacaklar, onlara karşı koyamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar, galip olanlarsınız," dedi. Böylece Musa aleyhisselam apaçık ayetlerimizi getirdiği zaman, "Bu uydurulmuş sihirden başka bir şey değil ve biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık," dediler. Ve Musa aleyhisselam, "Rabbim, kimin kendi katından hidayetle geldiğini ve dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını daha iyi bilir. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler," dedi. Ve Firavun, "Ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Haydi ya Haman, benim için ıslak toprak üzerine ateş yak, tuğla pişir. Böylece bana yüksek bir kule yap. Belki ben Musa'nın ilahına muttali olurum. Ve ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu zannediyorum," dedi.
Ve o ve onun orduları yeryüzünde haksız yere kibirlendiler. Ve kendilerinin bize rücu ettirilmeyeceklerini, döndürülmeyeceklerini zannettiler. Sonra onu ve onun ordularını yakalayıp denize attık. Bunun üzerine zalimlerin akıbetinin nasıl olduğuna bak. Ve biz onları ateşe davet eden imamlar, önderler kıldık. Ve kıyamet günü onlara yardım olunmaz. Ve bu dünyada arkalarından laneti onlara ulaştırdık. Ve kıyamet günü onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olanlardandır. Ve andolsun ki evvelki nesilleri helak ettikten sonra Musa aleyhisselama insanlar için basiretleri açılsın, kalp gözleri görmeye başlasın ve hidayet rehberi ve rahmet olsun, rahim esması tecelli etsin diye kitabı Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve sen ey Muhammed, Musa'ya emri kada ettiğimiz zaman garp tarafında değildin. Ve sen şahitlerden, olayı görenlerden de değildin. Ve lakin birçok nesiller inşa ettik, oluşturduk. Onların ömürleri uzun oldu. Sen Medyen halkı arasında olmadığın halde onlara, sahabeye ayetlerimizi okuyorsun. Fakat o haberleri sana gönderen biziz. Ve biz Hazreti Musa'ya nida ettiğimiz zaman sen Tur Dağı'nın yanında değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine bir nezir, uyarıcı, peygamber gelmemiş olan bir kavmi inzar etmen, uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri yaptıkları sebebiyle onlara bir musibet isabet ederse, Rabbimiz, keşke bize bir Resul gönderseydin, böylece biz senin ayetlerine tabi olur ve müminlerden olurduk diyecek olmasalardı, seni Nebi Resul olarak göndermezdik. Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman, Musa'ya verilenler mucizeler gibi ona da verilseydi olmaz mıydı dediler. Musa'ya verilenleri daha önce inkar etmediler mi? İki büyü birbirini güçlendirdi, destekledi. Ve muhakkak ki biz hepsini inkar edenleriz dediler. Onlara de ki, eğer siz sadıklardan, doğru söyleyenlerden iseniz Allah'ın katından o ikisinden daha çok hidayete erdiren bir kitap getirin, ona tabi olayım. Bundan sonra eğer sana icabet etmezlerse, senin hidayete erdirme davetine uymazlarsa, bil ki onlar heveslerine tabidirler. Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın hidayetçiye değil de kendi heveslerine tabi olandan daha çok dalalette kim vardır? Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Ve andolsun ki tezekkür etsinler diye sözü ayetlerimizi ard arda onlara ulaştırdık. Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona Kur'an-ı Kerim'e iman ederler. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Muhakkak ki o Rabbimizden haktır. Biz ondan önce de muhakkak ki Allah'a teslim olanlardık dediler. İşte onlardır ki onlara sabırları sebebiyle ecirleri, sevapları iki kat verilir. Ve onlar seyyiati kötülüğü, hasenat iyilikle savarlar. Ve onlara verdiğimiz manevi rızıktan infak ederler. Ve onlar boş laf işittikleri zaman yüz çevirdiler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz sizedir. Selam sizin üzerinize olsun. Biz cahillerle beraber olmak istemeyiz, ilgilenmeyiz dediler. Muhakkak ki sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir ve o muhtedileri, hidayete erenleri daha iyi bilir. Ve eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek,
yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her çeşit üründen toplanıp onlara getirildiği haram kılınan, hürmet edilen yerde, haremde emin olarak yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu Allah tarafından olduğunu bilmezler. Ve azarak maişetlerine şükretmeyen nice ülkeyi helak ettik. İşte bunlar onların meskenleri, onlardan sonra çok az bir süre hariç iskan edilmedi, oturulmadı. Ve biz onların varisleri biziz. Ve senin Rabbin ülkelere, onların ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe helak edici olmadı. Ve biz onun halkı zalim olmadıkça, zulmetmedikçe ülkeleri helak edici olmadık. Ve size verilmiş olan her şey aslında dünya hayatının metaıdır, malıdır ve ziynetidir, süsüdür. Ve Allah'ın katında olanlar daha hayırlı ve daha bakidir, kalıcıdır. Hala akıl etmez misiniz? Öyleyse güzel vaatte bulunduğumuz ve böylece ona kavuşan kimse, dünya hayatının metaı, malı ile metalandırdığımız, sonra kıyamet günü hesaba çekilmek üzere hazır bulundurulanlardan olan kimse gibi midir? Ve o gün onlara Allah nida edecek. Zanda bulunduğunuz benim ortaklarım nerede? Diyecek. Üzerlerine azap sözü hak olanlar, Rabbimiz, azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan biri olduğumuzu, kurtulduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı, nefslerine uyuyorlardı, dediler. Ve onlara, ortaklarınızı çağırın, dendi. Bunun üzerine onlar çağırdılar. Fakat onlara icabet etmediler ve azabı gördüler. Keşke onlar hidayete ermiş olsalardı. Ve o gün Allah onlara nida edecek. O zaman hayattayken mürsellere, resullere ne cevap verdiniz diyecek. İzin günü artık onlara haberler, amel defterleri, rakamlı kitap kapanmıştır. Bundan sonra onlara sorulmaz, sorgulanmazlar. Artık mürşidin önünde tövbe eden ve ikinci defa ameni olup salih amel nefs tezkiyesi yapanın bu sebeple felaha erenlerden olması umulur. Ve Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Ve seçim hakkı onlara ait değildir. Allah sübhandır, münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve senin Rabbin onların sinelerinde gizli olan şeyi ve aleni olan gizlemedikleri şeyi bilir. Ve o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Evvelde ve ahirde, dünyada ve ahirette hamd ona aittir. Ve hüküm onundur. Ve ona döndürüleceksiniz. De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size ışığı getirecek ilah kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamete kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size içinde sükun bulduğunuz, dinlendiğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Ve rahmetinden olmak üzere sizin için, içinde sükun bulasınız, dinlenesiniz diye ve onun fazlından isteyesiniz diye geceyi ve gündüzü kıldı, yarattı. Ve umulur ki siz böylece şükredersiniz. Ve o gün Allah onlara nida edecek, seslenecek. Zanda bulunduğunuz ortaklarım nerede? Diyecek. Ve bütün ümmetlerden bir şahit çekip çıkardık, seçtik. Sonra da burhanlarınızı, delillerinizi getirin dedik. Böylece hakkın Allah'a ait olduğunu bildiler, anladılar. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan sapıp uzaklaştı. Karun, Musa aleyhisselamın kavmindendi. Sonra onlara karşı azdı. Ona hazineler verdik. Öyle ki
gerçekten onun anahtarlarını mutlaka kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Kavmi ona, sevinme, gururlanma, muhakkak ki Allah şımaranları, gururlananları sevmez demişti. Ve Allah'ın sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Ve dünyadan nasibini de unutma. Allahü Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et, karşılıksız ver. Ve yeryüzünde fesat isteme, çıkartma. Muhakkak ki Allah müfsitleri, fesat çıkaranları sevmez. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi, dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Ve mücrimlere günahlarından sorulmaz. Böylece ziyneti ile, büyük bir ihtişam ile kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o, gerçekten en büyük hazzın sahibidir, dediler. Ve ilim verilenler, size yazıklar olsun. Amenu olan ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Buna hayırlı sevaba sabredenlerden başkası mülaki olmaz, kavuşturulmaz dediler. Sonra onu ve onun sarayını yere geçirdik. Onun Allah'tan başka yardım edecek bir dost grubu yoktu ve yardım edilenlerden olmadı. Ve dün onun yerinde olmayı temenni edenler sabahlayınca vay, öyleyse Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır, takdir eder. Eğer Allah bizi nimetlendirmiş olmasaydı, mutlaka bizi de yere geçirirdi. Vay! Demek ki kafirler felaha ermez, dediler. İşte bu ahiret yurdu ki,

sonra kalan dereceler kadardır. Muhakkak ki Kur'an'ı sana farz kılan, elbette seni dönülecek yere döndürecek olandır. De ki, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık delalette olduğunu Rabbim daha iyi bilir. Ve Rabbin tarafından sadece bir rahmet olarak bu kitabın sana ilka edileceğini, ulaştırılacağını sen ümit etmezdin. Öyleyse sakın kafirlere yardımcı olma. Ve sana indirildikten sonra Allah'ın ayetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. Ve Rabbine davet et, Allah'a ulaşmaya çağır. Ve sakın müşriklerden olma. Ve Allah'la beraber başka bir ilaha dua etme, ibadet etme. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatı hariç her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 69 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. İnsanlar amenna, iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Ve andolsun ki onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da, doğru söyleyenleri de, tekzip edenleri de, yalancıları da mutlaka bilir. Yoksa seyyiat işleyenler, kötülük yapanlar, bizim imtihanımızı geçeceklerini mi sandılar? Hüküm verdikleri şey ne kötü? Kim Allah'a mülaki olmayı, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, o takdirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır. Ve O en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve kim cihad ederse, o takdirde sadece kendi nefsi için cihad eder. Muhakkak ki Allah, alemlerden müstanidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ve amenu olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onların seyyiatlerini, günahlarını mutlaka örteceğiz. Ve onları mutlaka yaptıklarının daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Ve biz insana, anne ve babasına güzel davranmasını vasiyet ettik, emrettik. Ve eğer onlar, hakkında bilgin olmayan bir şeyle bana şirk koşman için seninle mücadele ederlerse, o takdirde o ikisine itaat etme. Dönüşünüz banadır. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. Ve ameni olanları, salah makamına ulaşanları ve salih amel, nefs tasfiyesi yapanları mutlaka salihlerin arasına dahil edeceğiz. Ve insanlardan biz Allah'a iman ettik diyenlere Allah yolunda eziyet edildiği zaman, İnsanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar. Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi? Ve muhakkak ki Allah amenu olanları ve münafıkları mutlaka bilir. Ve inkar edenler amenu olanlara bizim yolumuza tabi olun. Sizin hatalarınızı, günahlarınızı yüklenelim dediler. Onlar diğerlerinin hatalarından bir şey yüklenecek değiller. Muhakkak ki onlar yalancılardır. Ve yalancılar kendi yükleri günahlarıyla beraber onların yüklerini, günahlarını da mutlaka yüklenecekler. Kıyamet günü onlar uydurdukları şeylerden mutlaka sorgulanacaklar. Ve andolsun ki biz Nuh Aleyhisselam'ı kavmine Resul olarak gönderdik. Böylece onların arasında 1000 seneden 50 yıl eksik olarak 950 yıl kaldı. Sonra onları Nuh Aleyhisselam'ın kavmini tufan aldı. Ve onlar zalimlerdi. Böylece onu ve gemi halkını kurtardık. Ve onu

alemlere ayet, ibret kıldık. Ve İbrahim aleyhisselam kavmine, Allah'a kul olun ve ona karşı takva sahibi olun. Eğer siz biliyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır demişti. Fakat siz Allah'tan başka putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Muhakkak ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye malik değillerdir. Öyleyse rızkı Allah'ın katından isteyin ve ona kul olun ve ona şükredin. Ona döndürüleceksiniz. Ve eğer tekzip ederseniz, yalanlarsanız, sizden önceki ümmetler de tekzip etmiştiler. Resulün üzerine apaçık tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah'ın ilk yaratışını görmüyorlar mı? Sonra onu geri iade edecek. Muhakkak ki bu Allah için kolaydır. Yeryüzünde dolaşın ve böylece ilk yaratılışın nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah ahiretin yaratılışını inşa edecek, gerçekleştirecek. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir de. Allah dilediği kişiye azap eder ve dilediği kişiye rahmet eder. Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve ona halden hale çevrilip döndürüleceksiniz. Ve siz Allah'ı yerde ve gökte aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka veliniz, dostunuz ve yardımcınız yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar edenler, işte onlar rahmetimden ümidi keserler. Ve işte onlar ki onlar için elim azap vardır. Buna rağmen onun kavminin İbrahim aleyhisselama cevabı, onu öldürün veya yakın demekten başka bir şey olmadı. Bunun üzerine Allah onu ateşten kurtardı. Bunda muhakkak ki mümin kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve İbrahim aleyhisselam, muhakkak ki siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşan Allah'tan başka putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız bir kısmınızı inkar edecek ve bir kısmınız da bir kısmınızı lanetleyecek. Sizin dönüş yeriniz ateştir ve sizin için bir yardımcı yoktur dedi. Bundan sonra Lut aleyhisselam ona İbrahim aleyhisselama iman etti, tabi oldu ve dedi ki, muhakkak ki ben Rabbime hicret edecek olanım. Ruhumu yaşarken Allah'a ulaştıracağım. Muhakkak ki o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve biz ona İshak'ı, Yakub'u Vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. Dünyada onun ücretini verdik. O ahirette şüphesiz salihlerden olacaktır. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Muhakkak ki siz mutlaka sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı kötülüğe, fahişeliğe geliyorsunuz. Gerçekten siz erkeklere gelecek, yol kesecek ve toplantılarınızda hayasızlık mı yapacaksınız? Bunun üzerine onun kavminin cevabı, eğer sadıklardansan bize Allah'ın azabını getir demekten başka bir şey olmadı. İbrahim aleyhisselam, Rabbim, müfsitler kavmine karşı bana yardım et dedi. Ve bizim Resullerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman dediler ki, muhakkak ki biz bu ülkenin halkını helak edeceğiz. Çünkü bu belde halkı zalim oldular. İbrahim aleyhisselam, orada Lut aleyhisselam var dedi. Resuller, orada kim var biz daha iyi biliriz. Onu ve onun hanımı hariç ailesini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı geride kalanlardan olacak dediler. Ve Resullerimiz Lut aleyhisselama geldiği zaman üzüldü, telaşlandı ve onlarla içi daraldı. Resuller, korkma ve mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz seni ve hanımın hariç aileni mutlaka kurtaracağız. Senin hanımın geride kalanlardan olacak dediler.
Muhakkak ki biz fısk yapmış oldukları şey ahlaksızlık sebebiyle bu beldenin halkı üzerine semadan riciz, azap indirecek olanlarız. Ve andolsun ki biz akıl edecek kavim için ondan indirdiğimiz ricizden açıkça ayet, delil bıraktık. Ve Medyen halkına onların kardeşi Şuayb'ı gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun ve ahiret gününü, Allah'a ulaşma gününü dileyin. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin. Allah'a ulaşmaya mani olmayın, dedi. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı. Böylece kendi diyarlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar, helak oldular. Ve Ad ve Semud kavmi size beyan edildi, gösterildi. Onların meskenlerinden bahsedilerek ve şeytan onlara amellerini süsledi. Böylece onları Allah'ın yolundan alıkoydu. Ve onlar görebilenlerdi. Görerek inkar edenlerdi. Ve andolsun ki Karun, Firavun ve Haman'a Musa aleyhisselam beyinelerle, açık delillerle geldi. Fakat onlar yeryüzünde kibirlendiler. Ve onlar azabımızdan kurtulanlar olmadılar. Bunun üzerine hepsini günahlarıyla yakaladık. Böylece onların bir kısmının üzerine kasırga gönderdik. Ve bir kısmını sayha, şiddetli ses dalgası yakaladı, bir kısmını yerin dibine geçirdik ve bir kısmını da suda boğduk. Allah onlara zulmedici olmadı. Ve lakin onlar nefslerine zulmediyorlardı. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, kendisine ev edinen örümceğin hali gibidir. Ve muhakkak ki evlerin en dayanıksızı örümceğin yuvasıdır. Keşke onlar bilselerdi. Muhakkak ki Allah onların ondan kendinden başka taptıkları şeyleri bilir. Ve O azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve işte bu örnekleri insanlar için veriyoruz. Ve onu alimlerden başkası akıl idrak edemez. Allah semaları ve arzı hak ile halketti. Muhakkak ki bunda müminler için mutlaka deliller vardır. Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku ve salatı ikame et, namazı kıl. Muhakkak ki salat, namaz, fuhuştan ve münkerden nehyeder, men eder. Ve Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah yaptığınız şeyleri bilir.''

0: sevgili izleyenler, dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla iyi geçinemez. Belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla iyi geçinemez. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla geçinemez. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
1: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin, kendinize çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar acıksa o kadar kendini hissettirir size.
1: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Ayakkabı olan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları topu size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız harekete geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
0: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana pratik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezri, sıfırın yapabilecek olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim fikire ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır.
4: pozitif bir tesire ulaşmanız asıldır.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda bir araya getirdi. Kod numarası 2.2.12.15. Kur'an-ı Kerim'in 15. suresi Hicr suresi ve 8. ayet-i kerimeden itibaren inşallah başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nünezzilul melaikete illa bilhakkı ve ma kânû İzen munzarin. Kelimeler. Ma nünezzülü. İndirmeyiz. El melakete melekler. İlla ancak olmadan olmaksızın hariç. Bi el hakkı. Bil hakkı. Hak ile. Ve ma kânü. Ve olmadılar olmazlar. İzen o takdirde o zaman. Münzerin, bekletilenler, mühlet, zaman verilenler. Cümlecikler. Ma nünezzülül melaikete, biz melekler indirmeyiz. İlla bil hakkı, hak ile olmaksızın, hak ile olmadıkça, yani biz melekleri sadece hak ile indiririz. Ve ma kânü izen, o takdirde onlar olmazlar. Münzerin, mühlet verilenler. Cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. İndiremeyiz. Melekleri indirmeyiz. O takdirde onlara mühlette yani zamanda verilmez. Burada Allah-u Teala'nın Mekke'deki kafirlere ve putperestlere böyle bir şeyden bahsetmesi söz konusu. Onlara dediği, o kafirler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, sen bir mecnunsun, sen bir delisin diyenlere Allah-u Teala bunu söylüyor. Onlar ne diyorlardı? Eğer sen sadıklardansan, bize melekleri getirmen gerekmez miydi? Yani ispat için onu ileri sürüyorlardı. Eğer burada da Allah-u Teala melekleri göndermiş olsaydı, Mekke müşrikleri, kafirleri ve müşrikleri diyeceklerdi ki, bu apaçık bir sihirdir. Her devirde hep aynı olmuştur. Ve 9. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nenze
nezzel nezzikri zikre ve inna lehu le hafizun. İnna muhakkak ki biz, nahnu biz nezzelna indirdik ezzikre zikir ve inna ve muhakkak ki biz lehu onu le elbette mutlaka hafizun koruyanlar, koruyucularız. İnna nahnu muhakkak ki biz nezzelne zikre zikri biz indirdik. Ve inna mutlaka biziz lehu le hafizun onun koruyucularız.

Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki zikri Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucuları da mutlaka biziz. Allah Teala Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesiyle önemli bir ayet koymuş oluyor. Diğer ayetler arasında özel bir yeri olan bir ayet. Çünkü bu ayetle bir sonuç çıkıyor ortaya. Bu sonuç açık ve kesin bir sonuç. Kur'an-ı Kerim muhafaza altında, Kur'an-ı Kerim Allah'ın muhafazası altında. Kur'an-ı Kerim korunuyor. Daha evvel indirilen Tevrat'a ve İncil'e bir takım ilaveler veya değiştirmeler yapıldığı ortaya çıkıyor. Dört tane İncil olması, bunlardan aslında bir beşincisi de var. Barnaba İncil'i. Kur'an'la eşdeğer olan bir İncil olduğu söyleniyor. Ama onlar korunmadılar. Değişmelere açık oldular. Tabi doğru olan hükümlerin büyük kısmı gene kaldı. Ama bir takım yanlışlar da doğruların arasında devreye girdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hicr suresinin bu 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir hususu kesinleştiriyor. Bu Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik ve biz onun koruyucusuyuz. Onu koruruz diyor Allah Teala. Ve Kur'an-ı Kerim Allah Teala tarafından korunuyor. Bu sebeple 14 asır evvel indirilen Kur'an-ı Kerim ilk indirildiği hüviyetiyle hala hüküm fermadır ve kıyamete kadar da bu vasfını koruyacaktır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şeriat kitabı indirilen son peygamberdir, son nebidir. Biliyorsunuz ki şeriat kitapları hep nebilere indirilmiştir. Hazreti İbrahim'e, daha evvel Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, sonra Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve nihayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bu arada Hazreti Davud'a. Öyleyse bu dizayn içerisinde olaya baktığımız zaman Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Hatem-ül Enbiya diye bahsettiğini görüyoruz. Nebilerin sonuncusu. Kendisine şeriat kitabı indirilenler sadece nebiler olduğuna göre son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ve kıyamete kadar onun şeriatı, Allah'ın ona indirdiği şeriat kainatı idare edecektir. Allah razı olsun. Ve Hicr suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad erselna min kablike fi şiya il evvelin. Ve lekad ve andolsun ki erselna biz gönderdik. Min kablike senden önce fi şiayi grupların toplumların içine
El-Evvelin, evvelkiler, öncekiler. Ve-Lekad, ve andolsun Erselna min kablike, senden önce Resuller gönderdik. Erselna min kablike, senden önce gönderdik. Erselna ifadesini kullandığı zaman Allah Teala gönderilenleri kastediyor. Gönderilenler de Resuller. Resul kelimesi, Ersel kelimesi, Risale kelimesi, Risalet kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Resale. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam senden önce de Resuller gönderdik diyor. Bildiğiniz gibi bütün Nebiler aynı zamanda Resuldür. Gene bildiğiniz gibi bütün Resuller Nebi değildir. Nebilerin hepsi aynı zamanda Resuldür ama Resullerin bir kısmı Nebidir, bir kısmı Velidir. Burada da Allah-u Teala senden önce de Resuller, senden önce de gönderdik. Yani gönderdiklerimizi gönderdik. Resuller oluyor gönderdikleri. İrsal ettikleri. İrsal kelimesi, irsaliye kelimesi, mürsel kelimesi, resul kelimesi, risale, risalet. Hepsi aynı kökten geliyor. Fî şiâil evvelîn. Evvelki toplumların içine, evvelki toplumlara. Ve cümlecikleri birleştirelim. Ve andolsun senden önce evvelki toplumlara da Resuller gönderdik. Böylece Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan evvelki bütün topluluklara Resullerin geldiğini bir defa daha beyan ediyor. Her topluma mutlaka Allah-u Teala Resul gönderiyor. Nitekim külli kavmin min Resul diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde Resuller hep var olmuştur buyuruyor. Öyleyse şimdiye kadar şu dünya üzerinde ve kainatta hangi kavimler var olmuşsa bütün kavimlere Allah mutlaka Resullerini göndermiştir. Ve kıyamete kadar da gene bütün kavimlere Resullerini göndermeye devam edecektir. Allah'ın dinine karşı gelenler, hakim de olsalar, karşı da çıksalar, zulüm de yapsalar netice değişmez. Allah Teala Resullerini her kavme mutlaka gönderecektir. Bugün o Resuller diyorlar ki İslam alemi Kur'an'ı unuttu. Kur'an'ı bıraktı. Allah razı olsun. Ve Hicr suresi Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yetihim min resulün illa kanu bihi yestehziun. Ve ma yetihim onlara ve onlara gelmedi. Min resulün bir resul, resullerden biri illa ancak olmaksızın kânu oldular bihi onunla yestehziun alay edenler. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Ve ma yetihim ve onlara gelmedi ve onlara gelmedi min resulün resullerden biri bir resul illa kânu ancak oldular veya den başka olmadılar. Bihi yestehzi'un onunla istihza edenler, onunla alay edenler den başka olmadılar. Bu ayet-i kerime
iki şekilde de Türkçe ifade edilebilir. Onlara bir Resul gelmedi ki onunla buraya bir herhangi bir kelimesini ilave etmemiz lazım. Herhangi bir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Onlara veya onlara bir Resul geldi mi? Geldiğinde sadece onunla alay ettiler. Ema yetihim ve onlara gelmedi. Resulün illa kânû. Birinci cümle daha uygun. Yani negatif bir cepheden hareket ediyor Allah Teala. Onlara bir Resul, onlara herhangi bir Resul gelmedi ki veya hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Onlara bir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar da ifade edebiliyor olayı. Ama Türkçemize çok uyum, tam uyum sağlaması için onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Kendileriyle alay etmedikleri hiçbir Resul onlara gönderilmedi. Hangi Resul'ü Allah-u Teala göndermişse mutlaka onunla istihza etmişler. Mutlaka onunla alay etmişler. Mutlaka ona kötü davranmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de uzun süre bu alaylara, kötü davranışlara muhatap olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Resullerin yaşadığı devrelerde de toplumların, o Resulün gönderildiği toplumun %90'dan fazlası daima Allah'ın emirlerinin dışındaki şeylerle iştigal ederler. Emrin dışında kalanlardır. Allah'ın emirlerine itaat etmeyenlerdir. Yasaklarına riayet etmeyenlerdir. Allah'ın hedef gösterdiklerini kendilerine hedef itaat etmeyenlerdir. Öyleyse her devirde aynı olay tahakkuk etmiştir. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar diyor Allah-u Teala. Bundan evvel de böyleydi. Bugün de gene böyle. Ve Hicr suresinin 15. 12. ayet-i kerimesi, affedersiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Kezalike neslukuhu fi kulubil mücrimin. Kezalike, işte böyle, böylece, onun gibi neslukuhu, onu sokarız fi kulubi, kalplerin içine. El mücrimin, mücrimler, suçlular, günahkarlar. Kezalike, işte böylece neslukuhu, onu sokarız, ulaştırırız. Suluk, seyri suluk kelimesindeki suluk buradan geliyor. Neslukuhu, onu sokarız, ulaştırırız, kalplerin içine sokarız. Fi kulubi el mücrimin, mücrimlerin kalplerine. Birleştirelim. İşte böylece onu, yani alay etmeyi, mücrimlerin kalplerine sokarız. Allah-u Teala'nın muradı ne? Madem ki Allah'ın yoluna girmiyorlar ve böylece hidayet ehli olmuyorlar, dalalette kalmayı tercih ediyorlar, o zaman onların kalplerine Allah-u Teala bunu sokuyor. Resullerle alay etme cüretini sokuyor kalplerine. Onlar daha büyük cezalara muhatap oluyorlar. Şeytan da zaten hangi devirde Allah-u Teala hangi millete Resul göndermişse mutlaka
onların Resul'e itiraz etmesini, Resul'ü reddetmesini ve Resul'ü inkar etmesini, insanlık tarihi boyunca değişmeyen bir vasıf olarak yazıyor Allah Kur'an-ı Kerim'inde. Hangi devir düşünüyorsanız düşünün, bütün devirlerde Allah'ın Resulleri daima reddedildi, inkar edildi. Allah Teala Müminun Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Hangi kavme? Ard arda göndeririz. Arda arkası kesilmeksizin ard arda göndeririz. Yani hiçbir kavmi hiçbir devrede Resulsüz bırakmayız. Sonra hangi kavme diyor Allah Teala Resulleri ulaştıysa o zaman o kavimlerdekilere, o kavimlerdeki insanlar Resullerini mutlaka reddettiler, inkar ettiler diyor. Her devirde, her kavimde aynı olay olmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bugün de dünyadaki bütün kavimlerde, milletlerde, o milletlerin kendi diliyle, kendi halklarına Allah'ın söylediklerini anlatan Resuller şu anda da hayatta ve bizim sizlere anlattıklarımızı anlatıyorlar. Ama hepsi de toplumun büyük kısmı tarafından reddedilen, alay edilen bir hüviyette. Ne var ki doğruyu sadece onlar söylüyor. Allah razı olsun. Ve 13. ayet-i kerimesi Hicr suresinin La yu'minune bihi ve kat halet sünnetül evvelin. La yu'minune, inanmazlar bihi, ona ve kat ve olmuştur, halet geçti, sünnetü sünneti adeti, el evvelin evvelkiler, evvelkilerin sünneti adeti. La yu'minune bihi, onlar ona inanmazlar. Ve kat halet ve gelip geçmiştir, sünnetül evvelin evvelkilerin sünneti adeti.

Evvelkilerin sünneti, adeti gelip geçtiği halde onlar ona inanmazlar.

Allah Teala inanılmayanın Resuller olduğunu söylüyor evvelki ayetlerde. Yani Resul'e inanmazlar diyor Allah Teala. Evvelkilerin sünneti, adeti geçtiği halde onlar ona, o Resul'e inanmazlar diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ayet bütün devirlere ait olan bir ayettir. Her devirdeki huzur namazının imamını kastediyor Allah Teala. Hicr suresinin 13. ayet-i kerimesinde onlar ona, Resul'e ona inanmazlar diyor. Ama bir evvelki ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah Teala'nın Resullerle alay etmeyi mücrimlerin kalbine sokması söz konusu. Daha evvelki ayet-i kerimeye baktığımız zaman onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar şeklinde. Ve bu ayet-i kerimede de evvelkilerin sünneti gelip geçtiği halde onlar ona, Resul'e inanmazlar. Yani bugün de inanmazlar diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği tarihte ona, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a onların inanmayacağını söylüyor. Ama bu her devre göre değişen bir ayet-i kerime. Hangi devirden bahsediyorsak o devirdeki Resul'e de onların bu küfür üzere olanların, putlara tapanların, şeytana tapanların, ateşe tapanların, kendilerine tanrılar edinenlerin ona, Allah'ın Resulüne iman etmedikleri Resul'e iman etmezler.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bu dizaynına baktığımız zaman bu ayet-i kerimenin dünü, bugünü ve yarını ihtiva ettiğini görüyoruz. Nasıl insanlık tarihi boyunca Allah'ın gönderdiği hiçbir Resulü insanlar kabul etmemişse, hiçbir Resul'e iman etmemişse, insanların büyük kısmından bahsediyoruz. Ve onu büyük kesim mutlaka reddetmişse, küçük bir azınlık Resul'ün etrafında olmuşsa, her devirde böyle olmuştur. Ve bugün için de Allah-u Teala bu ayeti kullanmış oluyor. Bugün de bütün kavimlerde gene Resuller var ama onlar büyük çoğunluk her kendi kavimlerindeki Resullere inanmıyorlar. Hicr suresinin 14. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Velev fetahna aleyhim baben mines semai fe zallu fihi ya rucun. Böyle şayet olsa bile fetahna, biz açtık aleyhim onlara baben kapı, mines semai semadan, fe o zaman zallu devam ettiler, fihi onun içine orada ya'rucun. Yükselirler. Miraç kelimesi bu kökten geliyor. Uruç etmek, yükselmek, ya'rucun yükselirler. Ve Allah Teala şunu söylemek istiyor cümlecikler olarak: velev fetehna, ve biz açsak aleyhim baben onlara bir kapı, mines semai semadan, fezzallu fihi yarucun, böylece oradan yükselmeye devam etseler bile. Bu cümlecikleri cümle haline getirelim. Ve onlara semadan bir kapı açsak, böylece oradan yükselmeye devam etseler, çıksalar bile. Uruç etmek, miraç, Allah'a doğru, göklere doğru yükselme olayı. Oradan yükselseler,

Sevseler çıksalar bile onlar Resul'e iman etmezler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, bu insanların nefslerinde olan bir kibir afetinin sonucudur. Bütün insanlarda mutlaka nefslerinde az veya çok kibir afeti mutlak olarak vardır. Ve böyle bir dizaynda Allah Teala'nın muhtevasına baktığımız zaman her devirde aynı olayın tekrar ettiğini, insanlardan az bir kısmın Resul'e inandığını, tabi olduğunu, fakat büyük çoğunluğun inanmadığını, tabi olmadığını görüyoruz. Her devirde aynı olaylar tekrar eder. Öyleyse Resuller konusundaki, kendilerine tabi olunmayan Resuller konusundaki ayetler sadece Müminun suresinin 44. ayet-i kerimesi, Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesi değildir. Bu ayetler de Hicr suresinin 10, 11 10. ve 11. ayetleri onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar buyuruyor Allah Teala. İşte böylece onu alay etmeyi mücrimlerin kalplerine sokarız diyor Allah Teala. Ve evvelkilerin sünneti adeti gelip geçtiği halde, hadi evvelkiler tabi olmadılar ama bugünküler de tabi olmuyor diyor Allah Teala. Evvelkilerin sünneti adeti gelip geçtiği halde onlar ona, yani Resul'e iman etmezler buyuruyor. Hatta göklerden onlara bir kapı açsak, böylece oradan yükselseler, çıksalar bile gene de inanmazlar, ameli olmazlar, iman etmezler diyor Allah Teala. Bu böylece Allah Teala'nın dizaynı en güzel standartlarda veriliyor. Allah Teala doğruları bütün kutsal kitaplarda insanlık tarihi boyunca hep söylemiş. Ama insanlık her zaman büyük kesim olarak, çoğunluk olarak hep Allah'ın söylediklerini reddetmişler. Allah razı olsun. Ve 15. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Le galu innema sukkiret efsaruna bel nahnu kavmin meshurun. Le elbette mutlaka kalu dediler. İnnema sadece ancak fakat sukkiret döndürüldü, engellendi, bağlandı. Efsaruna gözlerimiz bel hayır aksine nahnu biz kavmin kavmimiz meskurun, büyülenmiş, sihir yapılmış bir kavimiz. Lekalu mutlaka dediler. İnnemâ sukkiret efsaruna, sadece gözlerimiz bağlandı. Görmemiz, yani görmemiz engellendi, gerçeği göremiyoruz. Bel nahnu kavmin meshurun. Hayır, biz sihredilmiş, büyülenmiş bir kavimiz. Mutlaka sadece
gözlerimiz bağlandı. Gözlerimizin bağlanması sebebiyle, hayır, biz büyülenmiş bir kavimiz. Demiş olacaklar, yani diyecekler. Şimdi buradaki ifadeye dikkat edin. Bu insanların aslında inanmalarına engel olan şey, onların kalplerindeki kibir, inançsızlık. Allah Teala diyor ki, onları bir gökten bir kapı açsak, göğe çıksalar, gökteki hakikatleri görseler bile, diyecekler ki, hayır, bize sihir yapıldı. Aslında bunlar yok. Biz o sihir sebebiyle bunların var olduğunu zannediyoruz. Yani her halükarda Allah'ın temel hedeflerini reddetmek konunun hep temelini oluşturacak. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne yaparsanız yapın, inanmayan insanları inandıramazsınız. Hicr suresi 16. ayet-i kerimeye geliyoruz. Allah Teala buyuruyor Hicr suresinin 16. ayet-i kerimesinde, ve lekat cealna fissemai burucen ve zeyyen naha lin nazirin. Ve lekat ve andolsun cealna, biz kıldık, yaptık. Fi es-semai, semada burucen, burçlar, takım yıldızlar, yıldız kümeleri. Ve zeyyennaha, ve onu süsledik. Li en nazirin, bakanlar için, nazar edenler için. وَلَكَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا. Andolsun ki biz semada burçlar yaptık. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّازِرِينَ. Ve bakanlar için onu süsledik. Cümlecikleri birleştirelim. Ve andolsun ki biz semada burçlar yaptık. Ve bakanlar için onu süsledik. Semada burçlar kıldık.

Biliyorsunuz ki gökte burçlar söz konusu. 12 tane burç vücuda getirmiş Allah Teala kılmış göklerde ve ay takvimi bunlara göre tayin eder. Tam bir yıl değil ama bir yıldan 10 gün daha az bir süreç içerisinde ay bütün bu burçlara birer birer ulaşır. 12 tane burcun her birine ve o burçları dolaştıkça aylar birer birer geçer ve 12 burç tamamlandığında da 10 gün eksik olarak bir yıl dolar. Güneş takviminden ay takvimi 10 gün eksiktir.

alakalı yıldız falları açıyorlar. Bunu bir zülmani ilim olarak değerlendiriyorlar. Allah razı olsun. Ve Hicr suresinin 17. ayeti kerimesi. Ve Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim ve hafiz neha min kulli şeytanin recim. Ve hafiz neha ve onu muhafaza ettik, koruduk. Min kulli hepsinden şeytanin, şeytanların recimin taşlanmış. Ve hafız neha ve biz onu muhafaza ettik. Min külli şeytanın recim. Taşlanmış şeytan bunların hepsinden. Burada gerçekten recmetme müessesesi hem kovulmayı ifade ediyor hem de taşlanmayı ifade ediyor. İslam'da zinanın belli bir noktası olgunlaşmışsa, nikahlı çiftler arasında zina müessesesi vücut bulmuşsa, başkalarına nikahlı olan insanlar arasında İslam'daki cezası bunun, şer'i ceza taşlanarak öldürülmektir. Ama bunun kaldırıldığı da ifade edilir. Bu konu bizim konumuz değil. Bu konu İslami dizaynla fıkıh açısından ilgilenenlerin konusu. Ama rejim etmek hem kovmak anlamına geliyor hem de taşlanmak anlamına geliyor. Şeytan Allah Teala'nın ifadesiyle Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim dememiz usul haline getirilmiş. Euzu billahi Allah'a sığınırım. Min dendan eşşeytanirracim kovulmuş şeytanın şerrinden, kovulmuş şeytandan veya taşlanmış şeytandan, rejim taşlanmaya da açık bir kapı, Allah'a sığınırım. Ve şimdi burada diyor ki ve hafız neha ve biz onu muhafaza ettik. Min külli şeytanın recim. Taşlanmış şeytanların hepsinden. Yani ve biz onu taşlanmış şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Veya kovulmuş şeytanların.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve Hicr suresi 18. ayet-i kerime. İlla menis tera kas sema sema fe etba ahu şihabin mübin. İlla ancak kelimeler, men kim, isteraka hırsızlık yaptı, gaybi bilgileri çalmak istedi, essema duyma, işitme, fe o zaman, etbeahu onu takip etti, şihabın bir şihab, ateş parçası, mübinin açıkça görünen. İlla menis teraka sema, ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa

kuruluşlardaki gaybi bilgileri çalmak istediyse fe etbeahu şehabin mübin. O zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Eskiden cinlerin ve şeytanların göğe yükselebildiklerini görüyoruz. Şeytandan aldıkları ilimle bu yükselmeyi gerçekleştiriyorlardı. Ama oradaki gizli ilimleri aşağı indirdikleri için çıkmaları yasaklandı. Ve kim buna cesaret ederse, böyle bir şeyi yapmayı planlar ve gerçekleştirirse, onu bir şihab takip eder ve mutlaka yok eder, yakar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikte olduk. Allah'ın bir güzelliğini beraberce yaşadık. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda bunu gerçekleştirdik sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir güzel günde, bir güzel dersimiz daha inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam'dan kopan kavramlar. Bu akşam sizlere İslam'dan kopan kavramların bir tanesinden, Allah'a yönelmekten, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemekten, bir başka ifadeyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemekten bahsetmek istiyoruz. Aslında hepinizin bildiği gibi dinler yoktur. Bir tek din vardır. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelen tek bir din. Hristiyanlık diye, Judaizm diye, yani Yahudilerin dini diye ve İslam diye ayrı ayrı dinler olmamıştır. İslam, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin adıdır. Hanif de İslam anlamına geliyor. Allah'a teslim olmak anlamına geliyor. Hazreti İsa'nın da zamanında yaşanan din gene Hazreti İbrahim'in Hanif diniydi. Hazreti Musa zamanında da yaşanan din gene Hazreti İbrahim'in Hanif diniydi. Öyle miydi? Gelin beraber bakalım ayete. Allah Teala Şura 13'te diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Habibim diyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de şeriat kıldık. Yani senin şeriatınla, sana verdiğimiz şeriatla, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriat, Hazreti Musa'ya verdiğimiz şeriat, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriat, Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriat birbirinden farklı şeriatlar değildir. Hepsi aynı şeriattır diyor. Şeriattan neyi kastettiğini de açıklığa kavuşturuyor. Dini ayakta tutun diye birinci özellik. Dini ayakta tutun, kıyamda tutun. İkinci özellik ve dinde fırkalara ayrılmayın. Dini ayakta tutun ve dinde fırkalara ayrılmayın diye bunu yaptık diyor Allah Teala. Şeriat kıldık bunun için. Yani tek bir fırka oluşturacaksınız diyor. İşte konumuz da o tek fırkanın oluşturulması bu akşam. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de daha önce yaşamış olan bir peygamberdir. Ve onun şeriatını, ondan evvel Hazreti Nuh'un şeriatını Allah Teala Hazreti İbrahim'e vermiş. Hazreti İbrahim'in şeriatını da bu üç dinin sahiplerine vermiş. Hepsi aynı şeriatı yaşamışlar. 5 peygamber, bu peygamberlere Allah Teala ulul azm peygamberler diyor. Öyleyse bu peygamberlerin yaşadığı dizayna eğer biraz daha yakın bir noktadan bakarsak, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini görürüz. Allah'a teslim dinini görürüz. Esasları 3 esas. 1 vahdet, 2 tevhid, 3 teslim. Allah'ın
tekliği, tek Allah'a inanmak, vahdet. Vahdet-i vücut da tek vücut demektir. Vahdet, teklik, Allah'ın tekliği, tevhid, o tek olan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka, ikinci faktör. Ve üçüncü faktör, teslim. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte kainatın dini bunlardan ibaret sevgili kardeşlerim. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek dinin temelidir. Bütün bu teslimlerin başlayabilmesi ise bir taleple %100 ilişkilidir. Dinin olmazsa olmaz şartı, mevcut olmazsa mutlaka insanları cehenneme götürecek olan şartı, Allah'a yönelmek, Allah'a münib olmak veya amenu olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir inanan kişi olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmak. Aminu kelimesi hem Allah'a ulaşmayı dilemeyen inananlar için kullanılıyor, hem de Allah'a ulaşmayı dileyenler için kullanılıyor. Ayet-i kerimelere baktığımız zaman hangisinin nerede kullanıldığını bir çırpıda hemen görmek mümkün. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala ey amel olanlar diyor, Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki diyor, Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Anlıyoruz ki buradaki takva sahibi olmak Allah'a inanmanın ötesinde bir olay. Çünkü amel olanlara İnanan birisine sesleniyor. O kişi takva sahibi değilse gideceği yer cehennem. Cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Kaf suresinin 31, 32 ve 33. ayetleri ve uzlifetül cennet lil muttakine gayri vahid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Yani takva sahibi olmayan kişilerin cennete girmesi mümkün değil. Peki kimler takva sahibi olamazlar? Allah Teala kesin olarak getiriyor. Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumusselat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Yani kişi Allah'a yönelmedikçe takva sahibi olamaz. Nereden biliyoruz bunun birinci takva olduğunu? Arkasından biliyoruz. Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen, Allah'a yönelmezsen takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Takva sahibi olabilmen için Allah'a yönelmen lazım diyor. Zaten takva sahiplerinin, sadece takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Öyleyse devamına bakalım ayet-i kerimenin. Öyle yap ki diyor Allah Teala ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Yani kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemez de takva sahibi olmazsa o müşriklerdendir. Müşriklerin gideceği yerse muhakkak ki cehennemdir. Devam ediyor Allah Teala, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde grup grup olmuşlardır, dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor. Burada fırkalara ayrılanların 73 fırka olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların 72'sinin cehenneme gideceğini, bir tek fırkanın kurtuluşa ulaşacağını söylüyor. Onlar şirkte olmayanlar, bu gizli şirk. Kimler onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler.
Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileme kavramı son derece önemli bir kavram. Kişiyi cehennemden cennete alıyor, kişiyi takva sahibi yapıyor. Öyleyse burada Rum 31'deki olayda Allah'a ulaşmayı dileyenlerin şirkten paçalarını kurtardıklarını, şirke düşmediklerini görüyoruz. Şirkte değillerse, Allah'a ulaşmayı dileyerek şirkten kurtulmuşlarsa, onların gidecekleri yer cennettir. Yetmez. Allah Teala onları kendisine ulaştıracağına dair de kesin bir söz veriyor herkese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek, cenneti seçmek veya cehennemi seçmek manasına geliyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de bir amenü kelimesiyle anlatılıyor. Bu söylediğimiz ayet-i kerimede amenü olan kişi yani Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde amin olan kişi takva sahibi değil. Takva sahibi değil, kurtuluşa ulaşabilmesi şarta bağlı. Takva sahibi olmasına bağlı. Öyleyse takva sahibi olmayan kişi şirktedir. Takva sahibi olmayan kişi küfürdedir. Allah'a inanıyor ama küfürden kurtulamamış. Allah'a inanmak hiç kimse için bir kurtuluş değildir sevgili kardeşlerim. Ve hurafelerin devreye girdiği bir standart görüyoruz. Kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde cezasını çektikten sonra mutlaka cennete girer demişmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, böyle bir hadis geçerli değil. Böyle bir hadis sadece mevzu hadistir. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki açık bir şekilde buyurmaktadır ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse Kur'an'a baktığımız zaman 29 tane ayet-i kerimenin cehenneme girenin orada devamlı kalacağı veya cehenneme girenin orada ebediyen kalacağı ifade ediliyor. İster ebedi kelimesini kullansın Allah Teala, ister orada devamlı kalacaktır desin. Devamlı kalmak bir yerden ayrılmamak demek. Başka bir manası var mı sevgili kardeşlerim? Bu insanlarda bir hastalık var. Asırlardan beri bir takım yanlış şeyler gerçekleşmiş. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini Kur'an hükümlerinden önde tutmaya başlamışlar. Ama Kur'an'dan haberleri olmadığı için oluyor bu. Hadisin doğru olduğunu inanıyor insanlar. Kur'an'la karşılaştırmamışlar hiç. Çünkü Kur'an bilgileri yok. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, en azından 10 asırdan bu tarafa gelen zaman parçasında 14 asrın en az 10 asrında Kur'an tamamen saf dışı kalmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an'ı öğreniyorlardı. Kur'an'ı öğreniyorlardı. Kur'an'ın hem lafzını öğreniyorlardı hem de lafzın altında yatan 7 tane ruhu öğreniyorlardı. Ve bugün din öğretimi
şu 10 asır, en azından 10 asırdan bu tarafa din öğretimi, Kur'an öğretiminin tamamen dışında kalmış. Demişler ki, insanları korkutmuşlar. Siz Kur'an'ı anlamaya çalışmayın, çarpılırsınız ha. Kur'an'ı öğrenmek öyle kolay bir iş değildir. Boş verin siz Kur'an-ı Kerim'i. Bakın, büyükleriniz ne yazmışlarsa onları öğrenin. O kadarı yeter size. Tıpkı şimdi orta yolu izleyenler gibi. Ne fazlasını git ne de eksik yap. Aman sen orta yoldan git. Orta yoldan gitmesi tavsiye edilen kişi soruyor. Peki ne yapmam lazım? Bir, namaz kılacaksın. Farz. Gerçekten farz. İki, oruç tutacaksın. Farz. Gerçekten farz. Zekat vereceksin. Farz. Gerçekten farz. Kelime-i şehadet getireceksin. Farz. Gerçekten farz. Ve İslam'ın böylece 5 şartını uygulayacaksın. Namaz kılmak, oruç tutmak, param varsa hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve zekat vermek. Bu 5 tane şartı diyorlar, tatbik ettin mi doğru posta cennete gidersin. Biz de diyoruz ki hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete gidemez. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanları niçin yarattığını söylüyor. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde diyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimseye nasip olmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu olabilirler. Şimdi amin olmak kelimesine tekrar dönüyoruz. Neydi? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki amin olan kişiyi gördük ki bu Allah'a ulaşmayı dilememiş, takva sahibi değil çünkü. Takva sahibi olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O zaman bu kişi gene adı aminu. Tam 7 tane aminu olmak var Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademe aminu olanlar için. Mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci kademe amini olanlar için. Ruhu Allah'a teslim etmek üçüncü kademe amini olanlar için. Fizik vücudu teslim etmek dördüncü kademe amini olanlar için. Nefsi teslim etmek beşinci kademe amini olanlar için. Muhlis olmak altıncı kademe amini olanlar için. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kademe amini olanlar için geçerli. Her biri aminu kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse biz sadece cehenneme giden amin olanlarla cennete giden amin olanları ayırt ediyoruz şimdi. Gördük ki burada Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki kişi Allah'ın cennetine gidebilecek olan amin olan birisi değil. Çünkü takva sahibi olmamış. Peki gelin sizinle beraber Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine bakalım. Diyor ki Allah Teala Yunus 62, 63, 64'te Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası, dostları var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Öyleyse cennete girecekleri kesin, korku da olmaması mutlak olarak garanti ediyor cenneti. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır diyor Allah-u Teala. İşte amin olanlardan takva sahibi olanlar,
burada. İlk takva, çünkü onlara korku yoktur diyor. Eğer korku olsaydı, o zaman onların gideceği yer cehennem olacaktı. Cehennem korkusuna sahip olacaktı. O zaman o amin olan kişi, cennete girebilen birisi olmayacaktı. Burada Allah-u Teala açıkça, bu amin olan kişi için onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında Allah'a inanan ve inanmayan. İnanmayanlar mutlaka cehenneme gidecekler. Ama inananların da Allah'a ulaşmayı dilemeyen kesimi gene Allah'a inanmasına rağmen, hatta ibadetlerini yapmasına rağmen gene ne yazık ki cehenneme gidecek. İşte burada Allah'a ulaşmayı dilemenin ne kadar büyük bir, Allah'ın indinde ne kadar büyük bir kavram olduğunu sizlere anlatmak için, dinimizden ne kadar önemli bir şeyin koptuğunu anlatmak için bunu söylüyoruz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi. Dilemezse dilemez. Ne olacak yani mi diyorsunuz? Dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Bir, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. İki, hangi ayetler böyle söylüyor? İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı kesin şekilde dilemezler. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştırmayı kesin şekilde dilemeyenler. Allah'ın ayetlerinden gafirler birinci özellik ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir diyor. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Öyleyse o kişi ne yaparsa yapsın, ağzıyla kuş tutsun, hiçbir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ve hangi tür diplomanın sahibi olursa olsun, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Burada iki tane özellik bulduk sadece. İki özellik de Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde var. Birisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir. İkincisi de şirktedir. İkisi de cehenneme gitmenin iki ayrı işareti. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumustelat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah-u Teala, Rum 31. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl, müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki diyor Rum 32'de Allah-u Teala, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri grup grup olmuştur. Hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Kimmiş bunlar? Müşrikler. 73 fırkadan 72'sini ne yazık ki müşrikler oluşturacak. Şu anda oluşturmuş durumda.
dünya üzerinde 72 tane fırka tespit edilmiş durumda. Ayrı ayrı dinler, ayrı ayrı inançlar, her türlü inancı konunun içine almış bu konunun incelemesini yapanlar. 73. fırkada her birinin içinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu küçük gruplar. 73. fırka. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi başlangıçta iki faktörün sahibiydi. Şimdi neydi? Gideceği yer cehennemdi. Allah'ın ayetlerinden gafildi. Şimdi ne oldu? İki tane daha ilave edildi. Takva sahibi değil. Bir ve bu kişi için söz konusu olan şey şirkte olmak. Takva sahibi değil. Bir, şirkte. İki, gideceği yer cehennem. Üç ve bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah Teala böyle insanlar için ayrı ayrı açılardan birçok konuyu birden gündeme getiriyor. Bu insanlar şeytanın kulları, Allah'ın kulları değil. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي diyor Allah Teala. Onlar diyor Allah Teala tağuta kul olmaktan kul iken kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır diyor, kullarımı müjdele. Neymiş? Şeytanın, tağutun, insan ve cin şeytanların kuluymuş. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtarmışlar paçayı, Allah'ın kulu olmuşlar. Ve onlara müjdeler var. Hem cennet müjdesi, hem dünya müjdesi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, Allah'ın kulu değildir, tağutun kuludur, şeytanın kuludur. Beşinci özellik. Altıncı özellik, aynı zamanda şeytanın dostudur. Allah'ın dostu değildir, şeytanın dostudur. Allah'ın dostu kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. İşte müminlerle kafirlerin mukayesesi. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Dilemeseydi o kişinin gideceği yer cehennem olacaktı. Tabiatıyla tağutun dostu olacaktı, şeytanın dostu olacaktı. Ve Allah'ın dostu olmayacaktı. Ama burada Allah'ın dostu olan müminlerden bahsediyor. Amin olanların, Allah'ın dostu olanları. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminler onların dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Sonra bu zulmetten nura kalplerini çıkardığı kişilerin dışında da elbette birileri var. Onlardan bahsediyor Allah Teala. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Ve onlar ki tağutun dostudurlar. O kafirler ki
tağutun dostudurlar. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Öyleyse kafirler açık açık geçtiğine göre tağutun dostları kafirler, diğerleri mutlaka müminler, hem de Allah'ın dostu olduklarına göre kalpleri zulmetten nura ulaştığı cihetle bunlar Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine ulaşmışlar, tabi olmuşlar, ruhları Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a ulaşmış ve kalpleri %100 zulmetle doluyken %51 nura kavuşmuş, Allah'a ulaştıkları yere kadar anlatıyor. Ve bundan sonra bu kişiler tağut tarafından kandırılmış ve kalplerindeki nur Allah'a ulaşmayı dilemekten vazgeçtikleri için zikirleri yavaş yavaş, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikirleri yavaş yavaş aşağı doğru indiği için, Allah'ın koruyucu kalkanı kalktığı cihetle şeytan onun üzerinde bir tesir icra ettiği için adım adım bu kişiyi kandırmış, kalbinde oluşmuş olan Allah'ın nurları adım adım yok olmuş. Bu kişi nurdan zulmete götürülmüş tağut tarafından. İsimleri kafirler. İki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminler, Allah'a ulaşıncaya kadar geçen süre içindeki müminler bunlar. Sonra nura ulaştıktan sonra kalpleri tağut tarafından nurdan aşağı düşürülenler, kafirler. İşte sevgili kardeşlerim, mümin olmak ya da kafir olmak bu tarzda bir dizayn içeriyor. Bütün insanlar için Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişinin cennete girecek olan bir mümin olması söz konusu. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah'a inanması onu hiçbir zaman cehennemden kurtaramıyor. Bu açıdan bakıldığı zaman Kur'an-ı Kerim kavramları son derece önemli kavramlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek konunun en büyük faktörü. Öyleyse bir ayete daha bakalım beraberce. Tek fırkanın müminler olduğunu, geri kalan fırkaların şeytanın kulu olduğunu bir defa daha anlatıyor. Hangi ayet-i kerime? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde, şeytan insanlara olan vaadini, hedefini, gayesini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Ne görülüyor? Bir tek fırka müminler, geri kalan bütün fırkalar kafirler. Müminleri oluşturan tek bir fırka. Şimdi tekrar bakalım Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine. O şirkte olanlar ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Şirkte olanlar. Bunlardan sadece bir tanesi şirkte olmayanlar, 73 fırkadan birisi, geri kalan 72 tanesi şirkte olanlar. Şirkte olmayanlar için sadece bir tek faktör konmuş: Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'a yönelmek. Başka hangi özelliği var Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin? Bir başka özelliği hüsranda olması. Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değildir. İki kavram daha. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsranda ve hidayette değil.
Bu ayet Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'a ulaşmayı inkar ettiklerine göre dilemeleri tabiatıyla hiçbir zaman söz konusu olmaz. Dilemeyen kişinin hem hüsranda olması söz konusu hem de hidayette olmaması söz konusu. Hidayette olmadığına dair bu ayet-i kerime var. Peki bu kişinin dalalette olduğuna dair de ayet-i kerime var mı? Elbette var. İşte Allah Teala açık bir şekilde Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Dikkat edin buradaki ifadeye. Allah dilediğini dalalette bırakır deyince Allah Teala Allah insanlardan seçer, şunu dalalette bırakır, bunu dalalette bırakmaz değil. Allah dalalette olan kişiyi dalalette bırakır. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onların hepsi dalalettedir. Ve Allah Teala da onları o dalalette olduğu şekilde bırakır. Peki dalalette bırakmayı dilemediği kişi kimdir? Ondan sonra geliyor kim olduğu. Kim de diyor Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a münib olursa, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sadece iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalaletteler. Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulanlar, Allah'a ulaşanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dalalette olduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hidayette değiller. Burada da dalalette olduğu bir defa daha vurgulanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dalalette olduğu bir defa daha vurgulanıyor. Öyleyse bu Allah'a ulaşmayı dileme, münip olma kavramının yönelmek demek münip olmak. Münip olmak, münip kelimesi, münibine kelimesi, münip kelimesi bunu anlatıyor. Allah'a yönelmek. Peki Allah'a yönelmek, bunun Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu nereden biliyoruz? Allah Teala böyle olduğunu kesin olarak ispat ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yehdi ileyhi kendisine ulaştırır. Ona kendisine ulaştırır. Men o kişiyi yunib yönelmiş olan kişiyi Allah'a yönelmiş olan kişiyi kendisine ulaştırır. Öyleyse yunib olmak, münib olmak veya münibine kelimesiyle ifade edilsin hepsi Allah'a yönelmektir. Yöneldiği yer Allah'tır ki Allah onu yöneldiği yere yani kendisine ulaştırıyor. Zaten kendisine yöneleni diyor. Yehdi ileyhi kendisine ulaştırır, ona ulaştırır. Men o kişiyi yünip. Yönelen kişiyi başından alırsak Allahü yeştevi ileyhi men yeçayı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Yönelen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Seçtikleri henüz yönelmemişler ama başka insanları Allah'ın yolundan caydırmak diye bir niyetleri yok. Allah'a ulaşmayı dilememişler henüz ama dileyebilirler. Dilemeyebilirler de
Ama eğer bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan caydıranlar, Allah'ın yolundan men edenler, Allah'ın yolundan ayıranlar olsaydı, o zaman onlar asla Allah Teala tarafından seçilmeyecekti. Burada her konunun cevabı var. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diyen insanlara cevap var burada. Allah Teala dilemiş, kişiyi seçmiş, onun kendisine ulaşmasını dilemiş. Ama o dilediklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor. Yani Allah'ın dilemesinin arkasından kulun da dilemesi asıl. Öyleyse Allah'ın dilemesi ve kulun dilemesi ikisi birlikte bir sonuç oluşturuyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi aynı zamanda dalalette. Bir ayet-i kerimeyle hidayette değil, bir başka ayet-i kerimeyle dalalette. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin durumu Allah-u Teala'nın katında hazin. Bu kişi mutlaka cehenneme gidecek. Bu kişi kafir. Bu kişi tağutun kulu, şeytanın kulu, Allah'ın kulu değil. Bu kişi şeytanın dostu, tağutun dostu, Allah'ın dostu değil. Allah da ona dost değil. Öyleyse böyle bir insanın durumuna bakıyoruz. Burada birçok faktörü bir arada görüyoruz. Toplu halde bakalım duruma. Allah Teala şöyle buyuruyor. Söyle saydıklarımızdan Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre takva sahibi değil. Rum 32'ye göre şirkte etti 2. Bakara 257'ye göre kafir, aynı zamanda Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesiyle Rum 31'i birleştirdiğimiz zaman gene kafir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi 73 fırkadan 72'sini oluşturuyor. Sadece 73. fırka kurtuluşa ulaşıyor. 72 fırka kafirler. Sebe 20'de kurtulanlardan bir tek fırka olduğu ifade ediliyor. Bakara 257'yi hatırladınız. Allah ameli olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostudur. Tağut onları nurdan zulmete götürür diyor. Burada aynı zamanda dördüncü faktör tağutun dostu. Gene Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Tağutun kulu, Allah'ın kulu değil, tağutun kulu başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Zümer 17. Dalalette, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Hüsranda, Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Aynı zamanda hidayette değil, Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde
7'de Allah'ın ayetlerinden gafil, 8'de gideceği yer cehennem. 10 oldu. 11. faktör, bu kişinin amelleri boşa gider. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, yani hüsranda olanların amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Zümer 65, hüsranda olanların amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Müminin suresinin 102. 103. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, burada hüsranda olanlar ifadesi kullanılıyor, hüsranda olanların günahları sevaplarından fazla olanlar olduğunu söylüyor. Ve birinci tarif, hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. Müminin 103. Kimin günahları sevaplarından fazla ise kıyamet günü, onlar hüsrandadırlar diyor. Gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen orada kalacaklardır diyor. Şimdi burada günahları sevaplarından fazla olan kişilerin hüsranda olduğu söyleniyor. Ve Allah Teala hüsranda olanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Öyleyse günahları sevaplarından fazla olanlar, hüsranda olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar edenler olduğu da Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde söyleniyor. Birleştirelim. Yunus 45'te günahları sevaplarından fazla olan, hüsranda olan kişilerden bahsediliyor. Yunus 45, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bunu inkar eden herkesin hüsranda olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hüsranda. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Bu hüsranda olanların amellerinin boşa çıkacağı da Zümer 65'te ifade edilmiş. Öyleyse 3. ayet-i kerimeyi devreye almayalım. Sadece Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Zümer 65 ne diyor? Hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde de Allah Teala buyuruyor ki size amellerinizi hasara uğratacak olan şeyi haber vereyim mi? Onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Onlar Allah'a mülaki olmayı inkar ettiler ve Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onların amelleri heba oldu diyor, boşa gitti diyor. Demek ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse
bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemezse onların amelleri boşa gidiyor. Ve 12. faktör, bu insanlar fıskta. Hadis suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ameni olanlara ecirlerini verdik, diğerleri fıskı olanlardır diyor. Sadece amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ecirlerini almışlar. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel gördük ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde bütün sahabe üzerlerine farz olan Allah'a ulaşmayı dileme keyfiyetini yerine getirmişler. Farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek

Eslimu lehu. Münibine kelimesi gene Allah'a yönelme, ileyhi ona yönelin. Ve eslimu lehu, ona teslim olun. Min kavliyen yetiyekümün azabı üzerinize azap gelmeden önce. İster cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, netice değişmiyor. Bu dünya hayatında olması lazım gelen bir şey. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse üzerimize farz mıymış? İki oldu. Bir üçüncü farz daha var. Allah Teala buyuruyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bize ulaşmayı dilerse, bize yönelirse, sen de onun yoluna tabi ol. Sen de bize yönel. Lokman suresi 15. ayet-i kerime. 3 ayet-i kerimede Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Gördük ki bütün sahabe Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gördük ki 12 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi değiller, şirkteler, kafirler, tağutun dostları, tağutun kulları, dalaletteler, hüsrandalar, Allah'ın ayetlerinden gafiller, gidecekleri yer cehennem, hidayette değiller, amelleri boşa gider, onlar fıstıdırlar. 12 ayrı cepheden Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin durumunu verdik. Ve bugün Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram artık dinde mevcut değil sevgili kardeşlerim. Asırlarca evvel İslam dinindeki Allah'a ulaşmayı dileme kavramı bütünüyle dinden atılmış, devre dışı kalmış. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an'dan ve İslam'dan kopan kavramları incelemekte inşallah devam edeceğiz. Zamanımızın en önemli konusu şimdi bu oldu. Müjdeden sonra. Öyleyse bu konuların üzerinde çok daha ciddiyetle durmak mecburiyetindeyiz. İslam'dan neler kopmuş, neler koptuğunu adım adım hep beraber göreceğiz. Bu akşam sizlere sadece Allah'a ulaşmayı dileme kavramının İslam'dan kopmasıyla insanların neler kaybettiğini anlattık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salam.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha huzurlarınızda olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Allah Teala

hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize başlamak istiyoruz inşallah. Bu akşamki konumuz engeller. Engelleri Allah-u Teala tebliğcilerle paralel bir seyir üzere dizayn ediyor. Allah'a ulaşmayı dile. Eğer dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Fısktasın, küfürdesin, şirktesin, tağutun kulusun gibi açıklamalar karşısında insanların ya ilgisiz kalmaları söz konusu, veya tebliğciye karşı çıkmaları söz konusu. Allah-u Teala burada eğer ilgisiz kalırlarsa onların hastalarına engeller koyuyor. Görme hastasına, işitme hastasına ve idrak etme hastasına. Eğer kişi karşı çıkarsa, o zaman uzuvlarına engeller koyuyor Allah Teala. Görme uzvuna gözlere, işitme uzvuna kulaklara ve idrak etme uzvuna kalbe engeller koyuyor Allah Teala. Bu dizayn içerisinde üçüncü bir alternatif insanların fıska düşmesi halidir. O zaman bunların bir daha açılmamak üzere tabi edilmesi söz konusu olur. İşte tebliğ bu açıdan son derece önemli bir olaydır. Bir insan 28 basamaklık İslam merdiveninin birinci basamağında olayları eşitir. Ona olaylar ulaşır. O olayları yaşar. Herkes olayları yaşar. Bu açıdan birinci basamak herkes için geçerlidir. Olaylar vardır, sizi üzer diyor Allah-u Teala. Halbuki onlar sizin için hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir. Fakat onlar sizin için bir şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor. Öyleyse insanlar olayları yaşadıkları zaman, basit bir misal, bir hırsız birinin evinden o kişinin parasını çalıyor. Parası çalınan kişi üzgün, haksız yere parası çalınmış durumda. Parası çalındığı için huzursuz, sıkıntılı. Ama olayın arka cephesini o kişi bilmiyor. Çünkü onun malı çalındığı için ona ulaşan Allah-u Teala tarafından bir mükafat var. Ne kadar çok şeyi çalınırsa o kadar çok derecat kazanır o kişi. Haksız yere malının çalınması sebebiyle çalınan mala karşılık o kadar derecat kazanır. Derecat önemli bir konu mu? Elbette önemli bir konu. Hangi açıdan? Kıyamet günü
Mizanlarımız tartılacak. Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar tartılır. Kimin sevapları ağır gelirse, sevapları günahlarından daha çoksa onlar felaha erenlerdir diyor. Yani gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor. Kimin de günahları sevaplarından fazla olursa müminin 103, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Günahları sevaplarından fazla olanlar hüsrandadırlar. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah Teala. Günahları sevaplarından fazla olan herkes hüsrandadır. Öyleyse sadece iki tür insan var. Sevapları günahlarından fazla olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kıyamet günü hesap görülecek. Herkes mahşer meydanında toplanacak. Nefsler gelecek, fizik vücutların içine girecek. Nefsler ve fizik vücutlar beraberce indi ilahiye ulaşacaklar. İndi ilahide kendilerine ait hayat filmini görecekler. Üç boyutlu olarak. Bu üç boyutlu hayat filminde o kişiler doğuşlarından ölümüne kadar geçen bütün olayları üç boyutlu olarak dışarıdan kendilerini gözleyerek görecekler. Bu filmin bir başka özelliği daha var. Her saniye kaybedilen ve kazanılan derecatı yazacak. Kişi hayat filmini çok kısa bir zaman aralığında baştan sona görecek ve de tespit edecek ki kendisine en ufak bir haksızlık yapılmamış. Çünkü bir taraftan hayat filmi dereceleri gösterirken, öbür taraftan kendisine gösterilen mizan, her olayın, her saniye o olayın kazanılan ve kaybedilen gerçek miktarını veriyor. Hayat filmindeki dereceyle mizanda görünen derece başından sonuna kadar aynı çıkıyor. İkisinin arasında hiçbir farklılık oluşmuyor. Yani o kişinin ömrü boyunca ona kiramen katibe meleklerinin verdiği, her saniye verdiği derecelerin hepsi doğru dereceler. Kendisine en ufak bir haksızlık yapılmadığını kişi mizandan görüyor. Ve hayat filmini tamamlandığı zaman o kişinin ya kazandığı dereceler fazladır, o zamanlar felaha erenlerdir, ya da kaybettiği dereceler fazladır, o zaman da gideceği yer cehennemdir, o kişi hüsrandadır. İşte şimdi dönelim olaya. Malı çalınan kişi üzülüyor. Malı çalındığı için. Ama aslında o çalınan mala karşılık derecat kazanmıştır. Buna sevinmesi lazım. Çünkü önemli olan kıyametten sonraki devrede yaşanacak olan sonsuz hayat. Ya cennet hayatı ya cehennem hayatı. Kişinin cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıyla mümkün. Öyleyse kişinin malı çalınıyor, kişi üzülüyor ama kazandığı dereceyle Allah Teala bunu telafi ediyor. Hırsızın derecat kaybetmesi, onun kaybettiği derecatı malı çalınanın kazanması söz konusu. Yani çalınan malına karşılık kazandığı dereceler eşitlik sağlıyor. Hırsız için de çaldığı mala karşılık kaybettiği dereceler eşitlik sağlıyor. Mala karşı derecat ikisinde de eşitliği veriyor. Ama birisi derecatı kazanıyor malı çalınan, diğeri derecatı kaybediyor malı çalan. Cennet mi önemli, dünya mı önemli ifadesi çok açık bir şekilde cenneti
kapsar. Neden? Çünkü o sonsuzluktur. Sonsuza kadar bir zaman dilimi içinde o kişinin cennette kalması söz konusudur. Ama dünya hayatı 50-60 yıldır, 80 yıldır, 100 yıldır ama 200 yıl değildir. Öteki ise trilyonlarca yıldır cennet hayatı. Öyleyse oradaki hayat önemli. İşte olayları yaşayan insanlar olaylardan kendilerine pay çıkaramazlarsa o ayetin hükmüne girerler. Onlar için kazandıkları derece önemli olması gerekirken Allah Teala ne diyordu? Öyle olaylar vardır ki sizi üzer ama sizin için hayırdır. Öyle olaylar vardır ki sizi sevindirir ama sizin için şerdir. İşte hırsız için olay bir şer olayıdır. Seviniyor hırsız birinin televizyonunu çalmış veya arabasını çalmış diye. Ama aslında kaybettiği dereceler çok üst seviye derecat kaybı var. O kişi için bir şer olay bu. İşte ikinci basamağa bakıyoruz. İkinci basamakta olaylar karşısında insanların takındıkları tavır var. Allah Teala diyor ki biz herkesi senede birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz. Onların davranış biçimleri itibariyle.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu musibetlerden pay çıkaran insanlar, bu musibetler sebebiyle eğer o kişi Allah'a milaki olmayı dilemişse, o zaman musibetlerden hayırlı neticeyi çıkarmıştır ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve cehennemden kendisini kurtarmıştır. Musibetlerle imtihan edilen insanlar içinde iki tane sonuç var. Bir, musibetlerden gerekli dersi alıp Allah'a ulaşmayı dilemek ve kurtuluşa ulaşmak. Bir de gerekli dersi alamamak. O zaman ebediyen hüsranda kalmak, ebediyen dalalette kalmak. Hayatı boyunca kişinin dalalette kalması, sonra da geleceği yerin kıyametten sonra cehennem olması. Biz diyor Allah-u Teala insanları bu musibetlerle imtihan ederiz. Musibetlerle imtihan edilen insanlar eğer derlerse ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz muhakkak ki Allah içiniz, ve mutlaka ona döneceğiz. İşte bunu söyleyebilen kişi kurtuluşa ulaşmıştır. Böyle bir dizaynda bu tebliğin Allah-u Teala tarafından ne kadar önemli olduğunu anlamak üzere bu engellerin varlığı dikkat çekici bir unsur olarak giriyor devreye. Kendisine tebliğ yapılan insanlar aslında iki gruba ayrılır. Tebliğe ilgisiz kalanlar, bir de tebliğ karşısında tebliği kabul etmeyip yalanlayanlar. Tebliği kabul edenler için zaten problem yok. Onların gidecekleri yer otomatik olarak cennet oluyor. Allah'a ulaşmayı dile, yoksa gideceğin yer cehennemdir sözü herhangi bir insandan gelebilir. Yani bir peygamberin, bir resulün, bir mürşidin veya herhangi bir insanın yapacağı bir tebliğ. Allah'a ulaşmayı dilemezsen sonun hüsran olur. Dünyada da mutsuz olursun, gideceğin yerde cehennem olur tarzında bir uyarıya muhatap olan kişi eğer tebliğe ilgisiz kalırsa, yani karşı çıkmaz ama kabul de etmezse, o zaman durumu ne olur? Hangi tarz engellerle bu kişi karşı karşıya kalacaktır? Bu sualin cevabı Câsiye 23'te. Allah Teala diyor ki: Efe re'eyte men ittehaze ilahehu hevahu. O hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü diyor Allah Teala? Re'eyte, gördün mü? Men o kişiyi ki ittihaz eden ilahehu, onun kendisi için ilah edinini, hevahu, hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Ve edallahullahu ala ilmin. Ve Allah o kişiyi ilim üzere dalalette bırakır. Ne demek istiyor? İşte şu anda bizim ülkemizdeki
din alimlerinin durumu sevgili kardeşlerim. Onlar çok ciddi bir din eğitimi almışlar üniversitelerde. Çok iyi bir fıkıh ilmi sahipleri, fıkıh ilminin gerçekten çok üstün sahipleri var ülkemizde. Ama kendilerini kurtuluşa ulaştıracak olan din biliminden haberdar değiller. Peki bu onların hatası mı? Hayır, değil. Onlar okullarında bunu öğreniyorlar. Sanki görünmeyen eller insanların mutluluğuna engel olmak için o mutluluğu sağlayacak olan bütün faktörleri devre dışı bırakmış. Biliyorsunuz ki insanın muhtevası, manevi hayatı 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Birinci safhada kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Şimdi dileyen birisini düşünelim. Diledi. Allah'a ulaşmayı dilemişse bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. 14. basamak, kişi mürşidine ulaştı. Tabi oldu, ikinci kat cennetin sahibi. Bu kişi eğer 7-8 aylık bir hayatı varsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ne diyoruz? O kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır demiyoruz. Allah Teala da öyle demiyor. Biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız diyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah Teala böyle söylüyor. Kim Allah'a bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Kelime kelime bakalım. Allah'ı Allah yeştebi seçer. İleyhi ona kendisine men yeşayı dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve bu Allah'ın dileği, kişilerin daha bir rolü yok. Allah insanların %90'dan fazlasını kendisine seçiyor. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyip de bu dileğin muhtevasında kalan kişiler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi Allah Teala seçmez. Ama diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Allah'ın yeştevi ileyhi men yeşayı Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Herkesi seçer aşağı yukarı çok küçük bir istisnasıyla. %5 bile değildir seçmedikleri. Ve yehdi ileyhi ve ona yehdi ulaştırır. İleyhi ona kendisine men o kişiyi yünip Allah'a münip olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini temin edecek faktör o kişiye yapılan tebliğdir. Tebliğ yapıldı. Kişi tebliğ ile ilgilenmedi. Allah Teala bu konuda Câziye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde onu söylüyor. Efereyte men ittehaze ilahehu hevahu. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Yani hevasına tabi olan, hevasının emrini yerine getiren nefsinin negatif taleplerini yerine getiren kişiyi gördün mü? Ve edallahullahu ala ilmin. Allah onu ilim üzere dalalette bırakır. Ve hateme ve mühürler hatem eder ala sem'ihi. Onun görme hassasını mühürler ve kalbihi, onun manevi kalbini mühürler. Yani kalbindeki idrak hassasını mühürler. Ve ceale ala basarihi, onun görme hassası üzerine kılar, gışave, perde kılar. O kişinin görme hassasının üzerine perde çeker. Femen yehdihi min ba'dillah. Bu durumda Allah'tan sonra onu kim hidayete erdirebilir? Efela tezekkerûn, hala tezekkür etmez misiniz diyor Allah Teala. Öyleyse üç tane hassa var. Bir, gözler için görme hassası. İki, kulaklar için işitme hassası. Üç, kalpler için idrak etme hassası. Göz, kulak ve kalp uzuvdur. Ama görme hassadır, işitme hassadır, idrak hassadır. İşte kim Allah'ın tebliğine ilgisiz kalırsa Allah Teala onun görme hassasını, basar hassasını
üzerine perde çekiyor, bu şekilde engel koyuyor. Kişinin işitme hassasını mühürlüyor ve kalbindeki idrak hassasını da mühürlüyor. Peki kişi daha acı suç işlerse, kabul etmemenin ötesinde kendisine tebliğ yapanla tartışırsa, onunla kavga ederse, ondan sonra da nefretle arkasını dönüp oradan giderse, bu kişi karşı çıktığı takdirde, kendisine tebliğ yapanı kısaca incittiği takdirde, kavga ettiği takdirde İsra suresinin 45. ayet-i kerimesi ve 46. ayet-i kerimesi devreye giriyor. Allah Teala diyor ki ve izâ karetel Kur'ane, sen Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman cealna, biz koyarız beyneke, seninle arasına ve beynellezine, seninle onların arasına, la yu'minune bil ahireti, ahirete, yani insan ruhunun ölümden sonra

ki hayata inanmayan, ahirete, kıyametten sonra da hayatın varlığına inanmayan, aynı zamanda ölmeden evvel Allah'a ruhunu ulaştırmaya inanmayan insanlar. Onlarla senin arana hicab-ı mestûre koyarız diyor Allah Teala. Gözlerin üzerine perde çektik diyor. Hicab-ı mestûre gizli bir perde. Hicab, perde, mestûre gizli.

İsra Suresinin 46. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala ve cealna ala kulubihim ekinneten ve onların kalplerinin üzerine ekinnet koyduk. O kişinin gözlerine hicabı mestüre koyan Allah Teala kulaklarına bakra kıldık diyor. Kalplerinin üzerine, kalplerine ekinnet koyduk. Kalplerinin idrak etmesini engelleyen bir engel, ekinnet ve fi azanihim kalplerinin içine bakra koyduk diyor. Affedersiniz, kulaklarının üzerine vakra koyduk. Kulaklarının işitmesini engelleyen bir engel. Göz de uzuv, kulak da uzuv.

Ouais. Voilà, t'as là. Kalplerine ekin net koyduğunu söylüyor ve azanihim vakra kulakların üzerine vakra koyduk diyor. Kulakların içine vakra koyduk. Ve izâ zekerte rabbeke fil Kur'ani vahdehu ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman vellev alâ edvâhim nüfûrâ. Onlar nefretle arkalarını döndüler. İşte tebliğ yapılıyor. Tebliğ karşısında kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le tartışıyor. Ve de çok öfkelenerek ona çatarak arkasını dönüp oradan nefretle uzaklaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nefret ediyor kişi. O bu tebliği yaptı diye. Öyleyse bu nefret onun kavgasını ifade ediyor. Ve de nefretle arkasını dönüp gidiyor kişi. Öyle ki bir kavgaya sahne olmuş ortalık. O da oradan ayrılmış. Peki böyle bir insan sonradan aklını başını topladı. Allah'ın yoluna girdi. Girerse Allah Teala onu hidayete erdiriyor. Hidayete erdi kişi tekrar dalalete düştü. Allah Teala onu ikinci defa hidayete erdirir. Eğer kişi dilerse ikinci defa da Allah Teala onları hidayete erdirir. Allah, eğer bu kişi üçüncü defa hidayete Allah Teala onu erdirdikten sonra bir defa daha fıska düşerse artık o kişinin kalbini Allah Teala mühürler. Bir daha hidayet ermesine müsaade etmez. Allah Teala kişiye üç defa hak tanıyor. Bu üç hakkın her birinde hidayete eren ama sonra tekrar düşen, hidayete neden eriyor kişi gayretiyle mi? Hayır. Allah Teala onu hidayete erdiriyor. Yani hidayete erme konusunda hiçbir güçlüğü yaşamıyor kişi. Ve bütün bunlardan sonra kişinin üçüncü defa hidayetten düşmesi halinde Allah Teala onu fıskta bırakıyor, kalplerini tab ediyor. Nahl suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ülâikellezîne tabe'allâhu alâ kulubihim." Onlar ki diyor Allah Teala kalpleri ve semihim ve işitme hastalarını ve efsarihim ve semihim görme hastalarını ve efsarihim semihim işitme hastalarını ve efsarihim ve basar hastalarını görme hastalarını Allah tab eder diyor. Ve ulaike humul gafilun, işte onlar gafillerdir. Bunlar fıska düşmüş olan insanlar. Bir insan hidayete erdi, düştü. Bir defa daha hidayete erdikten sonra düştü. Eğer bu hatayı üçüncü defa işlerse
O zaman Allah-u Teala onların kalplerini tav ediyor. Ve bir daha o tav ettiği, mühürlediği kalbi açmıyor Allah-u Teala. Öyleyse tebliğ son derece önemli bir müessese. Hiç kimse kendi kendine Allah-u Teala'nın sözlerini işitemez. Ne zaman bir kişi direkt olarak Allah'ın söylediğini işitir, Allah onun basar hastasını kendi sesini duyabilecek kuvvete getirdiğin zaman, yani kişinin Allah ile konuşabilmesi ancak ulul-elbab makamında gerçekleşir. Ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı kişinin Allah ile konuşmalar yaptığı üç makamdır. Bunlar başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ki daha sonra mürşitlerine tabi olmuşlardır. Daha sonra ruhlarını Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırmıştır. Daha sonra fizik vücutlarını teslim almıştır. Daimi zikre ulaştırmıştır onları. Nefslerini teslim almıştır. Ve neticede de iradelerini teslim almış, onları irşat makamına tayin etmiştir. Bu konunun başlangıcında kişinin kendisine yapılan tebliğe cevabı yatıyor. Tebliğe muhatap olmayan hiç kimse yoktur. Herkese tebliğ mutlaka yapılır. Allah-u Teala tebliğ yaparsa o tebliğin muhtevasında

kişinin davranış biçimi önem taşır. Kişiye tebliğ yapılmıştır. Kabul eder veya etmez. İlgisiz kalırsa kafir olmakta devam eder. Tebliğe ilgisiz kalamadan evvel kişi zaten küfürdeydi kendisine tebliğ edilmeden. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ki küfürden kurtulabilsin. Tebliğe ilgisiz kaldı, kişinin küfrü devam ediyor. Bu onların küfür kademesinde kalmasını ifade eder. Allah Teala'nın indinde Allah'ın bir talebi var. Herkesin irşat makamının söylediklerini işitmesini ve idrak etmesini istiyor. Kişi işitmiyor sadece. Arkasından Allah Teala'nın harekete geçtiğini görüyoruz. Karşı koymayan kişinin hastalarına engeller koyuyor. İşitme, görme ve idrak hastalarına. Eğer kişi tartışırsa irşat makamı ile, o zaman da uzuvlarına engeller koyuyor. Daha ötede bir insanın başkalarını engellemesinin yattığını görüyoruz. Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama başka insanlar da gelip kendisine sordukları zaman, yahu Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey varmış. Biz hiç böyle bir şey duymadık, sen ne diyorsun dediği zaman, onları şiddetle, kesinlikle böyle bir şey yok, sakın Allah'a ulaşmayı dilemeyin. Dilemeniz hiçbir zaman gerekmiyor, onlar sapıklardır tarzında bir şeyler söylediği zaman, işte bu kişinin hem uzuvlarına hem hastalarına Allah Teala engel koyar. Ve genellikle bu insanlar zaten devamlı olarak fısıhta kalacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamayı nasip kıldı Allah Teala. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler. Konumuz amini olmak.

Allah Teala Yunus suresinin 61. ayet-i kerimesinde Ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular.

Bundan sonrası ayet-i kerimin yehüvün yüşra fil hayatet dünya ve fil ahirette. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır.

Bir rivayet. Ela inne evliya Allahı la hafifun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de mutluluk söz konusudur. Öyleyse burası amin olmanın başlangıcını ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi takva sahibi yapar ve o Allah'ın mutlaka amin olduktan sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişi ölse gideceği yer hiçbir ameli olmasa da gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, cennetle cehennem arasında Allah Teala'nın koyduğu farklılık Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek arasında tecelli eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi ne yaparsa yapsın, böyle bir dileğin sahibi değilse, gideceği yer mutlaka cehennemdir. Cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı takva sahibi kılacağını söylüyor. Rum Suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi tekun ve la tekunu minel. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. İşte bir insanın takva sahibi olduğu yer, Allah'a ulaşmayı dilediği yerdir. Birinci kademe. Münibine ileyhi ve ittekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Bu ifadeyle Yunus Suresi'nin 65. 63. ayet-i kerimesi aynı hüviyeti taşıyor. Ellezine amenu ve kânû yettekûn. Onlar amenudurlar, Allah'a ulaşmayı dediler ve takva sahibi oldular. Münibine ileyhi ve yettekûhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada da Allah Teala amen olmak tabirini kullanıyor. Amen olmanın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'ın üzerinde tecelli etmeye başlar. Onu idrak sahibi kılar. Onun her açıdan değerlenmesini sağlar. İkinci safhada Maide suresinin 33. ayet-i kerime var. 33. ayet-i kerimesi var. Amin olmanın 7 tane safhasını beraberce inceliyoruz şu anda. Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada 7 grup amin olmak geçiyor. İşte bu amin olmak, yani mümin olmak, mümin olmanın yedi safhası. İkinci safhaya bakıyoruz. Yani kişinin mürşidine ulaştığı 14. basamağı. Ne olmuştur bu noktaya kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Kalbine ulaşmıştır. Kalbinin nur kapısını Allah'a döndürmüştür. O kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini ve görme hassasını
İşitme hassasını ve idrak hassasını irşat makamını tanıyacak bir hüviyette yükseltmiştir, yüceltmiştir. Ve kişiyi böylece irşat makamını tanıyan bilen birisi haline getirmiştir. Sonra da o kişi hacet namazı kılmıştır, mürşidini görmüştür. Mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Tabi olduğu anda ikinci safhaya ulaşmıştır kişi. Amin olmanın ikinci safhası, yani bu safha Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Nasıl bir takva? Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Böylece Allah Teala'nın burada dolaylı olarak söylediği şey, böylece ikinci defa amin olun. İkinci takva ile beraber, birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemekle, ikinci takva mürşide tabiiyetle gerçekleşir. Birinci amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci amin olmak da kişinin mürşidine ulaşmasıyla gerçekleşir. Ve zaten öyle olduğu ayet-i kerimenin devamında geliyor. Vebtegu ileyhil vesilete ve cahidu fi sebilihi, ve onun yolunda cihad edin. Bu hem fizik vücudun düşmanla, Allah'ın düşmanlarıyla yapacağı cihadı, hem de nefsin afetlerle yapacağı cihadı ifade eder. Ve bu nefsin cihadı olduğu sonraki kesimden anlaşılıyor. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, olur ki felaha erersiniz. Elbette Allah'a ulaşmayı dilemek birinci felahtır. Mürşide tabiyet ikinci felahtır. Ruhun Allah'a ulaşması kişinin normal standartlarda asli felaha ulaşmasıdır. Nefsin bu istikametteki gayrette sonucuna bakıyoruz. %51 nurla kaplanmış oluyor. Ruh da Allah'a ulaşmış oluyor. Üçüncü safhada, ikinci safhada kişi Allah'a doğru mürşidine tabi olup yola çıkıyor. Maide 35, bu vesileye ulaşmak ve tabi olmak. Yola çıkan kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta 7 tane safha aşılır. Kişinin imanı artar. Daha başlangıçta iki çeşit amin olmanın varlığını görüyoruz. Bir, amin olanlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Eğer onlar Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölürlerse cennete girmeleri söz konusu olmuyor. Amin olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona furkanlar verir. Allah Teala buyuruyor ki, ey
aminu olanlar,

Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Enfal 29'da

Kişi amin olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibidir. Ve sonra da mürşidine tabi olacaktır. Allah ona furkanlar verecektir. Gözlerine açacaktır irşat makamını, irşat makamı olarak görmesi için. Görme hastasını açacaktır. Kulaklarını irşat makamının sözlerini işitmek üzere açacaktır. Ve işitme hastasını güçlendirecektir. Kalbinin irşat makamına karşı ısınmasını temin edecektir. Sözlerini idrak etmesini sağlayacaktır. Birinci safhada sadece bir dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safhada ise mürşide tabiyet farz kılınıyor. Mürşide tabiyetle kişi tabiyetini gerçekleştirsin ve ikinci kat cennetin sahibi olsun. Ne olur? Kişi tabiyetini gerçekleştirince ruh Allah'a doğru yola çıkar. Yedi tane gök katını aşar. Emare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinden geçer. Ve ruh Allah'a ulaşır. Taha 82'de bu noktadaki amini olmak veriliyor. Ve inni le gaffarun limen tabe ve amene ve amile salihan. Sümmehteda. Ve inni muhakkak ki ben le gaffarun. Ben gaffarım. Yani onların günahlarını mağfiret ederim. Mağfiret kelimesi ve kahvar kelimesi aynı kökten geliyor. Mağfiret etmek, günahları sevaba çevirmek anlamını taşıyor. Allah Teala gaffardır, günahları sevaba çevirendir. Ve muhakkak ki, ve inni muhakkak ki ben, le mutlaka gaffarım. Gaffarım. Günahları sevaba çevirenim. Kimin için? Limen tabe. Tövbe edenler için. Nasıl bir tövbe? Ya Rabbi ben bu günah işledim beni bağışla şeklinde bir tövbe mi? Hayır. Mürşide tabi olurken kendisine verilen tövbeyi aynen tekrar etmek. Allah Teala'nın huzurunda mürşidine tabi olacağını, emirlerini mutlaka yerine getireceğini ona taahhüt ederek mürşidinin de tövbe etmek. Bu tövbe kişinin günahlarını sevaba çevirir. Allah Teala kim tövbe eder de nefs tezkiyesini gerçekleştirirse, nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa, Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala Furkan 70. İkinci safa mürşide, mürşidin önünde tövbe etmekle gerçekleşir. Bu tövbenin neticesinde kişinin başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu ulaşır. O kişiye senin Allah'a ulaşma günün geldi. O ruhun Allah'a bu emirde geri dönmesi, Allah'a ulaşması söz konusudur. O kişi hayattayken, o zaman onun vücudunun içine değil ama başının üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Bu üçüncü safhadır.

Ve Allah Teala o kişinin günahlarını Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevirmesidir. Konu orada da bitmez. O güne kadar Allah Teala o kişiye yaptığı her bir derecelik sevaba karşılık 10 katını verir. Ama o kişinin mürşidine tabiiyetine itibaren bu 10 kat 100 kata çıkar. Birinci gök katına ulaşana kadar. İkinci gök katında 200 kata çıkar. Üçüncü gök katında 300 kata çıkar. Dördüncü gök katında 400 kata çıkar. Beşinci gök katında 500 kata kadar çıkar. Altıncı gök katında 600 kata çıkar. Yedinci gök katında 700 kata çıkar. İşte onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki, ey benim sahabem, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu teslim edin ki size Allah 700 kat versin. Allah'a ulaşın ki ruhunuzu Allah'a ulaştırın ki Allah size 700 kat versin. Öyleyse 10 kattan 700 kata kadar Allah Teala sevapları yükseltiyor. İşte bu kişinin kazandığı derecelerin artmasıdır. Aynı anda, mürşide tabiyet anında Allah o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Nisa 64'te Allah Teala diyor ki, Habibim, o günahları işlemiş olanlar, günahkarlar sana gelselerdi, önünde diz çöküp tövbe etselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, Allah onların günahlarını örtecekti, onların talebi üzerine, senin talebin üzerine de bir defa daha örtecekti. Yani sevaba çevirecekti diyor Allah-u Teala. İşte bu üçüncü safhada günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Ben diyor Allah Teala tövbe edenler için mürşidinin de yapılan tövbeyle tövbe edenler için gaffarım. Onların günahlarını sevaba çeviririm. Ve amile salihan ve onların salih amelleri işlemesini yani 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar yükselmesini temin ederim. Sümme da sonra hidayete erdirirler. Sümme sonra onlar hidayete ererler, hidayete erdirirler. Burası ruhun Allah'a ulaşması ve teslim edilmesi safhasıdır. Bu noktadan sonra kişi buraya kadar çok kolay bir olaydır. Çünkü Allah'ın sözü vardır. O kişinin ruhunu, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden sonra Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama bundan sonrası dik yokuştur. O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için zikrini günde 18 saate asgari çıkarmak mecburiyetindedir. Önce zahit olacaktır, günün yarısından daha fazla zikredecektir. 12 saati aşacaktır. Sonra daha da dikleşecektir yokuş. 18 saat zikre ulaşacaktır kişi ki fizik vücudunu Allah'a teslim edebilsin. İşte bu safa amin olmanın dördüncü defa tekerrür etmesidir. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu husustan bahsediyor. Leyse alellezine aminu amin olanlar için değildir. Yoktur.
ve amelü salihati amin olan ve amelü salihati salih emenden işleyen mürşidine tabi olarak bu noktadan itibaren amelü salihat yapanlar nefs tezkiyesi yaparak 1'e 100'den 1'e 700'e kadar zikirle zikri ıslah, nefsi ıslah edici amel işleyenler. Onların üzerinde değildir, yoktur. Cünahun, günah yoktur. Fîmâ taimû izâ mettekâ. Takva sahibi olmadan evvel yedikleri şeyler dolayısıyla onların üzerinde günah yoktur. Ve âmenû ve âmenû olanlar için, yani takva sahibi olduktan sonra amin olanlar için ve amelü salihati ve salih amel yapanlar için burada mürşide tabiyet gerçekleşmiş, nefs tezkiyesine başlamış kişi. Mürşide tabiyeti ifade ediyor amelü salihat. Sümmet tekav, sonra tekrar takva sahibi olan diyor Allah Teala. Mürşide tabiyette tabiyet takvası İkinci takvadır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takva. Mürşide tabiyet ikinci takva. Sümmet tekav. Ondan sonra tekrar takva sahibi olur diyor Allah-u Teala o kişi için. Tekrar takva sahibi olun. Ve amenü olun diyor. Sümmet tekav. Amenü olarak bir defa daha takva sahibi olun. Birincisi, burada sünnet tekavların birincisi, amel-i salat yapan birinin fizik vücut teslimini içeriyor. Amel-i sünnet tekav, amel-i olun, tekrar sahibi, takva sahibi olun, nefs teslimini ifade ediyor. Ve ahsenu ve ahsen olun, vallahi yuhibbül muhsinun diyor Allah Teala. Burada Allah muhsinleri seven ifade, sever ifadesiyle muhsinler bilindiği gibi fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere Kur'an-ı Kerim'de verilen isim. Aslında herkes ihsan sahibidir muhsin. Allah'tan ihsan alanlar. Ama Allah Teala muhsin dediği zaman Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun diyor. O kişiler ki Allah'a fizik vücutlarını teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha ahsen fizik vücutlarını teslim konusunda ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Muhsin aynı zamanda ahsen olan demek. İhsan olan kişi muhsin olmuştur. O artık ahsendir. İşte fizik vücut teslimindeki insanlara Allah Teala muhsinler diyor Kur'an-ı Kerim'de. Fizik vücut sahiplerinin tanıtıcı vasfı muhsinler kelimesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de fizik vücutlarını teslim eden kişilerin özellikle onların muhsinler olduğunu vurguluyor. Bu Nisa 125'li. Ve 5. safa nefsin teslimi. E'addallâhu lehum azâben şedîden. E'addallâhu hazırlamıştır Allah Teala lehum onlar için azâben şedîden, şiddetli azap hazırlamıştır. Ettekullâhe öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Ya ulil elbab. Ey ulil elbab. Allah'a karşı takva sahibi olun.
Ellezine amenu, onlar ki amine olmuşlardır. Kat andolsun ki enzelallahu, Allah indirdi. İleyküm, onların üzerine zikra, zikri indirdi.

Bu Allah Teala'nın Talak suresinin 10. ayet-i kerimesinde Ulilelbab'a seslenişi. 4. safhada kişi Ulilelbab olmuştu. 3. safhada ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardı. Ve 3. kat cenneti hak etmişti kişi. Dördüncü safhada fizik vücudun teslimi söz konusuydu. Beşinci safhada Allah Teala Ulul Elbab'a sesleniyor. Allah'a karşı takva sahibi olun diyor. Burada dördüncü safhada nefsini Allah'a teslim eden kişi dördüncü safhada fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi bu safhada nefsini de Allah'a teslim ediyor. Ve nefsini Allah'a teslim eden kişi Ulul Elbab seviyesindedir. Allah Teala burada sizin üzerinize Allah Teala zikri indirdi demekle burada onların zikrinin başkalarının zikrinden farklı olduğunu, bunun daimi zikir olduğunu ima ediyor Allah Teala. Ulul Elbab'ın tanıtıcı vasfı nedir? Ulul Elbab daimi zikrin sahipleridir. Lüplerin sahipleri için, Ulul Elbab için Allah Teala buyuruyor ki ya Ulul Elbab li Ulul Elbab Ulul Elbab için Yezkurunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Âl-i İmran 190 ve 191. Ulul Elbab'ın özelliği daimi zikrin sahibi olmak. Onun için size Allah Teala zikri indirdi, sizin üzerinize zikri indirdi deyince, zikrinizin daim olmasını indirdi anlamı söz konusu. Ve 6. safhaya geliyoruz. Burada amin olmanın 6. safhasında

altıncı safhasında kişinin muhlis olması söz konusu. Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tövbeten nasuha. Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. İşte kim Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe ederse bu Allah'ın katındaki en kıymetli tövbedir. Bir vardır, bir kişi günah işler, Allah-u Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunur. O tövbe alelade tövbedir. Ama buradaki tövbe, tövbe-i nasuhtur. Tövbe-i nasuh, bir kişinin daimi zikre ulaşmasından sonra gerçekleşir. Ulul albab olmasından sonra gerçekleşir. Herkes tövbe-i nasuha davet edilmez. Ulul albab olur kişi, ulul albab kademesinde yedi tane yer katı ve zemin kattaki ana dergah o kişiye kalp gözüyle gösterilmedikçe bu kişi ihlas makamına geçemez. Mutlaka Allah Teala ona yedi tane yer katını, yedi tane cehennemi gösterecektir. Bu yedi tane cehennem gösterilince kişi ulul elbab olmanın standartlarını tamamlayabilir. Yer katları tamamlanmıştır. Ana dergahla birlikte gösterilir. Ana dergah yer katlarına da dahil değildir. Gök katlarına da dahil değildir. Zemin kattır. Zemin katın yukarısında yedi tane gök katı, zemin katın aşağısında yedi tane yer katı vardır. Ulul albab makamında kişiye zemin katta gösterilir. Burada Allah-u Teala'nın tövbe-i nasuhla tövbe edin demesi, kişinin, tövbe eden kişinin muhlis olduğunu kesin olarak işaret ediyor. Asa Rabbüküm en yükeffire anküm seyyiatüküm. Allah Teala sizin günahlarınızı örtsün. Sizlerden günahlarınızı, seyyiatinizi örtsün. Ve yutfuleykum cennatin ve sizi cennetlere koysun. Tecrimi akan min tahtihel enharu, altından nehirler akan. Yevme o gün la yusullahun nebiyye. O gün nebiler mahzun olmayacaktır. Ve lezine amenu ve amin olanlar ve ahu. Onunla beraber yani ona tabi olarak amin olanlar ve nebiler mahzun olmayacaktır. Nuruhum yes'a beyne eydihim. Nurları önlerinde ve bi eymanihim ve sağlarında. Nurları önlerinde ve sağlarında olarak Nebi ile beraberdirler. Yekulun ederler ki Rabbena Rabbimiz etmim lena nurena, bizim nurumuzu tamamla. Vafirlena, bize mağfiret et. İnneke ala külli şeyin kadir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. İşte bu kademedeki nurumuzu tamamla ifadesi yeni bir nura kişiyi Allah'ı kişiyi yeni bir nura davet ediyor. Burası kişinin muhlis olduğu yer ve muhlis olan kişinin nurunu tamamlaması söz konusu. Ne var şimdi bu kişide? Bu kişi muhlis olmuş. Onun
Muhlis olan kişinin İhlas kademesine ulaşması söz konusu ve ondan sonra da salih makamına ulaşması söz konusu.

Burada 6. safhada kişiler nasuh tövbesi yapıyorlar. Nasuh tövbesi yaptıkları an salâ makamı tamamlanmış oluyor. Ve Allah-u Teala o nasuh tövbesiyle nurumuzu tamamla, bizlere mağfiret eyle. Hakkı sen her şeye kadirsin diyorlar. Bundan sonraki makam salah makamıdır. Salah makamında bu işlemler Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilecektir. Ve kişi 7. safhaya ulaşır. 7. safhada Ali İmran 102'de Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. Hakka tukatihi, bir hakkın, takvanın sahibi olun. Ve la temutunne, ve siz ölmeyin, illa ve entüm müslimun. Allah'a teslimi külliyle teslim olarak ölün. İşte bu teslimi külli, kişinin ruhunu ve içini, nefsini teslim ettikten sonra son teslimidir, irade teslimidir. Bu noktaya gelmesi için kişinin ihlas makamından sonra Allah Teala onun günahlarını örter. Salah makamının birinci safhası. Sonra o kişinin başının üzerine salah nurunu verir. İkinci safhası. Sonra üçüncü safhaya ulaşır kişi. Günahları sevaba çevrilir. Günahların örtülmesi, salah nurunun verilmesi ve günahların sevaba çevrilmesi, üç kademesi. Sonra Allah Teala o kişinin iradesini teslim alır. Salah makamının dördüncü kademesi ve o kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır. Burası yolun sonudur. Bütün insanlar için ulaşılabilecek olan en üst mertebe budur. Kimler hariç? Resuller ve nebiler. Başka bir ifadeyle veli resuller ve nebi resuller. Burası adın cennetlerini ifade eder. Adın cennetlerinin dört kademesini ifade eder. İrşat makamına tayin olunduğu zaman kişi beşinci kademenin sahibidir. Günahları örtüldüğü zaman birinci kademe, salah nuru verildiği zaman ikinci kademe, günahları sevaba çevirdiği zaman üçüncü kademe, Allah iradesini teslim aldığı zaman dördüncü kademe, onu irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin ettiği zaman beşinci kademesi oluşur salah makamının. Burası bütün insanlar için yolun sonudur. Sadece nebi olmayan resuller 6. kademeyi işgal edebilirler ve de nebi olan resuller, peygamber olan resuller 7. ve en üst kademeyi işgal ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın dizaynında amin olmanın 7 safhasını tamamladık. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetini tamamlamış bulunuyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah hedef olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insan edebilmen bütün varlıklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir. Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam, tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bizleri bir araya getirdi. Üçüncü sınıfın birinci semestrinde kod numaramız 3.1.12.16. 16 numaralı sure Nahl suresi ve 103. ayetle inşallah konumuza giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad na'lemu ennehum yekulune innema yuallimuhu beşer. Lisa nüllezi yulhidune ileyhi acemiyen acemiyun ve haza lisanun arabiyun mubin. Kelimeler ve lekat ve andolsun ki na'lemu, biz biliyoruz, biliriz ennehum, onların neticede olduğunu, yekulune diyorlar, innema sadece yalnız fakat yuallimuhu, ona öğretiyor, beşerin bir beşer, bir insan, lisanü, lisan, konuşma dili, ellezi ki o, yulhidune, yöneliyorlar, isnat ediyorlar, dil uzatıyorlar, elhade, yöneldi, dil uzattı. İleyhi ona, acemiyun, yabancı, acemi, Arapça olmayan. Ve haza ve bu, lisanun, lisan, konuşma dili, arabiyun, Arapça, mübinun, ap açık, açıkça. Cümlecikler, ve lekat na'lemu, ve andolsun ki biz biliyoruz, ennehum yekulune innema yuallimuhu beşerun. Onların, fakat onu, yani Kur'an-ı Kerim'i, ona bir beşer, yani insan öğretiyor dediğini.

Ve hâzâ lisânun arabiyyun mubînun. Bu, yani Kur'an-ı Kerim, lisanı ise apaçık bir Arapçadır. Cümlecikleri birleştiriyoruz ve andolsun ki biz onların, fakat onu Kur'an-ı Kerim'i ona bir beşer insan öğretiyor dediğini biliyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'i ona şüphesiz bir beşer insan öğretiyor dediğini biliyoruz. Allah Teala buyuruyor. Ona isnat ettikleri kişinin lisanı acemidir. Yani Arapça değildir. Arapçanın dışındaki başka bir lisandır. Bu Kur'an-ı Kerim lisanı ise apaçık Arapçadır.

Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şeyler isnat etmek istiyor insanlar. Onun bir güneş gibi yükseldiğini, etrafındaki insanların çoğaldığını görenler, bu konuda bir şeyler uydurmak gereğini duyuyorlar. Ve diyorlar ki muhakkak ki ona bir beşer insan öğretiyor. Bu Hristiyan dinine mensup bir Cebra yahut Yahiş ismindeki birilerinden bahsediyorlar. Ama Cebra'da ya işte Arapçayı bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim ise Arapçanın ancak ileri seviyede ilim sahibi olanlar tarafından bilinebilecek olan bir lisana sahip. Lisan açısından ileri seviyede diyoruz. Dini bilmek açısından değil. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme has bir olay. Dinin esaslarını Allah-u Teala'dan öğrenerek en üstün seviyede yerlerine oturtabilmek. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah-u Teala'nın bir Resulü Allah'tan öğrendiklerini anlatmaya başlarsa, ki görevi olduğu için mutlaka bunu yapacaktır. Başka bir alternatifi yoktur. Onu o göreve Allah tayin etmiştir. Ve o kişi bunu, o Resul bunu mutlaka gerçekleştirecektir. Söylediklerinin karşılığını veremeyen insanlar çeşitli hezeyanlarda bulunacaklardır. Çeşitli şekillerde ona iftira edeceklerdir. Bu insanlık tarihi boyunca böyle ola gelmiştir. İşte bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki o bunu kendinden uydurmuştur. Diyorlar ki başka bir kısmı ona bunları bu Cahiş ya da Cebra öğretmiştir. Bunlar eşyanın tabiatına çok uygun sonuçlar. Neden? Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere resuller gönderdik. Ard arda gönderdik. Yani hiçbir devrede hiçbir resulü, hiçbir devrede hiçbir kavmi resulsüz bırakmadık. Bütün devirlerde mutlaka bütün kavimlerin içinde resulleri vazifelendirdik diyor Allah Teala. Ama bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor. O resullere tabi olanlar var ama bunlar her zaman azınlıkta. Her devirde böyle olmuş. Bu devirde de bütün kavimlerde resuller var. Ve sizlere neler öğretiyorsak onları öğretiyorlar. Ama onlara da tabi olanların sayısı her zaman ait oldukları toplamın %10'undan daha az. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de yaşadığı devirde ard arda birçok iftira atılmıştır. Bu da bunlardan sadece bir tanesidir.

104. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne la yu'minûne bi âyâtillâhi la yehdîhimullâhu ve lehum azâbun elîm. Kelimeler inne muhakkak ki muhakkak ellezine onlar la yu'minun inanmazlar la yu'minune inanmazlar mümin olmazlar bi ayati Allahi bi ayetullahi Allah'ın ayetlerine la yehtihim onları hidayete erdirmez. Allahu Allah ve lehum ve onlar için vardır. Azabın alimin, azabın elimin, elim azap, acı azap vardır. Cümleciklere geliyoruz. İnnellezîne lâ yu'minûne bi âyâtillâhi. Muhakkak ki onlar Allah'ın ayetlerine inanmazlar. İnanmayanlardır. Lâ yehdihimullâhü. Allah onları hidayete erdirmez. Ve lehum azâbün elîm. Ve onlar için elim bir azap vardır. Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Muhakkak ki Allah, Allah'ın ayetlerine inanmayanları hidayete erdirmez. Onların ruhunu kendi zatına, kendisine ulaştırmaz. Ve onlar için elim bir azap vardır. İşte bir defa daha hidayet müessesesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala inanmayanları, Allah'ın ayetlerine inanmayanları, ki bu inanmayanlar, ayetlere inanmadıkları için Allah'a ulaşmayı asla dilemeyeceklerdir. Ve Allah-u Teala onları kendisine ulaştırmaz. İki türlü insan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenler. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler elbette Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Allah'tan onları hiçbir zaman hidayete erdirmeyecektir, kendi hallerine bırakacaktır. Allah onlarla uğraşmaz. Ve 105. ayet-i kerimesine geliyoruz. Nahl suresi 105. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yefteril kezîbellezîne lâ yu'minûn. Bi ayatullahi ve ulaike humul kazibun. İnneva sadece yalnız fakat yefteri iftira ederler, uydururlar, el kezi ve yalan. Ellezine onlar la yuminu inanmazlar. Bi ayatullahi Allah'ın ayetlerine ve ilahike işte onlar hüm el-kâzibûn onlar yalancılardır. Cümlecikler innemâ yefteril kezîbe sadece onlar yalanla iftira ederler. Ellezîne lâ yu'minûne bi âyetillâhi Allah'ın ayetlerine inanmayanlar. Ve ulaike humul kazibun, işte onlar yalancılardır. Sadece cümlecikleri birleştiriyoruz. Sadece Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yalanla iftira ederler. İşte onlar yalancılardır. Sevgili kardeşlerim,
Eğer bu insanlar Allah'ın ayetlerine inanmış olsalardı ne olacaksa? İnanmış olsalardı Allah'ın ayetlerine, o zaman zaten Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Allah da mutlaka onları kendi zatına ulaştıracaktı. Ama onlar inanmıyorlar. Allah'ın ayetlerine iman etmiyorlar. İnanmadıkları için Allah'a ulaşmak diye bir şey de onlara çok imkansız geliyor. Ve böylece onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için de Allah onları hidayete erdirmiyor ve onların tabiatıyla gidecekleri yer Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, Allah'ın ayetlerine inanmayanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onların gidecekleri yer ateş oluyor, cehennem oluyor. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar, Allah'ın ayetlerinin aynı zamanda kafir olanlardır. Yunus 7 ve 8, neden hidayete eremediklerini çok net olarak açıklıyor. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar bize münaki olmayı, ruhlarını ölmeden ve bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlere inanmadıkları için gafil olanlar veya inanıp da gafil olanlar. Ama burada inanmayanlardan bahsediyoruz. Ayetlere inanmayanlar haydi haydi gafil durumdalar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dinemeyecekler. Hiçbir zaman da cehenneme kurtulmaları mümkün olmayacak. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. 106. Men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil imani velakin men şereha bil kufri sadran fe aleyhim gadabun minallah ve lehum azabun azim. Allah Teala buyuruyor kelimelerde, men kefere, kim inkar ederse, billahi, Allah'ı, min ba'di, den sonra, imanihi, kendi imanı, onun imanı, illa, hariç, men ukrihe, kim zorlanırsa, mecbur edilirse, ve kalbuhu, ve onun kalbi, mutmainnun, tatmin olmuş, bil imani, iman ile ve lakin fakat ama ve de men şeraha kim açarsa şerh ederse bil küfri küfre sadran göğüs fe aleyhim o zaman onlara onların üstüne gadabim bir gadab minallahi Allah'tan ve lehum ve onların vardır onlar için vardır azabın azim, azim bir azap. Cümlecikler, men kefere billahi, kim Allah'ı inkar ederse, min badi imanihi, imanından hidayete erdikten sonra, illa men ükrehe, zorlanan kimse hariç, ve kalbuhu mutmainnun bil imani, onun kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde
وَلَاكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا Fakat kim küfre göğüs açarsa, yani irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi nedeniyle Allah-u Teala göğsünü küfre şerh eder.

açar. Ve aleyhim gadabun minallahi, artık Allah'tan bir gadab, onların gazap onların üzerindedir. Ve lehim azabun azim, ve onlar için azim bir azap vardır. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç. Fakat kim imanından, hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse ve kim küfre göğüs açarsa, yani irşat makamından şüpheye de fıska düşerse, kişinin küfrü talebi nedeniyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre şer eder. Küfre açar. Şer eder. Artık Allah'tan bir gazap onların üzerindedir ve onlar için azim bir azap vardır.

Ve bu ayetin inzali müessesesine bakıyoruz. Mekke'de işkenceye uğrayan Müslümanlar hakkında bu ayetin bir kısmı. Yani kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimseye hariç diyor Allah Teala. Yani zorla insanlara bunun söyletilmesi o kişiyi imandan etmiyor. Ammar radıyallahu anh ve ailesinin Müslüman olması üzerine Kureyşliler annesi Sümeyye ve babası Yasir'i işkence ederek imandan dönmelerini istediler. Yasir'e işkence ederek imanlarından dönmesini istediler. Sümeyye'yi her bir ayağını bir deveye bağlayıp iki deveyi aksi yönde sürerek parçalattılar. Yasir radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, çeşitli işkencelerle öldürdüler. Bu ikisi İslam'ın ilk kadın ve ilk erkek şehitleri oldular. Sümeyye ve Ammar. İkisinin de ölümüne şahit olan ve kendisi de çok ağır işkencelere maruz kalan Ammar. Dininden döndüğünü söyleyerek canını onların elinden kurtardı.

Aleyhisselam'ın bu sözlerini ispatsa dediğinde bu ayeti indirmiş durumda. Yani ayetin kalbi imanla tatmin bulmuş olduğu halde baskı altında zorlanan hariç diyor. O kişi Ammar bu ayetin muhtevasından hariç diyor. Şimdi ayetteki muhtevaya bakıyoruz. Kim imanından sonra Allah'a yani inkara göğüs açarsa

imanından sonra. Ayet-i Kerime Allah'ın ayetlerine inanmayanlar, yalanla iftira edenlerden bahsediyordu. Bir evvelki ayet-i kerime, 105. ayet-i kerime. Daha evvel de Allah'a inanmayanlardan bahsediyordu. Kim irşat makamından şüphe ederse onun hidayetten düşmesi söz konusu oluyordu. Burada hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar eden, Allah'tan şüpheye düşen kimseden de bahsediyor Allah Teala. Yani sadece Resul'den şüpheye düşmek değil, hidayete erdikten sonra kalbine Allah Teala imanı koyduktan sonra kişinin Allah'tan şüphe etmesi hali, Allah'ı inkar etmesi hali. Ayet-i Kerime o zaman diyor,

Kim Fre göğüs açarsa. Şimdi hatırlayalım ne diyordu Allah Teala Enam 125'te. Femen yuridullahu en yektiyehu yeşrah sadrehu lil İslami. Allah kimi hidayete ulaştırmayı, kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar diyordu. Onun göğsünü şerh eder ve İslam'a açar diyordu. Göğsünü şerh ettiği zaman ne yapıyor Allah Teala? Göğsünden kalbine yol açıyor. Bu kişi mürşidine ulaşıyor ve kalbine Allah Teala imanı yazıyor. Ve şimdi söz konusu olan ikinci kişi, ayet iki gruptan bahsediyor. Bu ikinci gruptaki insanlar hidayete ermişler. İman oluşmuş. İmandan sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bundan sonra

Günün Allah'tan şüpheye düşmesi, Allah'ı inkar etmesi söz konusu. Biliyorsunuz ki o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hidayete erene kadar o kişinin Allah'a inkar etmesi mümkün değildir. Çünkü Allah Teala şeytanı kesinlikle devreye sokmuyor. Devrede sadece Allah var ve o kişi var. Öyleyse Allah Teala sözünü mutlaka tutar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi yaşıyorsa, hayattaysa Allah Teala mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Bu süreç içerisinde şeytanın devreye girmesi mümkün değildir. Bu kişi kalbine iman yazılıyor. Yetmez. Kalbinin, nefsinin kalbinin %51'i faziletle doluyor. %49 kalıyor karanlıklar. O noktada Allah koruyucu zırhını kaldırıyor. Ve burada bu kişinin imanından döndüğünü, yani Allah'a inancını kaybettiğini görüyoruz. Allah'tan şüpheye düştüğünü. Ne diyorduk? İki tane temel şart. Fıska düşmenin iki temel şartı. Bir, irşat makamından şüphe. İki, Allah'tan şüphe. Tabiatıyla Allah'ın ayetlerinden şüphe de Allah'tan şüphe istikametinde kullanılıyor. Ama bunu da üçüncü bir şart olarak görebiliriz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden, yani Allah'ın ayetlerinden şüphe, Allah'tan şüphe, Resul'den şüphe. Bu şüphelerden herhangi birisi kişi hidayete erdikten sonra oluşursa Allah bütün işlemleri tersine çeviriyor. Ne yapıyor? Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştı. Ruhunu geri veriyor. Devrin imamının ruhu başının üzerindeydi. Onu geri alıyor Allah Teala. Kişinin kalbini açıp imanı yazmıştı içine. Kalbini tekrar açıyor. İçindeki iman kelimesini çıkartıyor. Ve kalbin içine küfrü tekrar yazıyor. O kişinin göğsünden kalbine açtığı yolu yok ediyor ve göğsüne yeni bir yol açıyor. Kişinin kalbine küfrün yazılması için bir yol. Nasıl Allah Teala o kişinin göğsünü şerh etmişti, sonra da kalbinin içine imanı yazmıştı, kalbin mührünü açmıştı, kalbin içindeki küfrü çıkarmıştı, kalbin içine imanı yazmıştı. Bu sefer de artık o yolun yeniden açılması lazım. Bu sefer de küfürle açılması lazım. Kim kalbindeki imanı devreden çıkarırsa o kişi göğsünü küfre açmış olur. Yani göğsünden kalbine yeni bir yol açılmış olur. Allah Teala bu yoldan o kişinin kalbine ulaşıp kalbindeki iman kelimesini alır, küfrü tekrar kalbin içine yazar. O kişinin göğsünden kalbine açılan kendi yolunu kapatır, şeytanın yolu açık kılır. Allah'ın yolu kapanır. İşte Allah Teala üç temeli de böylece söylemiş oluyor. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar, Allah'a inançlarında şüpheye düşenler, Resul'e inançlarında şüpheye düşenler, üçü de fıska düşmeye mahkumdur. Dikkat edin ki böyle bir şüphe, o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, ruhu Allah'a ulaşana kadar asla oluşmaz. Şeytanı o konuda Allah Teala kesinlikle devreye sokmuyor. Allah razı olsun. Ve 106. ayet-i kerimenin
temelinde Allah'ın göğüsten kalbe açtığı nur yolunun aksi bir yolu kişinin kalbinden göğsüne doğru açtığı, göğsünü yardığı hususu ortaya çıkıyor. O zaman kim Allah'tan şüpheye düşerse, Allah'ın ayetlerinden şüpheye düşerse, Resul'den şüpheye düşerse, hidayete erdikten sonra bunun manası kalbinin %50'den fazla imanla dolması hali. Kalbi imanla dolduktan sonra diyor Allah-u Teala, imanın hakim hale geldiği yer %51, ruhun da Allah'a ulaştığı nokta. Bu noktaya kadar tehlike yok. Bundan sonra tehlike var. Kişi Allah'tan söylediğimiz üç açıdan şüpheye düşerse, Allah-u Teala onun göğsünden kalbine açtığı yolunu kapatıyor ve o kişinin temayülü sebebiyle o kişi göğsünü küfre şer etmiş oluyor. Onun talebi üzerine Allah o kişinin göğsünü yeni bir yolla bu sefer küfre ulaştırıyor. Öyleyse kişinin kalbine küfrün yazılması için ikinci bir yolun açılması lazım. Kişinin küfre düşmesinden sonra bu yol açılıyor. Kişinin o duruma düşmesi üzerine kişinin bunu devreye koyması üzerine Allah-u Teala göğsünden kalbine yol açıyor. Kalbin içi bu yol için açılmış artık. Küfür yolu için açılmış. Kişinin kalbi kişinin inkarı sebebiyle küfür yoluna açılmış. Allah-u Teala yolu tamamlıyor göğsünü şerh ederek. Hidayete erdikten sonra Allah razı olsun. Ve 107. ayet-i kerime. Nahl Suresi 107. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike biyennehum humus tehebbül hayatet dünya alel ahireti ve ennallâhe la yehdil kavmel kafirin. Zalike işte bu biyennühüm onların olmalarından dolayı sebebiyle istehebbu sevgiyle istediler, çok sevdiler. Muhabbetle istemek. El hayatet dünya, dünya hayatı, ala el ahireti, ahirete. Ve ennallâhe ve muhakkak ki Allah, la yehdi, hidayete erdirmez, el kavmel kafirin, kafir kavmi. Cümlecikler, zalike biyenne hümüs tehebbül hayatet dünya alel ahireti, işte bu, onların dünya hayatını, ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri sebebiyledir. Ve ennallâhe la yehdil kavmel, la yehdil kavmel kafirin. Ve Allah'ın

Şimdi bunların Türkçe'ye göre cümle yapısına bakalım. İşte bu, onların dünya hayatını, ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri, ve Allah'ın kafir kavmi hidayete erdirmemesi sebebiyledir. Öyleyse Allah'tan şüphe eden bu insanlar, Resul'den şüphe eden bu insanlar, bir özellikleri var. Cennet hayatını dünya hayatına tercih etmiyorlar. Tam aksine dünya hayatını cennet hayatına tercih ediyorlar. Ve insanlar Kur'an-ı Kerim anlayabilseler, dünya hayatındaki mutluluklarının da Kur'an-ı Kerim'e ittiba etmeleriyle mümkün olacağını idrak edecekler. Ama idrak edemiyorlar. Zannediyorlar ki dünya hayatında mutlu olmak, dünyaya ait şeylerle olur. Ve deniyorlar, zengin oluyorlar, çoluk çocuk sahibi oluyorlar, servet sahibi oluyorlar, ama mutlu olamıyorlar. Onlarınki sadece bir zan, onların zanlarına göre de dünya hayatı yaşanmaya değer bir hayat ve böyle bir dizaynda dünya hayatını bir takım dünya zevkleri olarak telakki ediyorlar. Meşru olmayan, dünyaya ait servet kazanmak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek, onların kendilerini mutlu edeceğini zannediyorlar. Ama realite de onlar sadece hüsrana uğrayanlar, sadece şu dünyada huzursuz olanlar. Neticeyi veriyor Allah Teala ayet 108'de. Bismillahirrahmanirrahim. Diyor ki Allah Teala ulaikellezine tebe Allahu ala kulubihim ve sem'ihim ve efsarihim ve ulaike humul gafilun. Ulaike, İşte onlar, ellezine, onlar o kimselerdir ki, tebe Allah'ı Allah mühürledi, tab etti, ala kulübim, onların kalplerinin üzerini, kalplerini, ve sem'ihim, ve onların işitme hastaları, ve efsarihim, ve onların görme hastaları, ve ulaike, ve işte onlar, hümel gafilun, onlar gafil olanlardır. Ulaike ellezine, cümlecikler ulaikellezine tebe Allahu ala kulubihim ve sem'ihim ve ebsarihim. İşte onlar Allah'ın kalplerini, yani onların kalplerini, yani kalplerinin üzerini, işitme hastalarını ve görme hastalarını tab ettiği, mühürlediği, yani mühürlediği kimselerdir. Ve ulaike humul gafilun, ve işte onlar gafillerdir. Cümlecikleri birleştirelim. İşte onlar Allah'ın kalplerini, işitme hastalarını ve görme hastalarını tab ettiği, mühürlediği kimselerdir. Ve işte onlar gafillerdir. Ne oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Geriye doğru dönelim. Neler yapmıştı Allah Teala? Biz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kulaklarımızdaki, evvela gözlerimizdeki hicabı mestureye almıştı bir.
kulaklarımızdaki vakrayı almıştı 2, kalbimizdeki ekinliti almıştı 3, yerine ihbat koymuştu 4. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmişti. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açmıştı. Mürşidimize ulaştırdığı zaman bizi kalbimizin mührünü açmış, içindeki küfür kelimesini almış, iman kelimesini yazmıştı. Ve böylece nefsimizin kalbine %51 nur dolarak Allah'a ulaşmıştık. Böyle bir durumda olan bir kişi Allah'tan şüpheye düşerse, Resul'den şüpheye düşerse, Allah'ın ayetlerinden şüpheye düşerse, onları olan imanında sarsılma olursa, o istikametlerde küfre dönerse, inanmadığında şeytan o kişi Allah'a ulaştıktan sonra hidayet erdikten sonra şeytan onu fıska düşürmüştür. Ne yapar Allah Teala? Bütün verdiklerini geri alır. Kalbindeki %51 nur gider. Kalbin içine Allah Teala kalbi açar. Kalbin içindeki iman kelimesini alır. Kalbin içine küfür kelimesini tekrar yazar. Ve bunun manası orada birikmiş olan hiçbir şeyin, faziletlerin hiçbirinin artık kalpte kalamayacağıdır. Çünkü faziletleri kalpte tutan iman kelimesidir. Manyetik alanıyla. Ama artık iman kelimesi yok. Kalpte küfür kelimesi var. Küfür kelimesi ise fazlaları sadece iter. Dışarıya kovar. O kişinin kalbindeki imanla dolu olan, Allah'ın faziletiyle dolu olan kalp, yarıdan fazla dolmuş olan kalp tekrar eski haline döner. Sonra Allah-u Teala kişinin göğsünden kalbini açtığı nur yolu yerine küfür yolunu oraya koyar. Kişinin kalbi böylece küfre açılır. Evvela Allah Teala kalbi imanı kalbe koymak üzere açıyordu. Göğüsten kalbe nur yolunu açıyordu. Şimdi göğüsten kalbe yeni bir yol açıyor Allah Teala. Kişinin göğsü artık imanı istemediği için bu yoldan sadece küfür kelimesi geçerek kalbin içine gelir, yerleşir, kalbin mührü açılır, kalbin içine küfür kelimesi yerleşir, iman kelimesi kalpten alındıktan sonra. Kişinin kalbinin nur kapısı tekrar şeytana döndürülür. Kişinin kalbindeki ihbat alınır, yerine ekinnet konulur. Kulaklarındaki vakra, alınmış olan vakra tekrar konulur. Gözlerinden alınmış olan hicab-ı mestüre tekrar konulur. Gözde görme hassası da, işitme hassası da, kalpte üçü de mühürlenir. İşte böyle bir toptan mühürlenme olayına Allah-u Teala tabi edilmek diyor. Burada tabi edilmek bir bütünü ifade ediyorsa o zaman kişinin üçüncü fıskından sonraki bir olaydır. Bir bütün sistemin tabi edilmesi söz konusudur. Allah-u Teala'nın bir daha açılmamak üzere tabi etmesi de söz konusudur. Kişi bundan bu dalalete düştükten sonra, fıska düştükten sonra tekrar hidayete ermek imkanının sahibi olacaktır.
O zaman Allah Teala bir daha hidayete erdirmemek üzere tevbe eder o kişinin kalbine. Böylece kişinin kalbinin bir daha hidayete açılmamak üzere tevbe edilmesi ikinci fısktan sonradır. Üçüncü fısktadır. Bütün insanlar başlangıçta fısktadırlar. Hidayete erdikten sonra bu ayetler gereğince düşen kişi fıska düşmüştür. Bu ikinci fısktır. Tekrar hidayete ermek gibi bir hakkı vardır. Bunu kullanıp da hidayete ererse ama yeniden küfre dönerse o zaman Allah Teala onun kalbini bir daha hidayete açılmamak üzere, bir daha imana açılmamak üzere tabi ediyor. Allah razı olsun. Ve 109. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. La cereme ennehum fil ahireti humul hasirun. La cereme şüphesiz şüphe yok. Ennehum onların olduğuna fiil ahireti ahirette vel hasirun. Onlar hüsranda olanlardır. La cereme ennehum onların olduğuna şüphe yoktur. Fil ahireti humul hasirun. Onlar ahirette hüsrana düşenlerdir. Onların ahirette hüsrana düşenler olduğuna şüphe yoktur. Hüsrana düşmekten Allah-u Teala'nın muradı neydi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Günahları sevaplarından çok olanlar. Ne yapmıştı Allah-u Teala? Daha onlar Allah'a ulaşmayı diler dilemez, onların sevaplarını günahlarından fazla yapmıştı. Gözlerindeki hicab-ı mesureyi aldı, kulaklarındaki bakrayı aldı, kalplerindeki ekinleti aldı, kalbe ulaştı, kalbin kapısını Allah'a çevirdi, göğüsten kalbe yol açtı. Hepsi için derecat yükselmesi yaptı. Kişinin kazandıkları kayıplarından fazla oldu. O kişiyi hüsrandan kurtardı Allah Teala ve hidayete erdirdi. Ama kişi tekrar fıska düştü. Fıska düştüğü zaman bütün kazandığı dereceler gitti. Üstelik de günahları sevaba çevrilmişti. Onlar da gitti. Bütün kazandığı dereceler yok oldu. Ne oldu? Tekrar hüsrana düştü kişi. Ve Nahl suresinin 110. ayet-i kerimesi. Sümme inne rabbike lillezine haciru min badima futinu sümme cahidu ve saveru inne rabbike min badiha legavrun rahim. Sümme sonra inne muhakkak rabbeke senin Rabbin lillezine o kimseler için haciru hicret ettiler, göç ettiler min badima'den sonra futinu işkenceye uğratıldılar. Sümme sonra cahidu cihad ettiler ve sabiru ve sabrettiler. İnne muhakkak ki Rabbeke senin Rabbin min badiha ondan sonra le gafurun elbette mağfiret edendir. Rahimun rahmet nuru gönderendir. Sümme inne Rabbeke muhakkak ki sonra senin Rabbin lillezine haciru hicret göç edenlere min badi ma futinu işkenceye uğratıldıktan sonra sümme cahidu ve sabiru. Sonra cihat ettiler ve sabrettiler. İnne rabbeke muhakkak senin Rabbin min badiha ondan sonra le gafurun rahim elbette gafur mağfiret eden ve rahim rahmet nuru gönderendir. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Daha sonra da muhakkak ki senin Rabbin işkenceye uğratıldıktan sonra hicret edenlere, göç edenlere, sonra da cihad edip sabredenlere şüphesiz bütün bunlardan sonra elbette gafur mağfiret eden ve rahim rahmet nuru gönderendir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kimler işkenceye uğramış, göç etmişse, sonra da cihat etmişlerse ve sabretmişlerse bunlardan sonra Allah Teala elbette gafur ve rahimdir. Onların günahlarını
sevaba çeviren ve rahmet nuru gönderendir.

Burada bir evvelki ayette, daha evvelki ayette hidayete ulaştıkları da bir vaka onların. Bu sebeple zaten kendilerine mağfiret edildiğini Allah-u Teala burada bir defa daha işaret etmiş oluyor. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersimizi inşallah böylece tamamlamış olduk. Kur'an kavramlarının bütün içerisinde tezekkürü asıldır. Gördük ki hidayete ermek ve hidayetten düşmek, fıska düşmek söz konusu kimler için? Allah'a ulaştıktan sonra Allah'a tevekkül etmeyenler için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer ararsanız, size sıkıntı verecek birçok şeyi ard arda söyleyebilirsiniz. Belki biriniz bize, hadi be sen de bu kadar sıkıntının içerisinde sen mutluluktan mı bahsediyorsun diyebilir. Ama biz mutluluktan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim size. Siz varsınız ya, sizlerin arasında çok mutsuz insanlar var. Hatta şu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı, benden daha dertli bir insan var mıdır diye bahse falan girecek olanlar da çıkar diye düşünüyorum. Onlara sesleniyorum, şu en dertlilere, en sıkıntılılara, en huzursuz olanlara. Şu dünyanın ya da kainatın neresinde olursanız olun, hangi sıkıntıların içinde bulunursanız bulunun, sizin içinde mutlaka mutluluk var sevgili kardeşlerim. Evvela kanunları bileceksiniz. Kanunlar. Allah'ın kanunları. İlahi kanunlar. Her şey o kanunlara göre yörüngesinde yüzer. Mutluluk kanununun temel faktörü mutluluğun anahtarının başka birinin elinde olmaması, sizin elinizde oluşudur. Sadece siz kendinizi mutlu kılabilirsiniz veya mutsuz kılabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Mutsuz olduğunuza göre şimdi soracağım suale negatif cevap vereceksiniz. Sevgili kardeşim, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Yani şuradan kalbinizden sıcacık bir dilek Allah'a ulaştı mı? Ya Rabbi, ben şu bana emanet olarak verdiğin ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Dediniz mi? Diyebildiniz mi bunu? Demediniz. O zaman mutluluğun kapısını açacak anahtarı Allah-u Teala size teslim etmiş. Diyor ki, kim cehenneme gitmek istiyorsa o bize ulaşmayı dilemez. Dilemezse gideceği yer mutlaka cehennemdir. Yetmez. O bizim ayetlerimize de yakin hasıl edemez. Ayetlerimizden gafildir. Efendim? Aynen böyle söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse mutlu olmak ya da olmamak bir dileğin arkasına saklanmış, oradan size nanik yapıyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzsunuz değil mi? Öyleyse arkasında sakın, sakın, sakın başkalarını aramayın. Sebep sadece sizsiniz.
mutlulukla aranızdaki bütün engelleri un ufak edecek olan, sıfırlayacak olan tek şey sizin bir tek dileğinizdir. Tek şey o tek dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte üç kelime. Allah'a ulaşmayı dilemek saadetinizin anahtarıdır. Hiç kimse başkası sebebiyle mutsuz olmaz. Hiç kimse başkası sebebiyle cehenneme gitmez. İkisi de aynı sebebe dayalıdır. Ondan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Bu ise kişisel dilektir. Hiç kimse başkasının yerine Allah'a ulaşmayı dileyemez. Yani dilemesi hükümsüzdür. Kâin lem yekündür. Olmamış sayılır. Yoktur. Allah Teala buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Habibim diyor, sen en çok sevdiğin kişiyi bile hidayete erdiremezsin. Niçin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hidayete erdirmek ehliyeti mi yok? Ne demek yok? Bütün sahabeyi hidayete erdiren o. Hem de hidayetin daniskasına, hidayetin en üst noktasına, iradelerini de Allah teslim etmiş bütün sahabe, irşat makamının sahibi olmuş, yeter mi yetmez, tabi'in onlara tabi olmuş, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuş, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani hidayetin en üst noktası. Mutsuzluğun hiçbir saniye barınamadığı bir dünya kurmuşlar kendilerine. İrşat makamının sahibi olmak. Biz size böyle olun demiyoruz, irşat makamına ulaşın demiyoruz. Biliyoruz ki o zor bir vetiridir. Ama size Allah'a ulaşmayı dileyin, bu sizi mutlaka mutlu eder diyorsak, bilin ki bu %100 kesin bir Kur'an hakikatidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaştıracağı ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu onun yerine kendisine ulaştırır. O ulaştırmaz, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hı? Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk, mutluluk, mutluluk dediğiniz şey bu kadar basit. Siz şu anda dünyadaki en mutsuz insan olsanız da kendinizi öyle sanmanız yetmez. Gerçekten öyle olsanız da ne gam? Mutlaka, mutlaka mutlu olabilirsiniz. Ama siz karar vereceksiniz. Başka birinin hakkınıza vereceği hiçbir karar sizi mutluluğa ulaştıramaz. Sevgili kardeşlerim, sakın şu dünya üzerinde yaşadığınız birkaç dakikalık, yarım saatlik zevkleri mutluluk sanmayın. Mutluluk dediğimiz zaman orada durun. Hangi mutluluktan bahsediyorsunuz? Cennet mutluluğu. O kıyamet günü yaşanacaktır. Ve sadece cennete girecek olan insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimse, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden başka hiç kimse şu dünya üzerinde veya kainatta başka bir gezegende ne yaparlarsa yapsınlar, hangi ibadeti yaparlarsa yapsınlar, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezler. Cennet onlara haram kılınmıştır. Bu imkansız olan bir şeydir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse mutluluklardan,
Mutluluk beğenin. Hani eskiden bir söz varmış ya, ölümler der ölüm beğen diye. Şimdi de yeni bir söz var. Bizden size mutluluklardan mutluluk beğen. İşte bu kadar. Mutluluklardan mutluluk beğen. Hadi bakalım ne istiyorsun? Dünya saadeti mi? Hazır. Yalnız 6 aylık falan bir zaman müsaade vereceksiniz bize. Cennet saadeti mi? Süre 7 dakika. Hayır, yanlış anlamadınız. Cennet saadetinin ulaşma süresi, yani cennet saadetinin hakkına kazanmak, hakkına sahip olmak, cennet saadetini hak etmek sadece 7 dakikalık bir süreyi gerektirir. 5, 2 daha 7. Vay be diyeceksiniz. Bu kadar basit mi bu iş? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar garanti. Bakalım Allah Teala ne diyor şu Allah'a ulaşmayı dileyip dilememek konusunda? Ne diyor? Diyor ki: İnnel lezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Mutlaka dilemezler onlar diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Yani onları mutlu eden şey dünya hayatıdır. Arkadan bu mutluluğun mutmainliğe kadar götürdüğünü söylüyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onlar dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor ama? Sonra diyor ki, onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte biz de o Allah'a ulaşmayı dinemeyenlere sesleniyoruz. Ey gafiller diyoruz. Siz de mi onların içindesiniz sevgili kardeşlerim? Hepinize birden hitap ediyorum. Sizler Allah'a ulaşmayı dinemeyenler, onların arasındasınız henüz. Ama ne gam? Şimdi hakikati öğrendiniz. Hemen bir dakika sonra, o bir dakikadan sonraki 7 dakikanın sonunda siz hanginiz olursanız olun, hangi suçları işlemiş olursanız olun, ne olursanız olun, dünyadaki bütün günahlar bir araya gelmiş olsa, hepsini işlemiş olsanız netice değişmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri olmaktan kurtulduğunuz anda, yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın ayetlerinden olan gafletiniz sona ermiştir. Siz artık Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edecek olan birisiniz. Birkaç dakika içinde yakine nasıl ulaşacağınızın şartlarını Allah-u Teala size dikte edecektir. Otomatik olarak üzerinize nasıl Allah'ın ayetlerinden gafilken nasıl yakin sahibi olacağınızın sırrı verilecek. Ona sahip olacaksınız. Yani ne demiştik demin? Ülaike mevahümün naru bimâ kânû yeksubûn. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. O muhakkak ki Allah'a dilemeyenler, dünya hayatından razı olanlar, dünya hayatıyla mutmain olanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala.
Peki bu insanlar ne yapmışlar? Cinayet mi işlemişler? Bu insanlar başka insanlara kötülük mü etmişler? Ne yapmışlar bu insanlar? Hiçbir şey yapmamış olduğunuzu düşünün. Hiçbir kötülük işlememiş olduğunu düşünün. Ama Allah'laşmayı dilememiş. Kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennem. Peki ama ya bu adam çok büyük günahlar işlemişse? İşlesin. Netice değişmiyor. Hadi gelin bakalım ne demiş. Birisi, Allah-u Teala'nın bir evliyası. Bakalım kim olduğunu anlayabilecek misiniz? Diyor ki, hangi suçları işlemiş olursanız olun, ne kadar büyük günahlarınız olursa olsun, bin defa tövbeni bozsan da gene gel. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Kim söylüyor? Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlevi tarikatının kurucusu. Allah'ın bir büyük evliyası. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Peki Allah Teala ne diyor? En büyük günahları işlemiş olsanız bile diyor, benim affımdan ümidinizi kesmeyin diyor. Öbür taraftan insanlar var, günahlar işlemişlerdir, büyük günahlar. Hep Allah'a yalvarırlar, ya Rabbi bu günahı ben işledim, elimde değildi, şöyle oldu, böyle oldu, yüzlerce mazeret ileri sürerler Allah Teala'ya, beni affet derler. Abi benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hangi günahı, hangi günahları işlemiş olursanız olun, Allah-u Teala hepsini birden affedeceğini söylüyor. Hepsini birden yok edeceğini söylüyor. Bütün günahlarınızı örteceğinin garantisini veriyor. Peki ben ne yapacağım diye soruyorsunuz tabii. De Allah-u Teala günahlarımı affetsin. Ben aylardan beri Allah-u Teala'ya yalvarıyorum. Ya Rabbi ben şöyle şöyle bir günah işledim. Benim günahımı affet. Ama affettiğine daha hiçbir işaret alamadım. Ve içimdeki hicran da bitmediği için düşünüyorum ki Allah-u Teala beni affetmemiştir. Hay Allah razı olsun. İşte tamam. Çok güzel, harika. Madem ki durum bu. Madem ki sen o büyük günah işledin de affından emin değilsin. O zaman Allah'ın kanunlarına bakalım. Biz size garanti veriyoruz ki siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah o günahınız da dahil, o büyük günahınız da dahil bütün günahlarınızı örtecek, sıfırlayacak. Yapar mı? Yapar. İyi de sormayacak mısınız bana? Bunu neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an'a dayalı olarak söylüyoruz. Allah'ın teminatını veriyoruz size. Hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, mutlaka affedileceksiniz. Peki ne yapacağım? Sadece bir dilekte bulunacaksınız Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak, yani ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki ölümden sonra siz de dahil olmak üzere herkesin ruhu Allah'a zaten ulaşacak. Ama sözümüz o değil. Sözümüz ölmeden evvel ölmek. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cuma hutbesinde? Ey sahabe diyor, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size yedi yüz kat versin. Ölmeden evvel ölmek demek,
ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Belki aranızdan birçokları diyecek ki, işte o ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıranlar var ya, onlar evliyalar. Evliyalar eskiden varmış. O zamanlar evliyalar varmış. İşte bütün bu türbeler o evliyaların türbeleri. Ama bu zamanda evliya mı olurmuş yani? Evet sevgili kardeşlerim, bu zamanda evliya olurmuş. Sizler de hepiniz evliya olmanın nabzetlerisiniz. Evliya kelimesi veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek, evliya da dostlar. Ama Türkçemize evliya kelimesi tekil olarak girmiş. Yani kullanıla kullanıla herkesin ağzı öyle bir alışmış ki evliya kelimesini tekil olarak kullanmaya başlamışlar. Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? O evliyadır. Yunus mu? O evliyadır. Aslında evliyadandır dememiz lazım veya velidir dememiz lazım. Ama şimdi eski köye yeni adet çıkarmayalım. Nasıl alışmışsak öyle gittiğimizi düşünelim. Gelin şimdi hep beraber hedefimize yürüyelim. Kim aranızdan kim cennete gitmek istiyor? Hadi söyleyin bana. Hem de bedava. Sadece bir dilekle. Evvela gider mi? Evet, gider. Peki cennete gitmenin Kur'an-ı Kerim'deki şartı ne? Şartı sevapların günahlardan fazla olması. Cehenneme gitmenin şartı günahların sevaplardan fazla olması. Diyeceksiniz ki iyi ya, işte ben öyle günahlar işledim ki benim günahlarım dağ gibi. Öyleyse ben hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremem. Biz de diyoruz ki işte öyle değil. Bakın Allah Teala ne diyor? Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah sizi Furkan sahibi yapsın ve günahlarınızı örtsün. Ne diyor, ne diyor? Ve günahlarınızı örtsün diyor. Ne yapacaksınız siz? Amin olacaksınız. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olmak demek. Dilediniz mi, bütün günahlarınız örtülecek. Günahlarınızın mahiyeti ne olursa olsun, hepsi örtülecek. Allah Teala size 7 tane Furkan verecek. 1. Hepinizin gözlerinizin üzerinde hicab-ı mestüre var. Gizli bir perde. Kimlerde var? Bana dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? Sakalları ağarmış bir adam. Daha biraz dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? İşte bu gördüğünüz kişiye karşı ne hissediyorsunuz? Bir nefret mi? Özellikle din adamlarına sesleniyorum. Ne hissediyorsunuz? Yoksa bir sevgi mi? Buradan başlar her şey. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Bize baktığı zaman manevi kişiliğimizi göremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun gözlerindeki hicab-ı mestüreyi alır. O zaman bizi başka bir gözle görecektir. İşte kardeşlerimizin bizi gördüğü gözle görecektir. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynı gerçekleştirecektir. Çünkü ait olduğumuz yere koyacaktır bizi. Bu diyecektir, irşat makamının sahibi.
Yeter mi? Yetmez. Allah-u Teala onun görme hassası olan basar hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi de alacaktır. İkinci Furkan. Herhangi bir kişiye baktığı gibi bakmayacaktır kişi. İrşad makamının sahibine bakacaktır. Ona göre artık perdeler açılmıştır. Neden öyle olduğunu araştırmaya başlayacaktır kişi. Her araştırdığında biraz daha sevecektir. Her seferinde, her araştırmanın arkasından daha sağlam deliller çıkacaktır ortaya. Ne olacaktır kişi? İrşad makamına artık herhangi bir kişiye baktığı gibi bakmayacaktır. Bir irşad makamına, bir mürşide baktığı gibi bakacaktır. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah-u Teala onun kulaklarındaki vakrayı alacaktır. O zaman kişi bizim söylediklerimizi dinlediğinde Kur'an'ın kendisine o güne kadar kapalı olan kesimlerinin kokusunu almaya başlayacaktır. Hissetmeye başlayacaktır Kur'an'ın temel hükümlerini. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki mümin kulağından sulanır. Ama ifadeye dikkat edin, mümin diyor. Mümin olamazsa kişi kulağından sulanmaz. Sulanması mümkün değildir. Yani ne demek istiyorsun diyeceksiniz şimdi bana. Allah'a inanan demek değil mi mümin? Allah'a inanan demek ama Allah'a inanan demek değil. Hayır, bilmece söylemedim. Gerçekten mümin kelimesinin kelime manası, lügat manası inanan demek. İman, inanmak, mümin, imanın sahibi olan, yani inanmanın sahibi olan, yani inanan. Ama Kur'an'daki mümin kelimesi farklı bir mana ifade ediyor.

Sen bir insan, sadece onlar mümin olabilirler. Öyleyse müminler kulaklarından sulanırlar. Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe bizim sözlerimiz size bir tesir icra etmez. Ama bir dilerseniz o zaman söylediklerimizin hepsinin arkasındaki hikmeti adım adım hissetmeye başlayacaksınız. Ve bize karşı o güne kadar hiç duymadığınız bir sevgi duyacaksınız. Bu sevgi ilahidir. Allah'a karşı sevgi duyacağınız için bizi seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çünkü Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alacak. Yeter mi? Yetmez. Bir de işitme hastanız var ve mühürlü. O mühürlü olan işitme hastanızın da mührünü açacak Allah Teala. Dördüncü Furkan oldu. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi aldı. Görme hastanızın üzerindeki gışaveti aldı. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. İşitme hastanızın üzerindeki mührü aldı. Sonra kalbinize sıra geldi. Allah Teala kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizdeki idraki önleyen ilahi kompütürü, ekinneti oradan alacak ve yerine ihbat koyacak. Kalbinizin mührünün açılması, beşinci Furkan. Kalbinizin ekinnetinin alınması, altıncı Furkan. Kalbinize ihbat konması, mühbit olabilmeniz, yedinci Allah Teala'nın yedinci ihsanı. Ve bu ihsanlarla işiten, bilen ve gören oldunuz. Ondan evvel bir ölüydünüz. Allah'a göre Allah kör, sağır ve dilsiz olan insanları, yani söylediğim ameliyeden geçmemiş olan insanları ölüler olarak kabul ediyor. Enam 36'da sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar kör, sağır ve dilsizdirler diyor. Aslında diyeceksiniz ki olabilir de ben kör, sağır ve dilsiz değilim. Ben hem seni görüyorum, hem de sözlerini işitiyorum, hem de seninle de konuşabilirim. Açarım telefonu, karşılıklı konuşabiliriz. Evet, hepsi doğru. Ama aslında görmüyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, bizi göremiyorsunuz. Sözlerimizi anlamanız da mümkün değildir. Kalbinize sözlerimizi yerleştirmeniz de mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Sanki bir bilmece gibi mi konuşuyoruz? Hiç alakası yok. Son derece basit gerçeklerinden bahsediyoruz Kur'an-ı Kerim'in. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Size furkanlar veririm diyor. Ama furkanları verdikten sonra bir şey daha söylüyor. Ne söylüyor? Ve günahlarınızı örterim diyor. Ne yaptı? Her verdiği furkanda o güne kadarki toplam günahlarımızın yedide birini örttü, örttü, örttü. Yedide yediye tamamladı. Yani bütün günahlarınız örtüldü. Ve siz hem günahları örtülmüş, hem işiten, gören ve bilen birisi oldunuz. Akıl eden birisi oldunuz. İdrak eden birisi oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Ve yetmez, cennetin de sahibi oldunuz. Neden cennetin sahibi oldunuz? Birinci faktör,

kaplarınız günahlarınızı aştı. Neden? Çünkü bütün günahlarınız örtüldüğü için günahlarınız sıfır. Sevaplarınız kaldı. Bir derecelik sevabınız olsa bile gideceğiniz yer Allah'ın cenneti. Ve sıfır sevaplı hiç kimse yaşamamış dünya üzerinde ve kainatta. En ufak bir güzel davranışınız size mutlaka derecat kazandırır. Ve hem de bir tek derece olsa bile o en az 10 derece olarak yazılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tebliğ herkese yapılır. Bu bizim yaptığımız tebliğdir. Allah'a ulaşmayı dilemeye sizleri davet ediyoruz. Bu davetin adı tebliğdir. Bir sualimiz var. Ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek, cehennem veya cenneti seçmek. Ama diyoruz ki, Allah'a ulaşmayı dileyin ve soruyoruz size, dilediğiniz takdirde ne kaybedersiniz? Öyleyse, Allah'ın cennetini kazanmak, bu her Furkan bir dakikalık zaman alır sadece. Daha fazla alması mümkün değildir. Ve 7 dakika evvel cehenneme gidecek olan sizler, 7 dakika sonra Allah'ın cenneti için hazırsınız. Nerede söylüyor Allah Teala günahları sevaplarından fazla olanları? Müminin 102 ve 103. Müminin 102, kimin sevap tartıları ağır olursa onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gideceği yerse cennettir. Müminin suresi, aynı surenin bir sonraki ayet-i kerimesi, 103. ayet-i kerimesi, kimin de günah tartıları ağır olursa ya da sevap tartıları hafif olursa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Dikkat edin ki her şey Kur'an-ı Kerim'de kelime kelime açılıyor önünüze. Perde perde açılıyor ufuklar. Bunları açan o kutsal anahtarsa sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ruhunuzu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman siz bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına da inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz olduğuna da inanıyorsunuz. Ve dört, Allah-u Teala'nın söz verdiği gibi, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka sizi kendisine ulaştıracağına da inanıyorsunuz. Ama onu anlatmadık daha. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yunib. Yeştebi ileyhi men yeşayu. Bir defa daha tekrar edeyim. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim yönelirse Allah'a, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelen kişiyi, başka bir ifadeyle, Allah'a yönelen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın garantisi. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah'a yöneldiniz, Allah'ın verdiği garanti, kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dilediğini, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyeni dalalete bırakır. Kim Allah'a yönelirse onları da
kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte olay bu kadar basit. Sadece 7 dakika. Cehennemle cennetin arası sadece 7 dakika. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal o kişinin Allah'a ulaşma dileğini işitir, bilir ve görür. Allah'ı basiril bil ibad. Allah kullarını görendir, görücüdür. Allah'ı semi'ül alim. Allah işitir ve bilir. İşitir, bilir ve görür. Kalbinizdeki talebi görür görmez de rahim esmasıyla tecelli eder. Bu esma herkeste tecelli etmez sevgili kardeşlerim. Rahman esması Allah-u Teala'nın herkes içindir. Herkesin rızkı Allah'ın katında taksim edilmiştir. Yemek için gıdaya ihtiyacınız var. Allah garanti ediyor bunu. Yaşamak için havaya ihtiyacınız var. İçmek için suya ihtiyacınız var. Hepsini Allah-u Teala çevre şartlarında sizlere yaratmış. Bu buradaki yaratıcı faktör Allah'ın Rahim esması değildir. Rahman esmasıdır. Rahim kelimesi bizim lügat manasında merhamet kelimesinin de muhtevasını, acıma kelimesinin de muhtevasını içeriyor. Ve bizim bütün Kur'an tefsirleri lügat manalarına göre değerlendirildiği için nerede takva kelimesi konursa takva sakınmak, çekinmek, korkmak manasına geliyor. Hep aynı kelime kullanılmış. Yedi kat takvanın, yedi safha takvanın hepsi Allah'tan korkmak olmuş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi sadece mutluluğa götürmek üzere Allah Teala tarafından dizayn edilmiştir ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. İşte Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak ve bunun üzerinize farz olduğuna inanmak, bu inançların sahibiyseniz iş sadece dördüncüsüne kalır. Allah'ın verdiği sözü mutlaka yerine getireceğine inanmak. Şimdi demin söylediğimiz iki tane ayeti belleğinize, hafızanıza yerleştirirseniz şunu görüyorsunuz. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde koymuş Kur'an'da bunu kanun olarak. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın bir insanı, insanın ruhunu hayattayken o kişi kendisine ulaştırması onun üçüncü kat cennetine sebebiyet verir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 7 dakika sonra birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinden dilemişse o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade bir Kur'an hakikatiyle karşı karşıyasınız. Ve kim Kur'an-ı Kerim ayetlerine inanıyorsa o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kendisini mutlaka Allah'a ulaştıracağına, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıracağına
kesin olarak yakin hasıl ederek iman eder. Böyle insanlar var mı? Evet, onlara huşu sahipleri diyor Allah Teala. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah Teala diyor ki: "Vestaînü bis sabr ve salate innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn." Diyor ki Allah Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazı kılarak istihaneyi, yani irşat makamının kim olduğunu Allah'tan isteyin. Bu kebiretün bir iştir, zor bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a milaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ve Allah'a rücu edeceklerine de, yani ruhlarının ölümden sonra Allah'a tekrar geri döneceğine de gene kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte dördüncü faktör. Bir defa daha tekrar edelim. Bir, Allah'a inanmak. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Dördüncüsü de, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanmak. Yani bu ayetlerdeki gibi kesin şekilde inanmak. Öyleyse şu iş farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Onu düşünelim bakalım. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de iki kelimeyle anlatılıyor. Bir tanesi ameni olmak. Aynı zamanda imanı da gösteriyor. Amen olan kişi imanın sahibidir. Yani inanandır. Ama amen olan kişinin gerçek hüviyeti Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Yani Allah'a inanan da aminü kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen de aminü kelimesiyle ifade ediliyor. Mürşidine ulaşan da, ruhunu Allah'a ulaştıran da, fizik vücudunu Allah'a teslim eden de, nefsini Allah'a teslim eden de, irşada ulaşan da, iradesini Allah'a teslim eden de, hepsi aminu olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse aminu olmak mevzesine dikkatle bakın ki bu bütün safhaları kaplayan bir ifade. Takva sahibi olmak da öyle. Şimdi beraberce Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: "Münibine ileyhi ve yettekuhu." Ona yönel. Münib olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek demek. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o yönelirse Allah'a ulaşmayı dileyendir. Yani takva sahiptir. Bu ayet onu söylüyor. Münibine ileyhi, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve yettekun, ve takva sahibi ol. Bu bir emirdir. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir emir söz konusuysa, buradaki gibi, o bir emirdir. Ve Allah Teala bu emirle bize diyor ki, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Üzerinize farz diyor. Peki bu kadar mı bu yönelmek? Hayır, bu kadar değil. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Münibine ileyhi ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe." Münibine ileyhi kullanmıyor, affedersiniz. "Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe." Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Üzerinize azap gelmeden evvel, ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, ikisi de gelmeden evvel, yani bu dünya hayatını yaşarken, üzerinize azap gelmeden evvel, Allah'a ulaşmayı dileyin
diyor Allah Teala. Bununla da yetinmiyor ve diyor ki ve Allah'laşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani diledikten sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra fizik vücudunuzu, daha sonra nefsinizi, daha sonra iradenizi. Bu ayet hepsini kapsıyor. Öyleyse Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin, münip olan olmanın takva sahibi olmak olduğunu gördük. Ve takva sahibi olan herkes mutlaka Allah'ın cennetine gider. Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime, cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Gidecekleri yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayet-i kerimelerinde buyuruyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve amen oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Demin söylediğimiz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi beyettekun diyordu Allah Teala. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun diyordu. Burada da ellezine amenu ve kanu yettekun diyor Allah Teala. Ellezine amenu, onlar amenudurlar. Ve kânû yettekûn ve âmeni olunca takva sahibi oldular diyor Allah Teala. Âmeni olmakla, yani âmeni olmanın bu seviyesiyle takva sahibi olmak cehennemden kurtulmayı ifade ediyor. Aynı seviyeyi işaret ediyor. Âmeni olanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler de gene Allah'a ulaşmayı dileyenler, her ikisi de mutlaka kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere öyle bir kapı açmış ki Allah-u Teala, İblis bu kapıyı kapatmak için tam 14 asır uğraşmış. Ve insanları Kur'an'dan din öğrenmekten alıkoymuş. Ve insanlar kitaplara müracaat etmişler dinlerini öğrenebilmek için. İnsanların yazdığı kitaplar Kur'an'ın yerini almış. Öğretimden ve öğrenmeden bahsediyorum. Yoksa ibadet hükümleri bütün boyutlarıyla devam ediyor. Ve en kötüsü iblis hedefleri unutturmuş ve o hedeflere ulaşmak için kullanılan vasıtaları hedef yapmış. İşte bugün İslam'ın hedefleri neler deyince hepiniz bana İslam'ın 5 şartını söyleyeceksiniz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet gelmek, getirmek. İşte ben bunun için dünyaya geldim diyeceksiniz. O ilmi kitaplardan öğrenen herkes için durum budur. Ve bu yalandır, yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'e hiç uymamaktadır. Çünkü namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi ibadettir ve vasıtadır. Hedefse Allah'a ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi teslim etmektir. Sahabenin teslim ettiği gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi dikkate alın. Size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ilk adımı attınız. Sonra mı? Sonra Allah Teala sizi o mürşidinize ulaştıracak. Size onun sevgisini de verecek. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Namazları size sevdirecek olan o, oruçları sevdirecek olan o,
bütün ibadetleri sever hale getirecek gene o. Siz sevmeyeceksiniz, sevdirileceksiniz. Garanti ediyor Allah Teala. Ve irşat makamını da seveceksiniz. Onu da garanti ediyor. Yeter mi? Yetmez. Tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. O ayrılan ruhu kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor Allah Teala. Bu süreç içerisinde ruhunuz Allah'a doğru yol alabilmesi için ruhunuzun Allah Teala nefs tezkesini size sevdiriyor ve nefsinizin kalbine Allah'ın nurları evvela %2 rahmet, sonra da %7 fazıllar 7 defa %7 fazıl toplanıyor nefsinizin kalbinde. 2 de rahmet, nefsinizin kalbindeki nurlar %51 olduğunda ruhunuz 7 tane gök katını aşmış oluyor. Her gök katında sadece nefsinizin kalbinin %7 nurlanması Allah için yeterlidir. Ve bu zevki, bu sevgiyi O verecek size. Kendinizi hiçbir şekilde zorlamayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bunları bir zevkle gerçekleştirir. Ve Allah'a mutlaka o kişinin ruhu hayattayken ulaşır. Eğer 6 aylık bir ömrü varsa o noktadan itibaren. Yok, 6 aylık ömrü yok. 2 ay sonra öldü kişi. 2 ay sonra öldü ama daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez. 7 dakika sonra Allah'ın cennetine ehil oldu. 1. kat cennet. Eğer bu kişi mürşidine ulaşıp da ölmüşse 2. kat cennetinde sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse bu ölüm 5-6 ay sonraki bir ölümdür. Bu ulaşmayı 2 ayda tamamlayanlar da oldu içimizde sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu ruhunu ölmeden Allah'a ulaştıranların hüviyetine baktığımız zaman ulaştıranlar sadece 3. kat cennetin sahibi olmuyorlar. Aynı zamanda dünya saadetinde %50'den fazlası onların oluyor. Neden? Çünkü nefslerinin kalbindeki afetler, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiklerini işleyen afetler %100 iken %49'a düşmüştür bu noktada. Faziletler afetleri aşmıştır. Ve kişi dünya hayatını yaşarken dünya hayatında da %50'den daha fazla bir mutluluğu her gün yaşamaya devam edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir noktaya daha geldik. Şu zaman denilen müessese öyle hızlı geçiyor ki hemen bitiveriyor. İşte gene zamanımız tükendi. Oysa ki biz size doyamadık. Siz bize duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Sözlerimizi duydunuz mu? Bize doydunuz mu? Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek ve sonuçları. Allah-u Teala bize hidayet görevini verene kadar Kur'an'ın İslam aleminin artık tamamen unuttuğu hakikatlerini bize öğretene kadar İslam dünyası bu devirde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramı tamamen unutmuştu. Bu kavram yok olmuştu. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşacak olan nedir? İnsanın ruhudur. Neden? Neden ulaşacak? Çünkü Allah-u Teala'nın emri böyle. Ya bir insan Allah'ın emrine uyacak, ruhunu hayattayken Allah-u Teala'ya ulaştıracak veya bunu gerçekleştirmeyecek, Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Dilese zaten mutlaka gerçekleştirecektir. Dilemeyecek ve cehenneme gidecek. Öyleyse cennetle cehennemi ayıran bir köprü mü bu? Evet. Cennetle cehennemi ayıran bir köprü. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlaka cehenneme gider. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam alemi Allah'ın Kur'an'ını asırlarca evvel unutmuş. Ve İslam adına ahkam kesenler piyasayı tamamen doldurmuşlar ve kendilerine has bir inanç biçimini, dinin asıllarını devre dışı bırakmak pahasına insanlara kabul ettirmişler. Bunun için kitaplar yazmışlar, kitapları basılmış, insanlar incelemişler ve de söylediklerini kabul etmişler. Bunlar din alimleri. Ve ne olmuş sonuç? Sonuç İslam'ın ölümü. Yanlış ifade. Bitkisel hayata girişi. Ölü ama aynı zamanda canlı. Hayatta fakat kolları kesilmiş, bacakları kesilmiş, bitkisel hayata atılmış bir İslam. O inanışın içinde olan insanlar, onların gidecekleri hiçbir zaman cennet olamaz. İşte Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden bu tarafa panorama bunu gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir İslam yaşandı. Bu İslam'a dikkatle bakın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşanan İslam, Kur'an'ın bütünüdür. Kur'an 7 safa ve 4 teslimden oluşur. 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamakta başlar. Farzdır. Bütün sahabe yerine getirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bugünkü konumuz. 2. safa
Mürşide ulaşıp tabi olmak 14. basamaktaki bir olaydır. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır. Allah'a ulaşır. Ulaştığı yer 21. basamaktır. 3. safa. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide ulaşıp tabiyet. 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak. 3'ü de farz. 3'ü de 14 asır evvel sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Sonra fizik vücudun Allah'a teslimi farz, gerçekleştirilmiş. Sonra nefsin Allah'a teslimi farz, gerçekleştirilmiş. Sonra irşad olmak farz, gerçekleştirilmiş sahabe tarafından. Sonra iradenin Allah'a teslimi ve irşad makamına tayin olmak, Allah-u Teala tarafından tayin olmak farz, sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Neyle karşı karşıyayız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir vakayla karşı karşıyayız. 14 asır evvel hepsi farz olan Kur'an'daki İslam yaşandı. 7 tane safa, 4 tane teslim ruhun, 22. basamak ve Çin, fizik vücudun yani 25. basamak, nefsin 26. basamak, iradenin 28. basamak, Allah'a teslimi. İslam, Allah'a teslim olmak demek. İslam'ın insanı cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün fonksiyonel kavramları devre dışı kalmış. Hepsi unutulmuş. Hepsi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşanmış. Hepsi de farz. Ve İslam bitkisel hayata itilmiş. İşte bu safhalardan birinci safha bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mıdır? Bakınız ne diyor Allah Teala? Münibine ileyhi ve ettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ona, Allah'a yönel. Yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı diler. Ve namaz kıl. Önce takva sahibi olmak diyor, dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Böylece bunları yaptığın zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğin zaman müşriklerden olmaktan da kurtulursun. Aynı zamanda takva sahibi de olursun diyor Allah Teala. Bir sonraki ayet-i kerime, 32. ayet-i kerime Allah Teala müşrikleri tarif ediyor. Bunlar gizli şirkte olanlar. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Bu fırkalarla alakalı ayet-i kerime Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala o ayet-i kerimede buyuruyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte Rum 31'de Allah'a ulaşmayı dileyen bir fırka ve fırkalara ayrılanlar
Onlar fırkalara ayrılanlar hem takva sahibi değil hem de şirktiler. Bu ikinci söylediğimiz ayet-i kerime, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bununla yetinmiyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların takva sahibi olmamalarının ve şirkte olmalarının, müşrik olmalarının, gizli şirkte olan müşrikler olmalarının yanı sıra onların aynı zamanda kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala. O Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olanlar ve şirkten kurtulanlar, onlara Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi müminler diyor. Tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, o tek fırkanın sahipleri, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre müminler. Fırkalara ayrılan şirkte olanlar, onlar da kafirler. Ne oldu sevgili izleyiciler, sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkte. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözü var: benim ümmetim şirkte olamaz. Açık şirk benim ümmetim için mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım. Benim ümmetim putlara tapmaz. Bundan eminim. Ama gizli şirkten korkarım. Gizli şirkin ne olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilememek gizli şirktir. Kişi Allah'ı devreden çıkartıyor. Böyle bir dizaynda şu ana kadar ortaya koyduğumuz muhteva, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bir, takva sahibi olmadıkları, iki, şirkte oldukları, gizli şirkte oldukları, üç, kafir oldukları. Burada duralım. Kafir, inanmayan demek. Aslında genel kabul görmüş olan kafir kelimesi Allah'a inanmayan manasına geliyor. Küfürde olan inancın, Allah'a olan, Allah'ın varlığına dair olan inancın sahibi olmayan kişi küfürdedir. Bu açık küfürdür. Bir de Allah'a inandığı halde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, Allah'a ulaşma kavramına karşı olduğu için Allah Teala onları da küfürde telakki ediyor. Ayet-i Kerime açıkça sadece bir fırkada olanların, Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğunu söylüyor. Onlar tek fırka, geri kalanlar kafirdirler diyor Allah Teala. Bu küfür müessesesi bir başka ayet-i kerimede gene aynı açıklıkla dizayn edilmiş Allah Teala tarafından. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen iman sahipleri de. Mümin, Allah'a ulaşmayı dileyen hak mümin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen mümin,
İkisi de Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Amini olmakta da, mümin olmakta da iki aşama var. Allah Teala amin olanlardan mümin olmayanları Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde söylüyor. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani takva sahibi olmayan amin olanlar. Takva sahibi olmayan amin olanlar, Allah'a inananlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, burada Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde çok açık olarak bunu görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, ey amin olanlar, takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin. Sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın günahları örtmesi sadece bir grup mümin için söz konusu. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bu ayet-i kerime gereğince Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahları örtülür. Onlar hak müminlerdir. Enfal suresinin 4. ayet-i kerimesi onların hak müminler olduğunu söylüyor. Hakka müminin. Böylece şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah günahlarını örtüyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an günahlarının hepsi örtülecek. Günahları örtülürse ne olur? Günahları örtülürse o kişinin sevaplarının olmaması mümkün değildir. Mutlaka sevapları vardır. O sevaplar gereğince o kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, sonra da öldü. Günahları örtüldüğü cihetle bu kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin durumuna gelin beraberce bakalım. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider. Daha sonra da onların cehenneme gideceğini söylüyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amellerinin boşa gideceğini söylüyor Allah Teala. Şimdi düşünelim, Allah'a insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını inkar eden bir kişi, hayır böyle bir şey yoktur diyen kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilir mi? Elbette dilemesi mümkün değil. Ve böyle bir dileğin sahibi olmayan kişinin sadece o dileğin sahibi olmadığı için dahi gideceği yer cehennemdir. Öyleyse niçin cehennemdir? Çünkü amelleri boşa gider. Şimdi Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesiyle bu ayet-i kerimeyi karşılaştıralım. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi
Allah'a ulaşmayı diledi. Ertesi gün öldü. Ne olur bu kişi Allah'ın cennetine gider. Neden? Çünkü bütün günahları örtülmüştü. Sevapları günahlarından fazla olduğu için gideceği yer cennettir. Hangi ayet-i kerime gelince? Mü'minun suresinin 108. 102. ayet-i kerimesi gereğince, 103. ayet-i kerimesi gereğince de farklı bir sonuç var. İkisini ard arda verelim. Mü'minun 102'de Allah Teala buyuruyor ki, kıyamet günü mizanlar korulur. Kimin sevap dartıları ağır basarsa, sevapları günahlarından fazla olursa, onlar felaha erenlerdir diyor. Yani gidecekleri yer mutlaka cennettir. Bir sonraki ayet-i kerime Mü'minun 103. Kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Onların da gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ebediyen kalmak üzere onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ebediyen kalmak üzere. Cehennemde yanmak üzere gelen ve yanacak olan bir kişi cehenneme girer, bir daha oradan çıkması mümkün değildir. Ebediyen cehennemde yanacaktır. Bir süre cehennemde kalıp da cennete gitmek diye bir olay Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilemedi kişi, amelleri boşa gitti. Yani o kişinin amelleri vardı. O ameller gereğince amelleri günahlarından fazla sevap kazandırmıştı ona. Gideceği yer cennet iken Allah'a ulaşmayı dilemediği için amelleri heba oldu. Kişinin gideceği yer cehennem. Peki, bunu söyleyen Allah Teala burada Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yerin cehennem olduğu sonucuna bizi ulaştıran onların amelleri boşa gider ifadesi Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesiyle karşılaşınca tam bir denge oluşuyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, onun bütün günahları örtüldü. Ertesi gün kişi öldü, gideceği yer cennet. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, bir gün öldü. Öldüğü anda bakılıyor amel defterine, adam Allah'a ulaşmayı dilemediği için bütün amelleri boşa gidiyor. Ve gideceği yer cehennem. En çarpıcı misali verelim. İki adam düşünüyoruz. Birincisi, hiç hayatında namaz falan kılmamış, ibadet yapmamış. Ona demişler ki Allah'a ulaşmayı dile, mutlaka cennete girersin. O da gönülden Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala da görmüş onun kalbindeki talebi. Ertesi günde bu kişi ölmüş. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği için günahları örtülür Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Bu sebeple sevapları fazla olur. Bu kişinin gideceği yer cennettir. Şimdi çarpıcı bir misal olsun diye biraz ekstrem olacak rakamlar. 80 yaşına kadar yaşayan bir insan düşünelim. 15 yaşında ibadetlerine müdrik olmuş, başlamış. İslam'ın 5 şartını 65 yıl yerine getirmiş. İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsini yapmış. Ve cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba Allah Teala beni 4. kat cennete mi alır yoksa 5. kat cennete mi alır diye düşünceler içinde bu adam ölüyor. Bu adamın gideceği yer cehennem. Bugün öğrenilen din ilmiyle bir insanın cennete giremeyeceğinin en açık delili bu. Çünkü bu insanın amelleri boşa gidiyor.
Allah'a ulaşmayı dilemeyince. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ise günahları örtülür. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka bu sebeple günahları örtüldüğü için Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi sevapları amelleri boşa gitti diye, amelleri sebebiyle kazandığı dereceler boşa gitti diye mutlaka cehenneme gider. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, size unuttuğunuz İslam'ı anlatıyoruz. Bunları biz öğrenmedik. Allah Teala bize öğretti, anlamıyor musunuz? Bizim gibi eskilerin tabiriyle hiç mürekkep yalamamış, dini açıdan hiçbir bilginin sahibi olamamış, 30 yılını öyle geçirmiş, ondan sonraki 10 yılında da dinin içinde olmasına rağmen bir ilerleme kaydedememiş olan birisi, o biziz. Bu ilmi nereden alıyor? Bugünkü din alimlerinin hiç bilmedikleri bir konu, hidayet. Şu anda konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Ne oldu? Dilemeyen kişi şirkte, gizli şirkte. Dilemeyen kişi takva sahibi değil. Dilemeyen kişinin günahları sevaplarından mutlaka fazla olacaktır. Neden? Sevapları yok oluyor diye. Onun sevapları yok oluyor. Allah Teala onun sevaplarını devre dışı bırakıyor. Habitat amalühüm diyor, onun amelleri yok olur, boşa gider diyor. Amelleri boşa gider. Öyleyse şu ana kadar nereye vardık? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Dilemeyen kişi takva sahibi değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şirkte değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları örtülür. Amelleri boşa gitmediği gibi günahları örtülür. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki bir insanı cennete veya götürecek olan faktörler bu matematik hesapla açık, kesin, şüphe götürmez bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği yer cennettir, dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Şimdi konular arasında demin bahsettiğimiz mümin olmayı da devreye koyalım. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre o Allah'a ulaşmayı dileyen tek fırka onlar müminlerdir. Geri kalan bütün fırkalar kafirlerdir ve onlar şeytanın kullarıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler ise Allah'ın kuludur. Hadi gelin ayet-i kerimeyi beraberce bakalım. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Vellezîne bu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadî." Sahabeden bahsediyor.

kulu olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, insan ve cin şeytanların, kısaca şeytanın diyelim, şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ise Allah'ın kuludur. Elbette şeytanın kulunun cennete girmesi düşünülemez. Ama Allah'ın kulu mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah'ın kulu açık ve kesin bir şekilde görünüyor ki onlar müminler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyen hak müminler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişi hak mümindir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete girecek olan bir mümindir. İşte iki nevi amen olandan birincisini söyledik. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir ameni olan kişi. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Ama bir başka grup ayet-i kerimeye baktığımız zaman orada Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine orada Allah-u Teala'nın gene müminlerden bahsettiğini görüyoruz. Amin olanlardan bahsettiğini görüyoruz ama bunlar cennete girecek olanlar. Allah-u Teala buyuruyor, Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları, onlara korku yoktur, onlar mahzunda olmayacaklardır. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar takva sahibi olmuşlardır. Ve onlar amen olmuşlardır. Amen oldukları için de takva sahibi olmuşlardır. Yani bu zaten amen olan bu insanlar, Allah'a inanan bu insanlar ikinci defa amen olmuşlar. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey amen olanlar, takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor. Yani takva sahibi olmamış bir ameni olan söz konusu. Mümin Allah'a inanıyor ama takva sahibi değil. Burada ise Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde ise takva sahibi olan bir ameni olan kişi var. اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar amenudurlar, takva sahibi olmuşlardır. Sonuç, لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Onlara dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. Ahiret hayatındaki müjde, cennete gidecekler. Dünya hayatındaki müjde, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapacakları için bu dünyada da mutlu bir hüviyette yaşayacaklar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde amini olmak bu derece önemli bir muhteva taşıyor. Allah-u Teala'nın işaretlerine bakmaya devam edelim. Allah'ın kuludur dedik amini olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyen amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne dedik? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafirlerdir. İşte açıklaması. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanların, mümin amin olanların

Allah'a ulaşmayı dileyen amel olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Nefs tezkiyesi yoluyla onların kalplerini kapkaranlıkken %51 nura mutlaka Allah Teala kendisi ulaştırır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemiş olan amel olanların dostudur. Peki sonra diyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ O kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. İşte insanlar var. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onlara yardımcı olmuş. Onları zulmetten nura ulaştırmış. Kendisi kendi zatına ulaştırmış. Sözü var mutlaka ulaştırır. Ama konunun devamına bakıyoruz. Bu kişiler mümin olduktan sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaştırılınca Allah'ın koruyucu kalkanı kalkmış. Artık yok. O zaman şeytan bunlara musallat olmuş, tağut. Ve onları, ruhları Allah'a ulaşmışken, üçüncü kat cennetin sahibiyken, oradan alaşağı etmiş, cehennemlik etmiş. Kişilerin kalbi yeniden kararmış. Gereklerini devam ettirmemişler. Zikirlerini bırakmışlar, namazlarını bırakmışlar. Ve gidecekleri yer cehennem olmuş. Allah'ın dostuyken tağutun dostu olmuşlar. Allah Teala onları kendisine ulaştırmış, kalpleri aydınlanmış, zulmetten nura çıkmışlar. Ama sonra Allah'ın koruyucu zırhı ortadan kalkınca şeytan onları tesir etmeyi başarmış ve onları cehennemlik kılmış. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemişken, dileyince mümin olmuşlar, hak müminler olmuşlar. Ama sonra tekrar küfre dönmüşler. Peki bu insanlar Allah'a inanmıyorlar mı? İnanıyorlar. Allah'a inançlarında bir değişiklik yok. Ama kafir hüviyetini koymuş Allah Teala burada onlara. Sırf vuslattan sonra kendilerini koruyamadıkları için şeytandan ve Allah'a ulaşmayı yeniden dilemediklerinden dolayı. Dileseler Allah Teala tekrar bir hak verecek ve gene ruhlarını kendisine ulaştıracak, gene üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların muhtevasına baktığımız zaman burada çok ciddi bir husus daha var. Cehenneme gitmek. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen kişi mutlaka cehenneme gider. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatmeyennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. وَلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar buyuruyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Öyleyse cehenneme gidecek olanlar mutlaka kafirlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Gafil olmasalardı ne yapacaklardı? Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. İşte 14 asır sonra, İslam'dan 14 asır sonra bütün insanlar gaflet içinde.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil. Bütün din öğreticileri buna dahildir. Din öğreticisi olarak, din bilenler olarak geçinenlerin hepsi buna dahildir. Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ve korkunç bir gaflet, çünkü sadece onlar bu gaflet sebebiyle cehenneme gitse, kendi kefaretlerini öderler. Ama 70 milyondan fazla insanın sadece bu söylediğim bir tek Allah-u Teala'nın mefhumunu, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a mülaki olmayı dilemek müessesesini bilmedikleri için ve biz bunu herkese anlattığımız zaman hayır öyle değil, onlar yanlış söylüyor dedikleri için veya sessiz kaldıkları için, doğruyu öğrenmişlerse söylememeleri sebebiyle insanların, 70 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Öğrenmemişlerse öğrendikleri ilmin onları ulaştırabileceği yer gene cehennem. Öğrenmişse başkalarını da bu yoldan caydırıyorlarsa kendilerinin yapacağı bir şey yok demektir. Hani bir söz vardır, kelin ilacı orta kendi başına sürer. Eğer bilselerdi onlar şu anda bizimle beraber olurlardı. Allah'ın yoluna bizimle beraber çağırırlardı. Dürüst olan bir insanın böyle davranacağına inanıyoruz. Hem öğrensin, hem söylediklerimizin doğru olduğunu kesinlikle tespit etsin. Ondan sonra da bizim karşımızda olsun. İşte sevgili kardeşlerim, burada korkunç bir ikiyüzlülük yatar. O insanlar iki kat azaba muhatap olurlar. Yeryüzünde fesat çıkardıkları için. Başka insanların hidayetine mani oldukları için. Allah Teala Bakara Suresinin 159. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, onlar ki Allah indirdiği kitaplarla hidayeti açıkladıktan ve o hidayeti beyinelerle ispat ettikten sonra kim hidayeti gizlerse Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. İşte şu anda din öğreticisi adına kimler varsa hepsi bu ayet-i kerime standartları içinde Allah'ın lanetine muhataptır. Sevgili kardeşlerim, biz hidayeti bu dünyaya yayacak olan hidayetçiyiz. Bu devrin hidayetçisiyiz. Bu devrin Ahmediyiz. Nasıl Mevlana bir zamanlar biz bu devrin Ahmediyiz dediyse, nasıl bizden evvel Said Nursi Hazretleri Ahmetse, o devrin bizden evvelki devrin Ahmediyse, bugün de bu devrin Ahmedi, o biziz. Allah'ın hidayetini açıkladığımız için. Sevgili kardeşlerim, ne gördük? Korkunç bir tablo. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın iler tutar tarafı yok. Allah'ın ayetlerinden gafil. Gideceği yer cehennem. Takva sahibi değil. Şirkte. Amelleri boşa gidiyor. Zaten tek başına bu onu cehenneme götürmeye yeterli. Ama Allah'a ulaşmayı dilememek meselesi bütünüyle cehenneme götürücü bir faktör. Sadece şirkte değil, bu kişi aynı zamanda küfürde.
Allah'a inanmasına rağmen Allah-u Teala onu küfürde kabul ediyor. Allah'a inanıyor kişi ama cennete girebilecek hüviyette bir mümin değil. Çünkü amelleri boşa gidiyor. Aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalette. Allah-u Teala Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Herkes dalalettedir. Allah-u Teala da onları bırakır. Doğuşundan itibaren var olan herkes, insan olarak dünyaya gelen herkes dalalettedir. Dalalet sonradan kazanılan bir müessese değildir. Herkes dalalettedir. Onun için Allah-u Teala dilediğini dalalette bırakır, dilediğini dalaletten kurtarır gibi bir ifade geçerli değildir. Allah dalalette olanları bırakır, meşgul olmaz onlarla. Ama diyor Allah-u Teala onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları Allah'a ulaştıran yola ulaştırır. Biz sonucu söyleyelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka cennetine koyar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi

Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece dalalettedir. Allah da onları bırakır. Ama Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesine göre o insanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel dalaletteydi. Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayet üzere olur ve Allah'ın zatına mutlaka bu kişi ulaşır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi açık ve kesin bir şekilde dalalettedir. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değil. Onlar dalalette, onlar küfürde, onlar şeytanın dostu, hatta onlar şeytanın kulu. Gidecekleri yer cehennem. Takva sahibi değiller, şirkteler. Daha ne olsun sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar önemli bir kavram ve unutulmuş. Eğer Allah Teala bunları bize öğretmeseydi, biz de size bunları söyleyemezdik. Bizim ilim seviyemiz ne ki? Biz bir hiçiz. İlim adına dünyadaki alimlerden ilim alan insanlar arasında biz yokuz, biz sıfırız. Biz Allah'ın ilminin gerçek sahibiyiz. İşte o Allah'ın ilmi ki o insanlardan ilim öğrenenlerin bütün öğrendikleri ilmin onları kurtarmasının mümkün olmadığını söylüyor. Biz de özellikle baştan din adamlarını uyarıyoruz. Sizin göreviniz hakikatleri öğrenip insanlara öğretmektir. Bunun için tahkik etmek mecburiyetindesiniz sözlerimizi. Ve görevinizi yapmıyorsunuz. Allah'ın huzurunda sizleri suçluyoruz. "70 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine sebep oluyorsunuz" diye. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a ulaşmayı dileme kavramı Kur'an'ın bel kemiğidir. Kur'an'ın yarısından ötesini ifade eder. Cennet saadetinin üçüncü katını, dünya saadetinin %50'sini mutlaka sağlar. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Küfürden kurtarır, cehennemden kurtarır. O kişi için bir kurtuluş ücretsizdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar önemli bir kavram ve insanlar bunu bütünüyle unutmuşlar. İslam'da bu yüzden bitkisel hayata girmiş, kolları bacakları kesilmiş ve insanların kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün olmayan bir din anlayışı bütün İslam alemini sarmış. Bunca hakikati 30 yıldır bu insanları anlatmaya devam ettiğimiz halde insanlar hiçbir zaman özellikle din adamları bugüne kadar görevlerini yerine getirmediler. Kıyamet günü mutlaka iki yakamız, iki elimiz onların yakasında olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki
Allah'a ulaşmayı dilemek isimli sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dualarımızla. Sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat Allah'a salavat Muhammed.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihr dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihr dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve mutluluktan bahsetmek üzere. Allah ve mutluluk bir bütündür. Şeytan ve mutsuzluk da bir negatif bütündür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yaratandır. Allah'ın dışındaki her şey, şeytana dahil olmak üzere, her şey yaratıktır. Şeytan bir cindir. Yani enerjiden yaratılmıştır. Ve de Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı Salsalin denen organik hale dönüşebilen bir topraktan, balçıktan yaratması şeytanı fena halde hiddetlendirmiştir. Acaba neden? Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan öpürmüştür. Ve o ruh hayat vermiştir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a hayat vermiştir, ruhundan öpürmüştür. Kainatta Allah'ın ruhuna layık olan bir tek varlık vardır. O insandır. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Allah Teala insandan başka hiçbir mahlukuna ruhundan üfürmemiştir. Cinler var, melekler var. Ayrı hüviyette yaratılan varlıklar. Cinler nefs sahibi, meleklerin nefsi yok. İnsanlar ruhlarının dışında bir nefsle dizayn edilmişler. Nefslerin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhların kalbi %100 hasletlerle dolu. İnsanın fizik vücudu bir de nefsle ruhu. Nefs mi? Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği ne varsa nefs onu yapmak ister, onları yapmak ister. Allah'ın emrettiği ne varsa nefs onları yapmamak ister. Acaba neden? Şeytan nefse devamlı telkin etmek yetkisinin sahibi kılınmış Allah Teala tarafından. Ama şeytanın ruha hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ruh şeytanın bütün telkinlerine kapalıdır. Hiçbirine kulak asmaz. Umurunda bile değildir iblisin söyledikleri, şeytanların söyledikleri. Sevgili kardeşlerim, hepinizin etrafında bir veya birkaç tane şeytan her zaman vardır. Görevleri sizinle beraber olmaktır, sizi takip etmektir ve de sizi
bütün ömrünüz boyunca yoldan çıkarmaya çalışmaktır. Devamlı olarak size telkinde bulunurlar. Siz de onları, çoğunu kendi düşünceniz zannedersiniz. Sevgili kardeşlerim, iblis, şeytanların Allah'a karşı, cinlerden Allah'a karşı çıkan ve şeytan adını alan bir varlıktır. Adı iblistir. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edin emrini vermesine iblis fena halde içerlemiştir. Ve de bütün melekler derhal secde ettiği halde cin tayfasından olan iblis Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Bu noktada Allah-u Teala'nın düşündüğü neydi? Allah-u Teala insanı sağ salimden halk etmiştir, yaratmıştır, şekillendirmiştir. Sonra ona hayat vermiştir. Ama ondan sonra hayat verdiği o fizik vücudun içine ruhundan üfürmüştür. Öyleyse Adem Aleyhisselam'ın içinde iblisin secde etmediği Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde Allah'ın ruhu vardı. Allah-u Teala'nın emri Allah'ın ruhunu taşıyan, Allah'ı yeryüzünde o ruhu taşımak sebebiyle en üstün seviyede temsil edebilecek bir vasfın sahibi olan insan adı verilen bir varlığın ilk temsilcisi Adem Aleyhisselam'a secde emrini veriyor. Adem Aleyhisselam'ın topraktan yapılmış olan fizik vücuduna değil, o fizik vücudun barındırdığı Allah'ın ruhuna atfen. Şimdi iblisin söylediklerine bakalım. Allah-u Teala, ey iblis diyor, sana emir vermeme rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmemenin arkasında ne var diyor. Neden secde etmedin? İblis, iblisçe bir cevap veriyor. Diyor ki, sen beni enerjiden yarattın. Dumansız ateşten. Onu diyor, topraktan yarattın. Toprak, enerjiye nazaran necistir, pistir. Allah-u Teala açıkça söylemesine rağmen ben ona ruhumdan üfürdüm. Öyleyse o benim ruhumu taşıyor. Şimdi onun da önünde secde edin. Yani ona üfürdüğüm ruh sebebiyle ona secde edeceksiniz diyor Allah-u Teala. Onda benim ruhum var. Beni temsil ediyor diyor. Benim ruhum olan bu varlığa benim ruhum onun içinde olduğu için secde edeceksiniz. İblis ise bir ayak çalımıyla olayı başka bir tarafa çekiyor ve diyor ki onu topraktan, balçıktan yarattın, salsalinden yarattın, beni ise diyor enerjiden yarattın, ben ondan üstünüm. Şeytanın şeytanlığı buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Ve şeytan insanın düşmanı oluyor. Kıyamete kadar şeytanların insana olan düşmanlığı devam edecektir. Herkesin etrafında şeytanlar vardır. Sevgili kardeşlerim, bu gözlerle
Bizler ancak fizik alemi görebiliriz. Yani bu kalemi görebiliriz, bu telefonu görebiliriz. Fizik standartlarda olanları. Ama aynı mekan zahiri alemi de gayb alemini de kaplıyor. Aynı mekan berzah alemini de kaplıyor. Sevgili kardeşlerim, berzah alemi nefslerinizin her rüyada sizden ayrılıp da gittiği alem. Ama her zaman oraya gitmez. Zahiri alemde de dolaşır. Zahiri alem, işte bu içinde yaşadığımız alemdir. Fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Onun için çevre, fizik vücudumuza göre fiziktir. Yani bir kapıyı açmadan kapıdan içeri giremezsiniz. Ama bu dünya adı verilen, zahiri alemin bir parçası olan dünya adı verilen bu gezegende nefsler de dolaşabilir. Rüyanızdaki vücudunuz nefsinizdir. Eğer zahiri alemdeyse nefsiniz, o zaman bir duvardan girer, evin öbür duvarından çıkar. Duvarlar onun için sadece bir görüntüdür. Orada yaşayanlar da bir görüntüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsiniz eğer kendi alemindeyse, yani berzah alemindeyse, o zaman enteresan şeylere siz şahit olursunuz. Çünkü sizden evvel ölmüş olanları ziyaret edebilirsiniz. Onları görebilirsiniz. Onlarla eski günleri yad edebilirsiniz. Özlediklerinizin hepsi oradadırlar. Orada insanların yaşlanması veya gençleşmesi her zaman mümkündür. Kendinizi de ilkokulda okuduğunuz günlere geri dönmüş olarak görmeniz mümkündür. Çok daha yaşlı olarak da görmeniz mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın size neleri nasıl nasip kıldığı, o Allah'ın bileceği şeydir. Öyleyse bir dünya hayatı yaşıyoruz. Bu dünya hayatını en güzel şekilde tamamlamaya çalışmalıyız. Çok yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Az yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Neyse sevgili kardeşlerim, bu yaşantıyı, dünya hayatını kendimize zindan ederek de geçirebiliriz. Dünya hayatını kendimize cennet kılarak da yürütebiliriz. İşte mutluluk bu açıdan son derece önemlidir. Kim mutluysa, dünya hayatı onun için bir cennettir. Kim mutsuzsa, dünya hayatı onun için bir cehennemdir. Ama burada duyular söz konusudur. Ve
sevgili kardeşlerim, mutlu olabilmek herkese Allah-u Teala tarafından verilmiş olan bir muhteşem olaydır. Herkes mutlu olabilir. Mutlu olmak için iş dünyanızda mutluluğu sağlamalısınız. Mutlu olabilmek için dış dünyanızda mutluluğu sağlamalısınız. Mutlu olabilmek için Allah ile ilişkiler alanında, sahasında mutluluğu sağlamalısınız. İş dünyanızda başlangıçta ne vardı? Bir nefsiniz vardı, bir de ruhunuz. Allah-u Teala'nın biz her şeyi zıttı ile kayyum kılarak çift yarattık. Ayet-i kerimesinin gerçekleşmesidir. Nefsin de, ruhun da bir insanda var olması. Bir insanın nefsini %100 afetlerle dolduran Allah-u Teala onlara ruhundan üfürüyor. %100 hasletlerle dolu bir ruh. %100 afete karşılık nefs, %100 hasletlerle dolu, donatılmış olan bir ruh. Buraya kadar güzel, denge tamam. İyi de Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. İrci'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Ve enübi ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum el azab ediyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Burada ruhun teslimi var, burada fizik vücudun teslimi var, burada nefsin teslimi var, burada iradenin teslimi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi %50'ye aşkın bir nurla bezenmişse, %51, bu sizin ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Ruh vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru seyri sülükesinde bir yolculuk yapacaklar. Bu yolculuğu, ruhunuzun bu yolculuğu Allah-u Teala'nın dizaynı içinde gerçekleşir. Allah-u Teala size verdiği emanetini, size verdiği emanet olan ruhunu geriye istiyor. Menübine ileyhi, Allah'a ulaşmayı dile demek. Ve yettekun ve takva sahibi ol. Ekum salat ve namaz kıl, bila tekunen minel müşrikin, müşriklerden olma. Rum Suresi 31. ayet-i kerime, 32. ayet-i kerimede diyor ki Allah-u Teala o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde, bir insanın yaşayabileceği en güzel şey, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yapıya sahip olmak. Nasıl bir yapı?
daimi zikrin sahibi olan birisinin yapısı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah sizi mürşidinize ulaştırır. Mürşidinize tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzu terk eder. Ruhunuz ki bütün hasletler ondaydı. Terk ettiği zaman denge bozulmuştur. O dengenin kurulabilmesi için ruhunuz vücudundan ayrıldığı cihetle nefsinizin kalbini Allah-u Teala %51 nurla dolduracaktır. Ki aynı denge yeniden kurulsun ve size bu denge kurulduğu zaman teslim etsin olan vücudu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ama dileğin, talebin mutlaka bizden gelmesi gerekir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlara Allah Teala bir hak vermiştir. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ama siz ruhunuzu bana ulaştıracak değilsiniz diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Allah bütün insanların ruhu olan Allah'ın ruhunu, yani kendi ruhunu kendisine geri istiyor. Bütün insanları da dünya hayatını yaşarken bu hedefe ulaşmayı mümkün kılmış Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen ama Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştırdığı mahluklarıyız. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yeterli değildir ki Allah bizi insan olarak yaratmış. Başka bir mahluk olarak yaratılabilirdik. İnsan olmanın şerefini yaşayamazdık. Öyleyse insan olmak mutlu olmaya aday olmaktır. Mutlu olmak kişisel iradeye tevdi edilmiştir Allah-u Teala tarafından. O kişisel irade, cüz'i irade, İlahi iradenin emrettiği hedefi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Yani ona emanet olarak verilen ruhu Allah'a ulaştırmak zorundadır. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala diyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a hidayet etmek, ulaşmak huve işte o el hüda hidayettir. Allah'ın ruhu bize üfürülmüş ve Allah'tan ayrılmış olarak bizim bünyemize girmiş. İşte o verdiği emaneti Allah Teala geriye istiyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın verdiği emaneti geri alması hepimiz için
Çok önemli bir olgu. Öyleyse o emanetin Allah'a gönderilmesi 7 kademelik bir seyir takip edecektir. Ruh, Allah'a doğru yapılan seyri sülük isimli yolculukta diğer ruhlarla beraber 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katına ulaşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Kader yüceleri, Ümmül Kitap, Kudretlerinizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin ve Zikir yüceleri, Sitret-i Müntaha, oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak. Allah Teala herkesin şu dünya hayatını yaşarken bilerek, isteyerek, bilinçli olarak bütün insanların ruhlarını kendisine ulaştırmalarını farz kılmıştır. İşte o olay sevgili kardeşlerim. Bütün insanları Allah'ın mutluluğuna ulaştıran o olay. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim edinceye kadar geçirdiği zaman parçasında o kişinin başlangıçtaki dengesi yeniden kurulur. Başlangıçta ne vardı? Kişinin nefsi vardı. %100 afetler alındı. Başlangıçta ne vardı? Kişinin ruhu vardı, %100 hasletlerle dolu. Öyleyse terazinin iki tarafı dengede. Biz her şeyi zıttıyla kayıp olarak çift yarattık diyor Allah-u Teala. Burada terazi dengede, zıttıyla kayıp. Birisi %100 haslet, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, birisi %100 afet, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan. Ve işte böyle bir denge başlangıçta varken insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Nefs devamlı olarak insanı huzursuz edecek olan şeyler icat eder ve şeytandan aldığı vesveselerle kişiyi devamlı huzursuz kılar. İnsanlar eğer nefs tezkesini bilmiyorlarsa bu huzursuzlukları bir ömür boyunca devam edecektir. Ama kim hedefe doğru yürürse, yani Allah'tan talepte bulunursa, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki bana ulaşmayı dileyin, bu kadar yeter. Geri kalanı ben yapacağım, siz yapmayacaksınız. İşte o zaman insanın ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken, ruhunun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Denge, terazinin iki tarafı eşitti birbirine. Ama ruh Allah'a geri döndüğü zaman kişinin sadece nefsinin afetleri kalır geriye. Bu afetler kadar nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Nefsin kalbindeki o afetleri %49'a indirmek Allah-u Teala'nın insanlara verdiği bir yetkidir. Allah tarafından gerçekleştirecek olan bir fenomendir. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunacaktır. Ya Rabbi diyecektir, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa
Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'ın bu hedefi vücuda getirirken yapacağı şey aynı dengeyi ikinci bir defa kurmaktır. Artık kişinin ruh vücudunda olmayacağı için dengenin pozitif tarafı yok oluyor. İşte o dengeyi negatifin içinde negatifleri pozitife çevirmek suretiyle Allah Teala yeniden sağlıyor. Kişinin nefsinin kalbinin içine fazıllar göndermeye başlıyor Allah Teala. Başlangıçta %2 rahmet nuru giriyor kişinin kalbine. Sonra 7 defa %7 fazıl nuru. Bu süreç içinde bir dengesizlik var. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve de denge yok ortalıkta. İşte o dengenin sağlanabilmesi için nefsin kalbinin %100 olan karanlıkları, afetleri %49'a düşürülüyor Allah Teala tarafından 7 kademede. Başlangıçta %2 rahmet nuru önce kuvvet giriyor kalbe. Ondan sonra Allah Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazıyor. Başının üzerine devrini onun ruhunu gönderiyor mürşidine tabi olduğu zaman. Ve de kişinin zikretmesi üzerine Allah, Allah, Allah, Allah demesi üzerine bir olay başlıyor, yeni bir fenomen. Bu kelime, Allah kelimesi, bu seviyeye ulaşmış olan birisinin göğsüne, göğsünden nefsinin kalbine Allah'ın katından nur gelmesini sağlıyor. Evvela sadece göğsü yarıldığı zaman daha mürşidine ulaşmadığı için sadece rahmet nuru kişinin kalbine girebilir %2. Ondan sonra 7 defa fazıllar girecektir. Her %7 fazıl o kişinin ruhunun zemin kattan birinci gök katına yükselmesine, ikinci defa %7 nur ikinci gök katına yükselmesine, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur yedinci gök katına yükselmesine ve yedinci gök katında 7 tane alemden geçip Sidret-i Münteha'ya ulaşmasına, oradan da Allah'ın zatına ulaşmasına sebebiyet verecektir. Allah Teala bunu o insan üzerine yüklememiştir. Senin görevin diyor sadece bana ulaşmayı dilemektir. Bu söylediğim işlemi ben gerçekleştireceğim diyor. Senin kalbine ben nurlarımı dolduracağım. Sana zikri sevdireceğim. Sen namaz kılmayı sevmiyor musun? Ben sana namazı sevdireceğim. Sen oruç tuttuğun zaman bayılacak gibi mi oluyorsun? Baygınlıklar mı geçiriyorsun? Ben seni iyi edeceğim ve orucu sever bir noktaya ulaştıracağım seni.

Bu noktadan sonra yapılan bütün zikirlerle o kişinin göğsüne Allah'ın katından başlangıçta %2 rahmet nuru girer, ulaşır ve kalbe girip yerleşir. Sonra %7 fazıl nurları girmeye başlar. Bu fazıl nurlarının her %7 yerleşmesine paralel bir standartta ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. İnsanın mutluluğu nefsinin %51 nurlara, %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere yarıyı aşan bir noktaya kadar nurlarla dolması o kişinin ruhunun Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmasını sağlar. Her %7 nur birikiminde o kişinin nefsinin kalbi %7 nuru aldıkça ruh buna paralel standartlarda bir gök katına mutlaka yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, neticede başlangıçtaki denge, ruh ve nefs dengesi, Allah'ın emirlerini yerine getiren sistemde yerine getirmeyen sistem tekrar kurulmuş olacaktır. İşte bu süre içinde Allah-u Teala şeytanın o kişiye musallat olmasına müsaade etmemesi söz konusudur. Şeytan, Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar onun kişiye tesir etmesine imkan vermez. Böylece kişi daimi zikirde dahi yaşanamayacak olan bir mutluluğu 7-8 aylık bir devrede yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluğun yarısıdır. Dik yokuş, bu noktaya kadar 3 saatlik bir zikirle ulaşılan yarı mutluluğu %80'e taşıyabilmek için kişinin zikrini 18 saate çıkarması zorunluluğudur. İşte o aşılması gerçekten büyük bir hedeftir. Ulaşılması gerçekten güç olan bir hedeftir. Her baba yiğidin hacı değildir. Günün 18 saatini, yani bir başka ifadeyle uyanık olduğu saatlerin tamamını Allah'ın zikriyle geçirmesi herkesin harcı değildir. Sevgili kardeşlerim, asıl hedef bundan sonraki daimi zikirdir. O mutluluğun tamamını sağlar. Allah-u Teala'nın hepinizi bu sonsuz mutluluğa daimi zikre ulaştırılmasını Allah-u Teala'dan niyaz ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, havuzumuzdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Konumuz değiştirilen kavramlar, İslam'dan kopan kavramlar. Bu kavramlardan bir tanesi de takva kavramıdır. Takva kelimesinin lügat manası çekinmek, sakınmak, korkmak. Takva sahibi olan insan Allah'tan korkan kişidir. Allah korkusu mevcut olan kişidir. Ve bugüne kadar gelen din konusundaki ilim akımı takva kelimesinin sadece lügat manasını dikkate almıştır. Yani korkmak, Allah'tan korkmak. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de tam 7 kademe takva var. 28 basamakta 7 kademe. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin ulaştığı takvadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. İkinci takva mürşide ulaşanların takvasıdır. Tabi olanların takvasıdır. Üçüncü takva, ruhunu Allah'a ulaştıranların takvasıdır. Dördüncü takva, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin takvasıdır. Beşinci takva, nefslerini Allah'a teslim edenlerin takvasıdır. Altıncı takva, irşad olanların takvasıdır. Yani muhlis olanların takvasıdır. Yedinci takva, iradesini de Allah'a teslim etmiş olanların takvasıdır. Bu son takvadır. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde üçüncü basamak birinci takvayı, 14. basamak ikinci takvayı, 21. basamak üçüncü takvayı, yirmi beşinci basamak, dördüncü takvayı, yirmi altıncı basamak, beşinci takvayı, yirmi yedinci basamak, altıncı takvayı, yirmi sekizinci basamak, yedinci takvayı ifade eder. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de ruhunu, Kur'an'ın ruhunu bilmeyenlerin ne kadar büyük hatalar yapabileceğini görüyoruz. Bu hatalar bu devrin ilim sahiplerine ait değildir. Bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kısa bir sonra başlayan bir akımın bugüne ulaşan sonuçlarıdır. Sevgili kardeşlerim, din Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında yaşanmış. Ondan sonra da bir süre daha aynı özellikler devam etmiş. Sonra dinin iki ayrı kesime ayrıldığını görüyoruz. Medrese tarafı konunun bugünkü bütün öğretim kademelerinin öğrendiği ilmi veriyor. Tekke grubu ise Kur'an-ı Kerim'i veriyor.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ilmi Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir kaynak yoktu. O her şeyi Allah'ın kalbine yazdığı ve kalbinden okuduğu Kur'an-ı Kerim'den anlattı sahabeye. Sahabe, yani hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken ona tabi olanlar, onlar sahabedir. Sahabe dinlerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbindeki Kur'an'dan öğrettiler, öğrendiler. 14 asır sonra bu Kur'an öğretisi bütünüyle devreden çıkarılmıştır. Bugünkü alimlerin bir hatası olarak değil sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki asırlardan beri devam eden bir yanlış tatbikat, Kur'an kavramlarının insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan kesimlerini bütünüyle yok etmiştir. Bu şeytanın mutlaka devreye girmesiyle gerçekleşen bir olgudur. Asırlarca ilmin insanlara, insanlardan ulaşarak verilmesi, 14 asır sonra dinin insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün müesseselerinin yok olmasıyla sonuçlanmış. Bugünkü din öğrenenler de, öğretenler de kendilerine ulaştırılan ilmi öğrenmişler. Yapabilecekleri başka bir şey de yoktu sevgili kardeşlerim. Onun için özellikle din öğreten kardeşlerimize sesleniyoruz. Hayır, biz sizi zem etmiyoruz. Sizi hiçbir şekilde suçlamıyoruz. Çünkü siz sadece öğrendiğiniz dini, öğrendiğiniz din ilmini öğretebilirsiniz. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun. Şimdi takva konusunu ele alıyoruz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde birinci basamak ve ikinci basamak kurtuluşa ulaşamayanların basamaklarıdır. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar, ikinci basamakta da o olayları değerlendirir. Bu iki basamakta değerlendirme, o değerlendirmenin neticesi ortaya çıkmadıkça kişileri cennet veya cehenneme ulaştırmaz. Üçüncü basamak önemli. Allah-u Teala ikinci basamakta insanların çoğunu seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar üçüncü basamağa geçebilirler. İşte onlar takva sahipleridir. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ve ittekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar takva sahibi olabilir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde muhtevaya baktığımız zaman sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, Allah'a yönelenlerin takva sahibi olabildiğini görüyoruz. Devam ediyor ayet-i kerime. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekine ferahlanır. İşte 72 tane fırka ve 73. fırka. 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahipleridir. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşabilir. Onlar birinci takvanın sahipleridir. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak. Bu tecellinin neticesinde o Allah'a ulaşmayı dilemedene belki kişinin durumuna bakıyoruz. Gözler kör, görme hastaları mühürlü. O insanlar kendilerine tebliğ yapılmış ve kabul etmemişler. Unsurlar hemen oluşmuş. Görme hastası çalışmıyor. Gözler kör, kulaklar sağır, kalpler mühürlü, idraksiz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu standartlarda onlar takva sahibi değiller hiçbirisi. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hastasının üzerindeki engeli alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitme hastalarının mührünü açıyor. Kalbindeki ekinliği alıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Ve içine ihbat koyuyor. Böyle bir kişi bu hüviyete geliyor. Ancak takva sahibi olduktan sonra Allah Teala devam ediyor yardımları. O kişinin kalbine ulaşıyor, kalbine hidayet koyuyor. Kalbinin Allah'a döndürülmesi söz konusu. Allah o kişinin kalbini Allah'a döndürüyor. Sonra o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine rahmet ve fazıl nurları ulaşıyor. İşte o kişinin kalbine nurun girmesi durumu, kişi huşu sahibi, %2 nur oluştuğu zaman böyle bir insan bu noktada mürşidine ulaşmak için yetki kazanıyor. Kim nefsinin kalbinde bu safhalardan geçtikten sonra %2 nur birikimi, fazıl birikimi, rahmet birikimi affedersiniz sağlanmışsa, o kişi mürşidini sormak hakkının, hacet namazını kılıp da mürşidini sormak hakkının sahibidir. Soruyor, Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Kim mürşidine ulaşıp da tabi olursa o kişi ancak o zaman takva sahibi olur. İkinci takvanın sahibi olur. İşte Maide suresi 35. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Ya eyyüellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar takva sahibi olun. Ve Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah Teala. Kim hacet namazı kılar da Allah'tan mürşidini sorarsa Allah ona mürşidini gösterecektir.
Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu safhalardan geçen kişinin, yani huşu sahibi olan kişinin istemesi söz konusu. İkinci takvaya huşu sahibi olmadan, kalbinde yüzde iki nur birikimi olmadan hiç kimse ulaşamaz. İşte ikinci takva ancak Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu noktaya ulaşan kişi için geçerlidir. Mürşidine ulaştığı an nefsinin kalbine tabiyetini gerçekleştirdiği an kalbin içine iman yazılır. O kişi iman artan bir mümin olur. Başın üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Bu kişi ikinci takvanın sahibi olmuştur. O ana kadar Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. O anda da 7 tane nimet alır. Ve ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gökatlarını o kişinin ruhu mutlaka aşar. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yünib. Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte her kimin ruhu 21. basamakta Allah'a ulaşırsa, Allah'a ulaştığı zaman o kişi 3. takvanın sahibi olur. Bu nokta Allah'a ulaşmayı dileyen ve de ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin takvasıdır. Onlar hidayete eren ve hidayete ererek takva sahibi olanlardır. Allah Teala diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafil aleyhim ve lahum yahsinun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumil büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Bu amin olup da takva sahibi olan insanlar ayrı ayrı kademelerde takvayı canlandıran insanlardır. Ve üçüncü takva o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı noktadaki takvadır. Burası 21. basamak, 22. basamakta da ruh Allah'ın zatında yok olur. Öyleyse bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması o kişiyi gene takva sahibi yapar. Allah böyle bir noktadaki takvaya hidayete erenlerin takvası diyor. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o kişi üçüncü takvanın sahibidir. Basamak 21, 22. basamakta da ruh Allah'a ulaşır. 23. basamakta o kişiye, o kişinin ruhuna Allah'ın katında taht verilir. Kişi bundan sonra zikrini artıracaktır. Ve zikri günün yarısını açtığı zaman o kişi farklı bir boyut kazanacaktır. Ve zahit olacaktır. Ne zaman ki o kişi
nefsinin kalbinde %81 nur birikimini gerçekleştirebilir, o zaman o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Bu, muhlisler takvasını ifade eder. O kişi halis olmuştur. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir ve takva sahibi olmuştur. Böylece sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevada fizik vücudun tesliminde bu takva, ruhun teslimi olan üçüncü takvadan sonraki dördüncü takva kademesini gösterir. Burası 25. basamaktır. 26. basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. Böyle bir insan ulul elbab olur. Ulul elbab makamı yeni bir takvayı ifade eder. Ulul elbab olanların takvası. Ulul elbab olan kişi daimi zikrin sahibidir. Nefsinin kalbinde bütün afetler yok olmuştur. Birinci özelliği budur. Bu sebeple kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. İkinci özelliği budur. Daimi zikrin sahibi olmak, kalbindeki afetlerin yok olması, 2, kalp gözünün açılması, 3, kalp kulağının açılması, 4. 4 özellik kazanmıştır kişi bu takvada. 3 de sonuca ulaşmıştır. Birisi ehli tezekkür olur. Allah ile her zaman konuşabilmek imkanının sahibi olur. Ehli hayırdır. Çünkü daimi zikrin sahibidir. Her an derecat kazanmakta olduğu için. Kesintisiz bir hayrın sahibi olduğu için ehli hayır adını alır. Bir de hikmet ve hüküm sahibidir bu kişi. Ayetlere baktığında o ayetin hükmünü verebilir. 28 basamaktan hangisine oturduğunu o ayetin bir bakışta görür. Bir de karar verdiği zaman Allah'a sorarak vereceği için hakem veya hakim olduğu takdirde mutlaka doğruyu doğru hüküm verir. Bu noktadan sonra kişi burada ulul-elbab makamında yerlerin melekutu gösterilir ona. Ne zaman göklerin melekutunu görmeye başlarsa o kişi ulul-elbab makamını bitirmiştir. Ulul-elbab takvasını aşmıştır. Bir sonraki makam kişinin muhlis olmasını ifade eder. Veya irşada ulaşmasını, o kişinin irşad olmasını ifade eder. Ve göklerin melekutu gösterilir. 7 tane gök katı, en sonunda Sitretül Münteha. Sitretül Münteha'yı gördüğü zaman bu kişi yeni bir takvanın sahibi olacaktır. Yeni bir makama geçecektir. 28. basamağa geçecektir. Ve salah makamının sahibi olacaktır. Bu makamın 5. kademesinde iradesini Allah'a teslim edecek ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle yeni bir takvanın sahibi olacaktır. Bu takva hakka tukati takvadır. Allah Teala hakka tukati takvaya bütün insanların ulaşmasını istiyor.

Burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir hüviyet gösteriyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse buradaki takva, takvaların en üstünüdür. Hakka tukati takva. Allah-u Teala diyor ki, hepiniz hakka tukatihi takva ile takva sahibi olun. Allah'a teslim olun. Allah'a tam anlamıyla teslim olun. Ve hakka tukatihi takvanın sahibi olun diyor Allah-u Teala. Bu ifade son takvayı ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu takvaların ayetlerine gelin beraberce bakalım.

Önce birinci takva, amenüler takvası. Allah Teala Nem suresinin 53. ayet kelimesinde diyor ki ve enceynellezine amenu ve kanu yettekun. Biz ameni olup böylece takva sahibi olanları kurtardık. Daha birinci kademesi bu. Ve bu konuda 7-8 tane takva var. Ama vakit geçmesin diye ben her kademeden bir tanesini söyleyeceğim. Allah Teala Ali İmran 15'te diyor ki size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacaklar. Altından ırmaklar akan cennetler ve tertemiz eşler ve Allah'tan rıza makamı vardır. Allah kullarını basirdir. Ali İmran 16. Ellezine yekulune Rabbena innena amennâ fâfir lenâ zünubenâ ve kınâ azâbennâr. Ali İmran 15'te takva sahibi olanlardan bahsediyor. Bu burada da takva sahiplerinin hüviyetini söylüyor. O takva sahipleri ki Rabbimiz biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik diyorlar. Burası kişinin amel olduktan sonra kalbine iman yazılarak imanı artan bir mümin olduğu yer. Maide 11'de de Allah Teala diyor ki Allah'a karşı takva sahibi olan olun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Allah'a karşı mümin olma noktası yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. Sonra Allah-u Teala'ya fizik vücutlarını teslim edenler, yani evvap olanların takvası. Allah-u Teala Kaf 31'de dedi ki ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hazama tuadune likille evvabin hafiz. İşte vaad olunduğunuz şey bu cennettir. Bütün evvap Allah'a ruhu ulaşmış ve hafiz olan, başları üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar. Saat 49'da muhakkak ki takva sahibi olanlar için Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Yani Allah'ın zatına ulaşanların yeni bir takvanın sahibi olduğunu ifade ediyor. Üçüncü takva. Demek ki birinci takva Allah'a ulaşmayı dileyenler için, ikinci takva mürşitlerine ulaşanlar için, zaten onları söylemiştik. Üçüncü takvayı ifade ettik. İkinci takvayı Maide 35 olarak daha başlangıçta söylemiştik. Geliyoruz muhsinler takvasına, yani fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin takvası. Allah Teala diyor ki Ali İmran 133 ve 134'te Rabbinizden mağfiret ve eni ve ardı göklerle yer kadar olan cennetlere koşuşun ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Ama takva sahiplerinin hangi grup için olduğunu bir sonraki ayet ifade ediyor. Onlar ki bollukta da darlıkta da infak ederler, öfkelerini yutarlar. Ve insanları affederler, Allah muhsinleri sever. İşte bu noktadaki kişi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş olan kişidir. Ve öfkelerini yutanlar daimi zikre ulaşmadıkları halde, öfkelendikleri zaman öfkelerini yutabilenlerdir. Allah Teala diyor ki ve leküm fil kısasi hayatın ya ulul elbab. Ey ulul elbab, sizin için kısasta hayat vardır. Umulur ki böylece lealeküm tettekun. Umulur ki böylece takva sahibi olursunuz. Bu ulul elbabın takvası. Allah Teala bundan sonraki takvayı, yani muhlisler takvasını şöyle ifade ediyor. Ey Ademoğulları, sizin içinizden size ayetlerimi kısa eden, açıklayan Resuller gelince, her kim takva sahibi olup nefsini ıslah ederse,
Onlar için korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Nefsin ıslah edildiği nokta. Böyle bir takva sahibi olmak, nefsin ıslahı, yani kişinin irşad olması. Ama son takva, Allah-u Teala'nın söylediği nihai takva, azim takvaya ulaşmak, azim takva Allah'ın el üstün cennetleriyle mümkün. Kim azim ecrin, en yüksek ecrin sahibi ise o takvanın sahibidir. Allah Teala diyor ki Hücurat 30, Hücurat 3'te, gerçekten seslerini Resulün yanında kısan kimseler, Allah'ın gönüllerini takvayla denediği kimselerdir. Onlara mağfiret ve ecrül azim vardır. Allah Teala azim takvadan bahsediyor, en üstün takvadan bahsediyor. Burada adın cennetlerine ulaşmak söz konusu. Ya da hakkı tukati takva, bir hakkın takva diğer adıyla. Diyor ki Ali İmran 102'de, ya eyyüllezine aminüttekullâhe hakkı tukatihi ve lâ temutunne ilâ ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, hakkı tukatihi takvayla, bir hakkın takvayla takva sahibi olun ve böylece Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim olun, edin diyor Allah Teala. Böylece bir hakkın takvanın sahibi olmak söz konusu. İşte Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı takva geçiyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı da açık ve kesin bir şekilde açıklanıyor. Allah hepinizin mutlaka takva sahibi olmanızı ister. İlk takva Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için geçerli olan birinci takvadır. Herkes bu takvaya mutlaka ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilediği an. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. El-Fatiha ve as-salavat. Muhammed izu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Nasrata'l mustakim sıratal lezina inamte aleyhim gayrul mağdubi aleyhim ve'l-dalin amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah bizleri beraber kıldı bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın temel dizaynı. Ulaşmanızı istediği yegane şey o. Allah Teala'nın bütün insanları yaratmasının arkasında bir tek dilek var. O dileğe dayalı yaratmış bütün insanları. Kainatta en çok sevdiği mahluklar olan insanların mutlu olmasını istiyor. Hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerin mutlu olmasını istiyor. Akıl vermiş insanlara. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilme kabiliyetini vermiş. Mutlu olalım diye yaratmış. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Ama bir varlık var ki, iblis, o mutlu olmanızı istemiyor. Ay, dünyadaki insanların büyük kısmı mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Mutsuzluğun arkasında ne var? İnsanların bilinçsizliği var. Mutsuzluğa karşı mücadele edecek bilgileri noksan. Evvela Allah'ın yanlış değerlendirilmesi var. Allah kanunlarını koyar ve kişiye verdiği özel idareyi, cüz'i iradeyi, kişisel iradeyi dokunulmaz olarak değerlendirir. Cüz'i irade ne isterse, nasıl isterse yapmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Ama yapacaklarının karşılığı da kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevada Allah'ın istediği ne? Allah'ın istediği bir defa bütün insanların mutlaka cennete girmesi. Saniyen, bütün insanların şu dünya hayatında da mutlu olması. Ve kanunları koymuş. Diyor ki, benim cennetime mi girmek istiyorsunuz? Hepinizi cennetime almak için hazırım. Ama bir şartım var. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz benim cehennemimden kurtulamazsınız. İşte siz insan kullarıma bildiriyorum ki kim bana ulaşmayı dilerse onlar mutlaka benim cennetime girerler. Çünkü onları o dilekleri
istikametinde ben teçhiz edeceğim. Ben onları yönlendireceğim ve kendime ulaştıracağım. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi bilsin ki Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Altını çizerek söylüyorum. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunun için de bir tek dileği yeterli görüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek gibi son derece basit ve kolay bir dizaynla Allah Teala şu dünyada insan olarak yarattığı şu 7 milyar civarındaki bütün varlıkları, insanları cennetine almaya hazır. Hepsini cennetine koymaya hazır. Ama seçme hakkını da kanunlarını bildirerek insana bırakıyor. Herkes kendisinden mesul. İnsanlar bu bapta eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse onlar için üçüncü kat cennet Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Dünya saadetinin de %50'den fazlası gene mutlak olarak garanti ediliyor. Bir tek dileğin karşılığında üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı garantide. Peki insanlığın düşmanı olan iblis ne yapacak? İnsanları bu bilgiden ayıracak. Bilgiyi yok edecek. İnsanların o bilgiden haberdar olmaması için gayret edecek. Peki insan hayatı milyar yıllara dayalı. Sevgili kardeşlerim, bu süreç içerisinde Allah'ın bu kanunu hiç değişmedi. Ezeli kanun. İnsanları cennetini almaya hazır, bütün mukaddes kitaplara bu kanunu koymuş Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka cennetine alacak, dünya saadetinin yarısından fazlasını verecek. İblis başlangıçta kitapların kendisini yok etmeyi başarmış. Tevrat'ı da değiştirmiş, İncil'i de değiştirmiş. Eski ahitte, yeni ahitte değişiklikler geçirmiş. Zaten 4 ayrı İncil'in var olması bu konunun kesin işaretidir. Değişiklik olduğu kesin. Bir kitap 4 tane ayrı kitap haline gelmiş. Birbirinden ayrıcalıkları çok. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Şeytan uyumuyor. Bizleri uyutuyor. Allah'ın kurtuluş reçetesini yok etmek için Tevrat'ı da İncil'i de değiştirmeyi başarmış. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmesine müsaade etmiyor.
Diyor ki bu kitabı, bu Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun muhafızı da biziz diyor Allah Teala. Biz onun muhafızıyız. Yani şeytana diyor ki Allah Teala bu ifadesiyle bu kitabı değiştirmene müsaade etmiyorum diyor. Ve iblis 14 asırdır Kur'an-ı Kerim'in hiçbir noktasını değiştirememiş. Sizlere söylediğimiz her şey Kur'an-ı Kerim asıllı. Kur'an-ı Kerim asıllı olan bu söylediklerimizi iblis değiştirememiş. Şimdi düşünelim akılcı bir yolla. Eğer değiştiremezse ne yapacak? Ne yapması lazım? Değiştirmek imkanı yok. Bir şey kalıyor geriye. Unutturmak. Kıyamete kadar yaşayacak olan bu sefil mahluk 14 asırda Kur'an-ı Kerim'in kurtuluşa müteallik hususlarını, ayetlerini gözlerden nihan etmiş. İnsanlara unutturmayı başarmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insanlık tarihi boyunca birden fazla din hiç olmamış. Sadece bir tek din oluşmuş. Bu dinin Arapça adı İslam. Allah'a teslim olma dini. Hazreti İbrahim'in lisanında da Hanif. İslam da, Hristiyanlık da, Yahudilik de, sevgili kardeşlerim, aynı esasları muhtevidir başlangıçta. Üç peygamber de, üç nebi de aynı şeyleri yaşadılar ve kendileriyle beraber olan, kendilerine tabi olanlara yaşattılar. İşte Allah Teala'nın dini hiçbir değişiklik göstermemiş olan, ana çizgilerinde hiçbir değişiklik yapmadığı Allah'ın tek dini, bütün kainatta insanlık tarihi boyunca mevcut olan Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber, hep aynı din söz konusu, tek bir din. Allah'a ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi teslim etme dini. İşte bu teslim müessesesi hepimiz için bir bütünü oluşturur. İslam, kainatın tek dini, yedi tane safhadan oluşur. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, tabiiyet. Üç, ruhun Allah'a ulaştırılarak ilk teslimin, ruhun tesliminin gerçekleştirilmesi. Buraya kadar olanlar Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu üç teslimi mutlaka gerçekleştireceğini, 28 basamaklık bir skalanın 21. basamağına, hatta 22. basamağına Allah-u Teala o kişiyi mutlaka çıkaracağını garanti ediyor. Dördüncü safa, fizik vücudumuzun, şu vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi.
Beşinci safa, nefsimizin Allah'a teslim edilmesi. Hani rüyaları gördüğümüz, rüyayı yaşadığımız vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi. Altıncısı, irşada ulaşmak. Ve yedincisi, irademizin Allah'a teslimi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hangi muhtevadan bahsediyoruz? İnsanların kurtuluş reçetesini ihtiva eden Allah'ın öğretisinden bahsediyoruz. Yedi tane safha ve dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Din bundan ibarettir. Bu ise sonsuz bir mutluluktur. Evvela dünya hayatıyla cennet hayatını bir mukayese edelim. Dünya hayatında çok yaşayın, 100 sene yaşarsınız. Olmaz ama zamanımızda söz konusu değil ama 200 sene yaşadığınızı düşünelim. 200 sene yaşayacaksınız. Ama cennet sonsuz bir hayat. Düşünün ki o sonsuz hayatı şu dünyadaki yaşantınızla kazanacaksınız ve kazanmanız işten değil. Sadece bir dilek sizi cennetlerin üçüncü katına mutlak ulaştıracak olan bir özellik taşıyor. Üçüncü cennete ulaşmak imkanı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, cennet söz konusu sizin için. Allah'ın cenneti. Ve Allah Teala elini uzatıyor. İşte diyor, bu benim cennetim. Alın diyor bunu. Onu sadece isteyin diyor, yeter. Kim cennete girmek isterse cennete girebilir. Ama söylemesi lazım gelen şey, kalbindeki dilek, ben cennete girmek istiyorum ve bunun için, bunu gerçekleştirmek için ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demeniz yeterli sevgili kardeşlerim. Böyle bir talebi, ben sana ulaşmayı diliyorum talebini iç dünyanızda hissetmeniz, gerçek anlamda bunu dilemeniz Allah için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemenizi Allah yeterli görüyor. Bir dileğiniz sizi, ruhunuzu Allah'a teslim edebilecek bir noktaya mutlaka ulaştırır.

ne girmenizi garanti altına alır. Öyleyse cennet saadeti, cennet saadeti dedikleri şey, herkesin bir tek dilekle ulaşabileceği bir husus. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar, hangi dinden olduklarını zannederlerse zannetsinler, sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın cennetine mutlaka ulaşırlar. Bu Allah'ın garantisi altında, teminatı altında. Öyleyse Allah Teala bizleri çok sevmiyor mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala bizleri çok sevmiyor mu? Ne kadar çok sevdiği bundan belli değil mi? Bir tek dileğimizle, niyetimizle, ruhumuzu Allah'a ulaştırma niyetimizle Allah Teala bizi cennetine alıyor, hesapsız rızıklandıracak sonsuz bir hayat boyunca. Ayrıca bu dünya saadetinin de yarısından fazlasını garanti ediyor. Öyleyse Allah Teala bizi sevmiyor mu? Ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Sadece mutlu olmamız için o bizler için yarattığı cennetimize ulaşmamız için bizleri de yaratmış. Bu konunun cennet faslı. Cennete ulaşmak inanılmayacak kadar kolay bir olaydır. Neden inanılmayacak kadar diyoruz? Çünkü iblis bütün insanların iç ve dış alemlerinde cennet tablosunu kapkaranlık bir hale getirmeyi başarmış. Yani ne demek istiyoruz? Bir takım insanlar diyorlar ki cennet mi? Allah Teala sahabenin bile 10 tanesine cenneti vaat etmiş. Geri kalanların nereye gideceği meçhul. Beni mi Allah Teala cennetine alacak? Umamam. Hiç mi hiç böyle bir şey gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki, evvela bu fikrin sahiplerine bir cevap vermemiz lazım Kur'an'dan. Allah Teala diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde, kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha ermiştir. Kimdir sahabe? Hayır. Hayattayken Peygamber Efendimiz Hazretleri'ni görenler değildir. O görenlerden ona tabi olanlar sahabedir. İki ayet bunu kesinleştiriyor. Biri Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine, benim ve bana tabi olanların, kimler diyor kimler? Bana tabi olanlar. De ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla, kalp gözümüzün görme hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Öyleyse sahabe Allah'ı görmüşler ve Allah'a davet ediyorlardı. Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamına sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü Fussilet Suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde Allah Teala mürşit tarifini verirken

ki sahabe de bu kategorinin içinde hepsi sahabe adını verdiklerimiz. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de, yani ruhumu da ve içimi de nefsimi de irademi de Allah'a teslim ettim deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki hiç seyyiatle hasenat, kaybettiğiniz derecelerle kazandığınız dereceleri vücuda getirecek ameller aynı olur mu? Onlar ki seyyiati hasenatla önlerler. Bu yetki az insana verilir. Onlar Hazrül Azim'in sahibidirler buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte cennet saadetinin de dünya saadetinin de bütününü alanlar, onlar sahabe hepsi. Münafıklar değil. Görenlerden tabi olanlar. İhsanla tabi olanlar. İşte netice ne? Dünya saadetinin bütününe ermişler. Sonsuz bir mutlulukla yaşamışlar. İradelerini Allah'a teslim ettikten sonra bütün sahabe. Dünya saadetinin tümüne, cennet saadetinin en üstününe, adın cennetlerine ehil olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse en asgari standartlarda, en alt seviyede bir insan sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlak olarak üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah Teala bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse işte mutluluktan bahsediyoruz. Kim mutlu olmak istiyorsa işte meydan onun. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. 21. basamak. Süre mi? 3 ay, 4 ay, 5 ay, çok çok 6 ay. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu kadarcık bir süre içerisinde üçüncü kat cennetin sahibi olmak herkes için geçerli. Öyleyse mutlu olmak için ve Allah'a çok hamd etmek için çok sağlam sebepler yok mu sevgili kardeşlerim? Peki bunların hepsini insanlar nasıl unutmuşlar? İşte burada bütün dehasıyla şeytan giriyor devreye. Herkesle meşgul olan ama herkesle meşgul olan şeytanlar söz konusu. Bunların en üst seviyesinde olanı iblistir. Kıyamete kadar dünya hayatını yaşayacak olan iblis. İnsanlığın en büyük düşmanıdır.
İşte bu mahluk Kur'an'da bu söylediklerimin hepsi var olmasına rağmen insanlara Allah'ın bütün bu garantilerini unutturabilmeyi başarmış. İnsanları Kur'an-ı Kerim'den koparmayı başarmış. Kur'an-ı Kerim'in hedef emirlerini, yani 4 tane teslimi yok etmiş. O teslimlere ulaşmak için kullanılacak olan vasıtaların, o da en önemlisini devre dışı bırakarak, zikri devre dışına bırakarak 5 tanesini hedef olarak insanlara kabul ettirmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki bunların hepsi vasıtalardır ve bu vasıtalar noksandır. Bu 5 tane vasıtadan hepsinin toplamından daha önemli olan başka bir vasıta var. Zikir. Kur'an okumaktan da namaz kılmaktan da daha büyük olan bir ibadet türü, bir vasıta. İbadetler sizi Allah'a teslim edecek olan vasıtalardır. Hedefiniz vasıtaları kullanmak suretiyle kullanmak mecburiyetindesiniz. Hedefe yürümek ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. Din olduğu düşünülen ne kadar din varsa hepsinde aynı şey olmuş. Asıllar iblis tarafından tamamen yok edilmiş. Yazılı metinlerde asılların bu 3 ana dinin dışındaki, mukaddes kitaba sahip olan 3 ana dinin dışındaki din zannedilen bu 3 ana konu da din zannediliyor ama aslında hepsi bir tek din. Ayrı ayrı dinler hiç olmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyle bir müessese ki Allah-u Teala tarafından insan olarak yaratılmanız mutlu olmanızın delili olarak kabul edilmiş. Bana ulaşmayı dile, ben seni 3. kat cennetime ulaştırayım. İşte karşılıklı ahdleşme bu. 3-4 aylık bir süre içerisinde mutlak bir cennet saadeti, 3. kat cennet, dünya saadetinin yarıdan fazlası. Peki biz size neyi öğütlüyoruz sevgili kardeşlerim? Hayır diyoruz, orada kalmayın. Hem daha üst kat cennetlerin sahibi olmak için gerekli yeteneğin sahibisiniz, hem de dünya saadetinin yarısının değil, tamamının sahibi olmak üzere yaratıldınız. Öyleyse yaratılma gayenize uygun hareket edin. Yani zikrinizi arttırın. 33 bin zikirde kalmayın. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. Nefsinizi de Allah'a teslim edin. İradenizi de Allah'a teslim edin. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan biri de siz olacaksınız. O gün geldiği zaman kendinizi tamamen başkalarına adamış olacaksınız. Mutluluğun başkalarına adamakla ne kadar yakından ilişkisi olduğunu yakalayacaksınız. Sevgili kardeşlerim,
Başkalarına ulaştırdığınız her mutluluk onlardan katlanarak size geri döner. Daha başkalarına mutluluk vermek üzere düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah Teala size mutluluk, Allah Teala sizleri mutluluk üçgeninin içine alır. Bir kenarında Allah, bir kenarında ruhunuzun hasletleri. Üçüncüsü de Allah'tan bahsederken başkalarını mutlu etmek için düşünürken vücuda getirdiğiniz hayrın içinde mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Mutluluk iç aleminizde hissettiğiniz bir kesintisiz sulh ve sükun halidir. Yetmez. İç aleminizde nefsinizle ruhunuz arasındaki sulh ve sükunu sağladığınız zaman dış aleminizde de kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşırsınız. Başka insanlarla bir sulh ve sükun dizaynına girersiniz. Aranızdaki kavga sizin cephenizden bitmiştir. Siz kimseye artık düşman değilsiniz. Böylece sizin cephenizden dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşur. Sonra Allah ile olan ilişkilerinizde üçüncü cephe, hem emirler cephesinden hem de nehiler yani yasaklar cephesinden Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz için yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz için Allah ile olan ilişkilerinizde de her iki cepheden de emirler cephesinden de yasaklar cephesinden de tam bir sulh ve sükun hali oluşur. İşte mutluluk budur. Birinci özelliği kesintisiz oluşudur. İkinci özelliği mutlak bir sulh ve sükun hali oluşudur. Üçüncü özelliği iç aleminizde de dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de onun tahakkuk etmesi halidir. Öyleyse nihai nokta bu mu? Evet. Nasıl ulaşılır? Daimi zikirle ulaşılır. Zikir adı verilen müesseseye dikkatle bakın. Ankebut 45'te Allah Teala buyuruyor ki Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve kumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Ve zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki Habibim sana kitaptan vahyettiğimizi onlara oku, anlat, tilavet et. Tilavet etmek Kur'an-ı Kerim'e göre bir zikirdir. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Ve namaz kıl. Kur'an-ı Kerim'e göre namaz da bir zikirdir. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder diyor Allah Teala. Senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor. Ve le zikrullahi ekber.
ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük bir zikirdir. Yani en büyük zikirdir. Şeytan sadece sizin mutsuz olmanızı ister. Dünya hayatını mutsuz ve huzursuz bir insan olarak yaşamanızı ve cennete asla girememinizi, mutlaka cehenneme girmenizi ister Allah Teala. Öyleyse affedersiniz, bunu isteyen şeytan. Mutlaka cehenneme girmenizi, dünya hayatınızda mutlaka mutsuz olmanızı. Allah Teala da hem dünya hayatında sonsuz mutluluğu yaşamanızı hem de sonsuza kadar cennette, cennetin en üst katında yaşamanızı ister. Siz mutlu olmayı istersiniz, Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Ama insanların çoğu mutsuz. Allah'ın ilminden haberdar olmadıkları için. Onun için bu kadar çırpınıyoruz sevgili kardeşlerim. Mutluluk varken, Allah'ın koyduğu temel kanunlar varken, insanların unuttuğu bu hususları Kur'an asıllarıyla onları anlatıp onları mutluluğa ulaştırmak, işte bu hidayet. Ve biz hidayetle vazifeliyiz. Ruhun hidayeti, veçin hidayeti, nefsin hidayeti, iradenin hidayeti, hepsinin de Allah'a teslim olmasıdır. Ve onun için Allah Teala bizi rehber ittihaz etti. Onun için varız. Hayatımızı insanların mutluluğuna adamışız. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğa dikkatle bakın. Hepiniz için Allah Teala hazırlamış. Öyleyse hadi gelin mutsuz bir insanla mutlu bir insanın mukayesesini yapalım. Dünya hayatındaki mutluluktan bahsediyoruz. İç dünyanızda mutsuzluk. Nefsiniz %100 afetlerle yaratılmış. Ruhunuzda %100 hasletlerle. Ve şeytan afetlerinize tesir etmek imkanının sahibi. Çünkü afetleriniz zaten şeytanın istediği şeyleri istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasak ettiği fiilleri de işlemek. Ve nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Ruhunuzun hasletleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini asla işlememek ister. Yani ikisinin yapıları tamamen birbirine zıttır. İkisi de yapıları icabı mutlaka kendi dediğinin yapılmasını ister. Ve nefsin dediklerinin yapılması kişiyi devamlı mutsuz kılacaktır. Ruhun dediklerinin yapılması da mutlu. Öyleyse nefsin talebi, ruhun talebinin tamamen tersi, zıttı olduğu için, taban tabana zıttı olduğu için aralarında devamlı kavga olacaktır. İkisi de akla müracaat edecektir kendi dediğinin olması için ve aralarında devamlı bir kavga, kesintisiz bir kavga, bir diyalektik kavga hep var olmakta devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa orada insanlar mutsuzdur. Bu kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki bu devamlı kavga sebebiyle mutsuz. Yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda nefsinin talebi üzerine devamlı hatalar işleyecektir. Başka insanların kalbini kıracaktır.
her türlü hata sebebiyle Allah'ın emirlerini yerine getirmemesi sebebiyle devamlı cezalandırılacaktır. Allah Teala ona azap edecektir her yaptığı hata sebebiyle. Allah ile ilişkilerinde hata yapması sebebiyle, dış alemde hata yapması sebebiyle kişinin iç aleminde devamlı bir azap müessesesi var olacaktır. Bu insan mutsuzdur. İç dünyasında kavga vardır. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali bu kişinin ulaşabildiği bir şey değildir. Tam aksine kesintisiz bir savaş halidir iç dünyasındaki durum. Bu insan dünya hayatında mutsuzdur. İç aleminde mutsuzdur. Peki bu kişi daimi zikre ulaşmış. Aynı kişi bir gün daimi zikre ulaşmış. Yani ruhunu da veçini de nefsini de Allah'a teslim etmiş. Bu noktada ne olur? Bu noktada nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yerini faziletler almıştır. İşte nefsinin afetlerinin yerini alan bu faziletler neyi ifade eder? Bu faziletler sulh ve sükûnu ifade eder. Nefsinin afetlerinin yerini alan faziletler, Allah'ın bütün emirlerini yapmak ister, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Ruhun hasletleri de zaten aynı konumdadır. Öyleyse aralarındaki kavga bitmiştir. Ruh da, nefs de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek istikametinde faaliyettedir. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesi, yasak ettiği hiçbir fiilin işlenmemesi istikametinde kişinin iç dünyasında gerçek anlamda bir sulh ve sükun oluşmuştur. İç dünyada kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte bu kişi nefsindeki bütün afetler yok olduğu yerini faziletler aldığı zaman, fazilet sahibi bir insan olur, fazıllar aldığı zaman, o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Bu, o kişinin iç dünyasında sulh ve sükûnun kurulduğunun kesin işaretidir. Gelelim kişinin dış dünyasına. Neden mutsuz insanoğlu? Dış dünyasında nefs başkalarından üstün olmak ister. Üstün olduğunu hep başkalarına ispat etmek ister. Onları aşağılamak ister. Kendisinin üstün olduğunu hep ortaya koymak ister. Saygı vermek ister. Nefsin kibir afeti, gurur afeti bunu ister. Böyle olunca bu kişi kalpler kıracaktır. Başkalarına kötü davranacaktır. Nefsindeki afetler sebebiyle başkalarına hakaret edecektir. Onlara kötülükler yapacaktır. İntikam almak isteyecektir. Kıskanacaktır. Kin duyacaktır. Düşman olacaktır insanlara. Her biri o kişinin dış dünyasındaki olaylar sebebiyle devamlı üzülmesi demektir. Bu kişi dış dünyasında başkalarına yaptığı her kötü davranış sebebiyle mutsuzdur. Bu sebepten. Yeter mi? Yetmez. Başkasına kötü bir davranışta bulunduğu zaman mutsuz olmuştur. Ama karşısındaki kişi bundan muber olmuştur. Üzüntü duymuştur, intikam almaya çalışacaktır. İntikamını da fırsat bulursa mutlaka alacaktır. İntikam almak isteyen bir kişi, intikamını almak isteyecektir. Başarabildiği an bunu yapacaktır. Yaptığı zaman ne olur? Ona kötü davranmış olan kişi, kendisinden intikam alındığı zaman bir defa daha mutsuz olacaktır. Kötü davrandığı zaman niçin mutsuz olmuştur? Allah-u Teala ona
başkasına yaptığı kötülüğün ardından azap ettiği için, ruhu da nefsine huzursuzluk verdiği için. Başka birisi kendisine intikam aldığı zaman, kendisine karşı bir haksızlık yapılmış gibi telakki eder bunu kişi ve bundan da huzursuzluk duyar. Gene üzülmüştür ikinci defa ve kendisine yapılan bu haksızlığı, nefsindeki intikam afeti mutlaka cevaplamak ister, intikam almak ister kişi. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için huzursuz olacaktır. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz olacaktır. Ama her halükarda huzursuz olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her halükarda huzursuz olacaktır. Şimdi aynı kişinin daimi zikre ulaştığını düşünün. Nefsi de ruhu da sadece Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememek istiyor. Öyleyse bu kişi başkalarına karşı en iyi davranışlarda bulunacaktır. Kimsenin kalbini kırmayacaktır. İnsanlara karşı kötü, onları aşağılayıcı davranışlarda bulunmayacaktır. Bulunmadığı sürece kimseye kötülük etmemiş olacaktır. Her davranışı sebebiyle bir güzel davranış olacaktır. Davranışı başkalarını mutlu eden davranış olacaktır. Allah Teala arkasından ona huzur verecektir. Mutluluk verecektir. Ruhu nefsine sürür verecektir. Ve hiç kimse ondan intikam almak istemeyecektir, intikam almayacaktır. Çünkü intikam alınacak bir olaya muhatap olmayacaklardır. O da kendisinden intikam alınmadığı için başkalarından intikam almayacaktır. Almak gereği oluşmayacaktır hiçbir zaman. Ve bu kişi bu sebepler dolayısıyla içinde stres oluşması mümkün olmayan bir insandır. Ve hep huzur içinde bir hayat yaşayacaktır. Dış aleminde de başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşacaktır. Mutluluğunuzun dış alemlerdeki kesimi. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Bu kişi nefsi de ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istediği için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecektir. Bu kişinin nefsi de ruhu da Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyeceği için onları işlemeyecektir. Öyleyse ne emirler cephesinde ne nehiler cephesinde huzursuz asla olmayacaktır. Emirleri de bütünüyle yerine getirecektir. Yasakları da asla işlemeyecektir. Her iki cephede de kesintisiz bir mutluluğun sahibi olacaktır. İşte Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yer orasıdır. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte Allah Teala, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi bu standartlar içinde görmek istiyor. Biz de bunun için varız. Size hidayeti, mutluluğu anlatmak, öğretmek ve hepinizi oraya ulaştırmak üzere. Konuya girdiğiniz zaman güç olmadığını yaşayacaksınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine
hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir defa daha beraber kıldı. Konumuz İlmen yakin, aynen yakin, hakkul yakin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bilindiği gibi İslam merdiveni 28 basamak oluşturur. El-Asr suresinde bu 28 basamak 4 tane 7 basamaktan vücuda gelir. İşte ilmen yakin, aynen yakin ve hakkul yakin müessesesi 28 basamağın bütününü ihata eder. Bu 28 basamak sevgili kardeşlerim bütünü içerir. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimine kadar ulaşan bir dizayn içerisinde bir muhteva söz konusu. Bunun öğretime müteallik kesimi ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin isimlerini alır. Aynı basamaklar. Ama bu sefer yakin açısından meseleye bakıyoruz. Allah Teala ne diyordu? Nem suresinin 83. ayet-i kerimesinde diyordu ki kıyamete yakın bir zamanda yerden topraktan bir dabe çıkartırız ve göklerden seslenir. O mukaddes kitabın ayetlerine, o kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediklerini söyler diyor insanlara. İşte o dabbe bir uydudur. Uydu gökyüzünden sesleniyor ve insanlara diyor ki siz o kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediniz. İşte yakin hasıl etme müessesesi ilmel yakinden başlayarak aynel yakini ve hakkul yakini de kavrayan bir bütün oluşturur. Allah-u Teala'nın dizaynı yakin hasıl etmek istikametinde geçerlidir. Öyleyse 28 basamağın başından başlayalım. Vel-Asr suresine beraberce bir şekil içerisinde vermeye çalışalım. Sure şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Vel-Asr. Asra andolsun ki. Yani zamana yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar hariç. Ve amelü sâlihâti, ve nefsi ıslah edici amel yapanlar da hariç. Ve tevâsav bil hak, hakkı tavsiye edenler. Ve tevâsav bil sabr, sabrı tavsiye edenler. Hepsi hariç. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
böyle bir dizaynda.

icmen yakini, aynen yakini, hakkul yakini nereye oturtuyoruz? Ne diyor Allah Teala? Zamana andolsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların tümü cehenneme gidecektir. Hüsranda olanların gideceği yer cehennemdir. Ama dört tane istisna var diyor Allah Teala. Bir, aminu olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, aminu salihat işleyenler, nefsi ıslah edeceğim işleyenler, müşriklerine tabi olup da nefs tezkiyesine başlayanlar. Ordun 14. basamaktan sonrası. Etevasa bil hak, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler, 14. basamakla 21. basamak, 22. basamak arası. Ve tevasa bil sabr, sabrı tavsiye edenler, 22. basamaktan sonrası. Ta iradenin teslimine kadar. Öyleyse ilim açısından meseleye bakarsak yakin hasıl edebilmek ilme yakin hasıl etmektir. Öyleyse ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin üç ayrı yakin kademesini ifade eder. Allah Teala ayetlere yakın olmak konusunu çeşitli ayetlerde işlemiş.

Secde suresinin 24. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah Teala şöyle söylüyor. Ve ca'na minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamları. Niçin kılmış? Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabır sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı. Buradaki yakin kademesi hakkul yakin. Böyle bir kişi huzur namazının imamı mutlaka Rabbini görmüştür. Hakkul yakin kademesi Rabbin, Allah'ın zatının görülmesiyle başlar. Mutlaka Allah'ın bütün Resulleri, bütün Nebileri Rablerini görmüşlerdir. Allah Teala onların kalp gözlerini açmıştır. Onları ilmelikinden aynen yekine ulaştırmıştır. Ondan sonra da iradelerini teslim almıştır. Huzur namazının imamlarını ise tasarruf altına almıştır Allah Teala. Ama huzur namazının imamı olmasa da irşat makamına birisi ulaşsa, kavim resulü de olmasa, irşat makamına ulaşsa o kişi gene hakkul yakinin sahibi olur. Öyleyse bu açıdan meselemize baktığımız zaman en büyük alanı ilmel yakinin kapladığını görüyoruz. İlmel yakin üçüncü basamaktan başlar. Nereye kadar devam eder? 21. basamağın sonuna kadar 22. basamağı da kapsar. ...23, 24, 25. basamaklar ilmel yakinin aşıldığı ama aynen yakine ulaşılamadığı bir köprüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya beraberce bakalım. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirecektir. Bu değerlendiren insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'ın yoluna ulaşmasına mani olmaya çalışanlardır. Başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Allah onlara yardımcı olmuyor, onları seçmiyor. Onlar özellikle Allah'a karşı cephe almış insanlar ve iradelerini Allah'a karşı çıkmak yolunda kullanıyorlar. Hedefleri belli. Allah Teala tarafından biliniyor ki o insanlar başka insanları da Allah'ın yolundan ayırmak konusunda özel bir gayretin sahipleridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İkinci basamakta Allah Teala insanların büyük kısmını seçer. Kendisine ulaştırmayı temin etmek üzere. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim
Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah'ın büyük kısmı seçtiğini ama bunlardan sadece Allah'ın seçtiklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ulaştırıldığını anlatıyor Allah Teala. Acaba sevgili kardeşlerim, ilmin başladığı nokta neresidir? İlim bir yerden başlayacaktır. Bir, kendilerine ilim verilenler var. Bir de ilim sahipleri. Kendilerine ilim verilenler, ilmi almaya başlamış olanlar. Peki Allah-u Teala kimleri ilim sahibi kabul ediyor? İlimleri sebebiyle dalalette olanları değil. Onlar kendilerine ilim verilenler de değildir. İlim sahibi de değillerdir. Riyaziyet suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmi üzerine dalalette bırakır. Öyleyse hem adamlar ilim sahibi ama aynı zamanda dalalette. Onların ilimleri üzerine Allah dalalette bırakır diyor. Yani onların ilimleri ilim değildir. O insanlar ne kendilerine ilim verilenlerdir ne de ilim sahibi olmuşlardır. İlmi kendilerine göre yorumlamış ve Allah'ın hiç hedef göstermediği bir yerlere ulaşmışlardır. Allah'ın ilmini unutmuşlardır. Ve bugün faydasız ilmin sahipleri o insanlardır ki Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu kadar bir tarif yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ilimsizlerdir. Öyleyse kendilerine ilim verilen insanlardan bir kısmı ilimsiz kalacaktır. Ya da kendilerine faydası olmayan bir ilme sahip olanlar olacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala ilmi herkese verir. Herkes dilediği kadarını ilimden alacaktır. Ama ne yazık ki şeytan boş durmaz. İnsanları hem ilim öğreniyorum diye bir şeylerle meşgul kılar, hem de o insanlar realitede kendilerine faydası dokunacak olan hiçbir şeyi öğrenemezler. Ve bu dünyadan bir kara cahil olarak ayrılırlar öldükleri zaman. Kendilerine verilen ilimden nasip alamayan kesim bu. Allah Teala kendilerine ilim verilenlerden bahsediyor. Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde o kendilerine ilim verilenler o kişinin mürşidin o sözleri haktan alarak söylediklerini idrak etsinler ve ona inansınlar diye diyor Allah Teala. Onlara ilim verildi. İrşad makamının Allah'tan aldıklarını söylediğinden emin olsunlar diye diyor Allah Teala. Ona inansınlar diye onlara ilim verildi diyor. Öyleyse burada bir ilim verilmesi müessesesi var. İşte demin söylediğimiz Yasin suresinin 23. ayet-i kerimesindekilere de
ilim verilmiş. Ama onlar o kendine verilen ilmi hiç alamamışlar. O ilmin kendilerine hiç fayda sağlamayacak olan kesimlerini almışlar ve onunla da böbürlenmişler. Ben ilim sahibi oldum diye. Oysa ki ilim sahibi olamamışlar. İlim odur ki insanı kurtuluşa götürür. Yani felaha götürür. İlmin sonunda felahı yoksa Allah'a göre bir faydalı ilim değildir. Hangi ilim olursa olsun insanı felaha ulaştırmıyorsa, kurtuluşa ulaştırmıyorsa, cehenneme gitmeye medar oluyorsa o ilim Allah'a göre faydalı ilim değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve de dinleyenler, insanlardan her kim böyle faydalı bir ilme sahip olmak istiyorsa o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Dilemiyorsa hiçbir şekilde faydalı ilmin sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi faydalı ilmin sahibi olamaz. O kendisine ilim verilmişlerden birisi de olamaz. İlim onlara ait değildir. İlim Allah'a ulaşmayı dileyenlere aittir. Eğer ilmin verilmesi söz konusuysa, ilim bütün insanlığa verilir. Her indirilen mukaddes kitap bütün insanlığadır. Ama kendilerine ilim verilenler, bu ilmin kendilerine o ilmi bilenler tarafından, Allah'ın öğrettikleri tarafından verilenleridir. Bunlar da gene ikiye ayrılırlar. Bir kısmı ilimden hiç nasiplerini alamazlar. Bir kısmı ise alırlar. İşte o ilimden nasiplerini alabilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes kendisine ilim verilenlerden biridir. Ama bu ilim daha ön kademede ona sunulmuştur. Her şey tebliğ ile başlar. Evvela şunu kesinlikle söyleyeyim ki tebliğe muhatap olmayan kimse yoktur. Herkes mutlaka tebliğe muhatap olacaktır. Ama büyük kitle tebliği reddedecektir. Ve tebliğ sahibini küçültmeye çalışacaktır. Onlar kendilerine ilim verilenler, standartlarına girmezler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tebliğe muhatap olmuştur ve tebliği kabul etmiştir. Öyleyse o noktadan itibaren o kendisine ilim verilendir. Ve bu kişi adım adım ilmin sahibi olmaya başlayacaktır. Bu kişiye ilim verilmeye başlamıştır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da bu talebi görmüştür, işitmiştir, bilmiştir. O kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlamıştır. Kişinin ilim sahibi olması bu noktadan sonradır. Çünkü Allah Teala Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesine göre bu kişi de rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Buradaki rahim esmasıyla tecellinin standartlarına bakıyoruz. Rahim esmasıyla tecelli Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesine dayalı. Ve ma barru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahim rabbi. Hazreti Yusuf diyor ki ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç.
Onlar diyor, o Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler,

Sonra da size mağfiret etsin, diyor Allah Teala. İşte Allah'ın verdiği furkanlar devreye giriyor. Bir, o kişinin görme hassasının üzerindeki gışave isimli mührü Allah Teala alıyor. Bu kişi mutlaka Allah'ın davetini icap etmiştir. Onu başlangıçta anlamamıştır. Ama Allah'ın davetine muhatap olduğu anda onu algılayamazsa kişi, onun gözleri görme hassası örtülür. Gözlerine hicab-ı mestüre konulur. Görme hassası üzerine gışavet adlı bir perde konulur. Kulaklarına vakıra konulur, işitme hassası mühürlenir. Kalbine ekinnet konulur. Kalbi mühürlenir. Ve bu standartlarda bir insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar insan ilk tebliğe muhatap olduğu andan itibaren Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar kördür, sağırdır ve cilsizdir ve idraksizdir. Allah'a göre ölüdür. İşte bu ölüler ilimsizlerdir veya zulmani ilmin sahipleri veya faydasız ilmin sahipleri. Hepsi ölüler safında yer alır. Ne zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona rahim esmasıyla tecelli eder. 7 tane furkan vererek onu kör, sağır ve dilsizken gören, işiten, konuşan ve idrak eden bir hüviyete sokar. İşte burada o kişinin görmesi, işitmesi ve idrak etmesi söz konusu olur. Bu noktadan itibaren bu kişi ilmin sahibi olmaya başlamıştır. Kendilerine ilim verilenler safhasını aşıp da ilmin sahibi olmaya başlaması kişinin ancak görmesi, işitmesi ve idraki açılmasıyla mümkündür. Bu noktadan itibaren bu görme, işitme ve duyma hassası açıldığı noktadan itibaren kişi ilm ve yakinin sahibidir. Artık yakin hasıl etmek için hazır zemini vardır. Yakın hasıl etmek bu noktadan itibaren başlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin hemen arkasından gelir. Üçüncü basamakla yedinci basamak arasında 6-7 dakikalık bir farklılık vardır sadece. Allah Teala o kişinin bütün furkan 7 tane furkan vererek görmesini, işitmesini ve idrak etmesini mümkün kılacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kişi artık gören, işiten ve idrak eden bir insandır. Kendisine İlim verilmiştir. İlmel yakin için ilk adımı atmıştır. Artık ilmel yakinin içindedir. Kendisine tebliğ edilen hiç kimse tebliğ edildiği an ilmel yakinin sahibi olamaz. Tebliğden sonra Allah'a ulaşmayı dileyenler kulaklarının, gözlerinin ve kalplerinin açılmasıyla muhatap oldukları noktadan itibaren İlmel yakinin sahibi olurlar. Bu da olmadıkları nokta ile oldukları nokta arasındaki 7 dakikalık farklılıkla teşekkür eder. Her Furkan'da Allah Teala o kadar süreyi kullanmaz ama biz 1 dakika kullandığını düşünerek söylüyoruz. Aslında kullanmaz. Ama kişi en geniş manada 7 dakikalık bir zaman zarfında

ilimsizken ilm ve yakin standartların içine girer. Kendilerine ilim verilenler Allah'a ulaşmaya davetine icabete çağrılanlardır. Onlara anlatılır. İlim verilir, sunulur. Bu ilimden ne kadarını aldıkları, onların ilim sahibi, ilmel yakinin sahibi olabilmeleri için mutlak bir sonuç gerektirir. Bir insanın ilmel yakinin sahibi olabilmesi için gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete kavuşması lazım. Bu hüviyet yoksa o kişi ilmel yakinin sahibi olmaya yetkili değildir. Ve bu kişi görmeye, işitmeye, idrak etmeye başlar. Sonra ne olur? Allah o kişinin kalbine ulaşır. Sonra ne olur? Allah o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Kalbini Allah'a çevirir. Sonra ne olur? Allah o kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Sonra bu kişi zikir yapmaya başlar. Allah'ın bu kişi üzerinde Allah rahim esmasıyla tecelliye başladığı için Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünü Allah'ın yardığı yerden geçerek kalbine ulaşır. Kalbe rahmet nuru girmeye başlar. Burada kişi 11. basamaktadır. Ve kalbinin içine rahmet nurunun girmesini, %2'ye ulaşmasını mütakip, kişi huşu sahibi olur. Allah'a sorar mürşidinin kim olduğunu. Allah ona mürşidini gösterir. Ve irşat makamına ulaşır kişi. 14. basamak. Ve de ilmi devamlı olarak artacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu dileğinden sonra mürşidine ulaştığında ilmel yakin konusunda gerçek bir eğitimin içine girer. İyi bir öğretim veren bir yerdeyse bu kişi dışarıda olanların kolay kolay ulaşamayacakları bir büyük ilmin sahibi olabilir. Tabiiyetten sonra kişinin ilmi mutlaka geniş seviyeli, geniş çaplı olarak artacaktır. Tabiiyet 14. basamakta gerçekleşir ve ruh vücuttan ayrılır. Nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesi başlar. İlmi eğitimin o kişiyi hedeflere ulaştıracak olan bilgilendirme sistemi de her gün biraz daha gelişme gösterecektir. Bu bapta bu kişi nefsinde %7 nur birikimi, fazla birikimi oluştuğu zaman birinci gök katına ruhu ulaşacaktır. Nefse emare edilir. İkinci bir %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşacaktır. Nefsi levamededir. Üçüncü defa %7 nur birikimiyle nefsi mühlimede üçüncü gök katına ulaşacaktır. Allah'tan ilham almaya başlayacaktır. Dördüncü defa %7 nur birikiminde nefsi mutmainliğe gelir. Allah'ın verdiklerinin kendisine kesinlikle yeterli olduğunu kişi bu noktada idrak edecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan daha ötede 5. gök katında nefsi radiyededir. Allah'tan razı olacaktır. 6.
Yok katına ulaştığı zaman ruhu nefs-i maddededir. Allah da ondan razı olacaktır. Ve de 7. defa %7 nur birikiminde ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ve bu kişi nefs tezkiyesini tamamlamış olacaktır. Başlangıçta bu kişinin nefsinde %2 rahmet birikimi oluşmuştu. Onuncu basamaktan sonra 11. basamakta göğsünden kalbine nur yolu açılmıştı. Ve kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı sadece ulaşabildi. Bu rahmetin %2 kalbe göre %2 oranında bir kısmı o kişinin kalbine ulaştı ve kişi huşu sahibi oldu demiştik. Burası nur birikiminin başlangıç noktasıydı. Bunun üzerine, bu %2'nin üzerine 7 defa %7'lik nur birikimi tahakkuk etti. Fakat bunlar rahmet nurları değil, fazıllar. Kişiyi fazilet sahibi kılan özellikler. Ruhun hasletlerinin paralelinde olan hasletlerin kişinin nefsinin kalbine yerleşmesi olayı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir statüye dikkatle bakın ki bu sizi bu kademede 21. basamakta Allah'a ulaştırmıştır. Ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman birinci kesim ilmel yakin olayı tamamlanmıştır. Şimdi bu noktaya kadar bu konunun açıklamasına girelim. Allah Teala Bakara Suresi'nin 152. ayet-i kerimesinde nurunu tamamladığını söylüyor. 151. ayet-i kerimesinde ise tıpkı diyor o nur gibi sizin içinde sizden olan bir Resulü size gönderdik diyor. Nebi Resul olarak gönderdik diyor. Ve şartları söylüyor. Yapacağı görevleri. Sizin nefsinizi size Allah'ın ayetlerini tilavet etmek için, okumak ve anlatmak için. Sizin bir, nefsinizi tezkiye etmek için. İki, size kitap öğretmek için. Üç, size hikmet öğretmek için. Dört, ve size hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyler öğretmek için. Beş. İşte ilmel yakinin içine ayetlerin tilaveti girer ve tilavetin ötesinde nefsin tezkiyesi girer. Bakara 151 bu konunun bu kısmını içerir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse ilmel yakin niye alır muhtevasına? Tilaveti alır. Tilavet tebliğ ile başlar. Tebliğ, tilavet, ayetlerin okunması ve anlatılması, izah edilmesi ve nefsin tezkiyesi. Fatır Suresi 18. ayet-i kerime nefsin tezkiyesinin sonucunu veriyor. Diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye etmişse o kişi bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Neden kendi nefsi için yapmıştır? Çünkü nefsi Allah'a ezelde yemin vermiştir. Tezkiye olacak ve tasfiye olacak diye. Tezkiye yolun yarısını ifade eder. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Yani yarıdan fazla
nur olmuştur. Şeytanın emirlerine o kişinin nefsi başlangıçta %100 açıkken, şimdi nefsin kalbinin %51'i artık Allah'ın emirlerini yerine getirmek için gayrette, yasak ettiği fiilleri de işlememek üzere gayrette. Eskiden nefsin kalbinin hepsi Allah'ın emirlerine isyan ediyordu ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemek istiyordu. Şimdi ve tabii o noktada şeytan nefsin bütün boyutlarıyla hakimiydi. Ama bu noktada şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Nurlarsa sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Burası İlmel Yekin'in sonudur. Sonra bu kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena fillah olur. Allah Teala Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Zalikel yevmül hakkı femen şaa ittaze ila rabbihi meaba." İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran Allah'a doğru bir yol ittaz eder. Kimin ruhu o yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişiye meab olur diyor Allah Teala. Sığınak olur diyor. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Bir başka ifadeyle Allah'ın zatı o kişiye meab olmuştur. Kişi de evvab olmak şerefine ermiştir. Yani ruhunu Allah'a ulaştıran ve sığınakta yok eden. Sığınağa, ruhu sığınağa sığınan kişi. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Âl-i İmrân 14'te Allah Teala "Vallahu indehu hüsnül meab" diyor. Ve andolsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor. Ve bu sığınağa ulaşma, sığınma. Sonra Allah Teala o kişiye bir taht ihsan ediyor. Burası o kişiye indi ilahide, Allah'ın indinde bir teslim yurdu vermek. Enam suresi 127. ayet-i kerime. Onlara Allah'ın katında Allah'ın indinde teslim yurdu vardır. Bu bir altın tahttır. Böyle bir taht veriliyor kişiye. Sonra o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Yani bu tahtı elde etmesi günün yarısından daha fazla zikre başlamadan evvelki bir olgu. Beka billah deniyor bu kademeye. Sonra kişinin ruhu Allah'ın zatında zaten yok olmuştur. Yeni bir ruh indi ilahide o kişiye bir taht ihsanıyla Allah'ın indinde baki kalmasını temin etmiştir. Sonra kişinin zikri günün yarısını aşar. Bu kişi böylece zahit olur, zühd makamının sahibi olur. Nefsin kalbindeki nurlar %71'e ulaşır. Bu nurlar günün yarısına fazla zikir giderek daha çoğalacağı için bir gün %81'e ulaşır. Bu fizik vücudun da Allah'a teslimini içerir. Allah Teala diyor ki Nisa 125'te "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçhini fizik vücudunu yani Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu muhsin olan kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor. Fizik vücudun teslimi. Burası İlmel Yekin'le Aynel Yekin arasındaki köprünün son merhalesidir.
ilmel yakin, ruhun Allah'a ulaşmasıyla tamam olmuştur. Ama ilim devam ediyor. İlmel yakin seviyesinde devam ediyor. Ruhun Allah'ta yok olması, bir altın taht verilmesi, kişinin zikrinin gün yarısını aşması ve fizik vücudun Allah'a teslimi, her biri birbirinin arkasından daha üst kademe bir ilmin kişinin sahibi olmasını ifade eder. Ama kişi daha üst seviyede bir ilme sahip olduğu halde aynen yakine ulaşamaz. Demek ki burası bir köprü. İlmel yakin, ruhun Allah'a ulaşmasıyla zaten Allah'ın zatında yok olacaktır. Sona ermiştir. Ama aynen yakin başlamamıştır. Taht ihsanı aynen yakin başlamamıştır. Fizik vücudun teslimi aynen yakin başlamamıştır. Aynen yakinin özelliği ne, niçin başlayamıyor? Aynen yakinin özelliği bir tane değil. Özelliklerinden bir tanesi daimi zikrin sahibi olmak. Bir kişi daimi zikrin sahibi olmadıkça aynen yakinin sahibi olamaz. Yani kalp gözüyle görerek yakinin. Halbuki bundan evvel de kalp gözü açılabilir kişinin. Bu köprü üzerinde birçok kişinin kalp gözü açılmıştır. Bir kısmının da kalp kulağı açılmıştır. Bir bazılarında da hem kalp gözü hem kalp kulağı beraberce açılmıştır. Bu kişiler arif olmuşlardır. Arif olmuşlardır bu kademede ama aynen yakinin sahibi olamamışlardır. Öyleyse ilmel yakinin sahipleri ile aynen yakinin sahipleri arasında ne fark var? Şu fark var. Aynel yakinin sahiplerinin birinci özellikleri daimi zikre ulaşmaları. Bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmaması ikinci özellikleri. Halbuki ilmel yakin boyunca nefsin kalbinde afetler hep vardır. Aynel yakinde yok olur. Öyleyse bu noktaya kadar kişi aynel yakine ulaşamamıştır. İlmel yakin de o bundan evvel tamamlanmıştır. Ama aynen yakine girilmediği için kişi ilmel yakinin hudutlarında kalmıştır. Ama ilmel yakini aslında aşmıştır. Ruhun Allah'ta Allah'a ulaşması ve yok olması ilmel yakinin ilim olarak sonudur. Ama kişi bir taraftan da bu geçen süre içerisinde zikri artarken geçen zaman parçasında giderek ilmini de arttırıyor. Ama artan ilmi aynel yakine eklenmiyor. İlmel yakinin ilaveleri arasında. Öyleyse buradaki birine veya diğerine ait olamamanın özelliği her ikisi de aynı kademede görülebiliyor. Yani aynel yakinin bir özelliği kalp gözünün açılması, ikinci özelliği kalp kulağının açılması, bu dört basamağın birinde her an vücuda gelebilir. Ama vücuda geldi diye kişi aynel yakinin sahibi olamaz. Veya vücuda gelmeyebilir ama vücuda gelmedi diye de aynel yakin standartlarını kişinin açtığı inkar edilemez. Çünkü ilmi, ilmel yakin seviyesini yani tilaveti ve nefs tezkiyesini aşmıştır. Nefs tezkiyesi %51 nur birikimiyle bitmiştir. Bundan sonra o kişiye kitap öğretilecektir. Yani Kur'an'ın ruhu öğretilecektir. Öyleyse
Kur'an'ın 7 tane ruhunun öğretildiği bir dizayn söz konusu.

Bu yedi tane ruh, Kur'an'ın yedi tane ruhu. İlmen yakini de aynen yakini de kapsar. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı Kur'an'ın yedi tane ruhunun öğretildiği makam. Bundan evvel Kur'an'ın lafzı öğretilmişti. Nereye kadar? O kişinin nefsini tezkiye ettiği noktaya kadar. O noktaya kadar kişiye Kur'an'ın lafzı öğretilmişti. Nefs tezkiyesi de lafız müessesesi içerisinde tamamlanmıştı. Şimdi kitabın öğretilmesi, kitabın ruhunun öğretilmesi anlamına geliyor. Öyleyse ilmel yakini aşan bir müessese var. Artık ruha girilmiş ama öbür tarafta da daimi zikre ulaşılamamış. Ruha girilmiş. Ruha girilmesi ilmel yakinin ötesinde olduğunu gösterir. Ama daimi zikre ulaşamamış kişi o zaman aynen yakine ulaşamamıştır henüz. Bu sebeple burası bir köprüdür. Kitabın ruhunun öğretilmeye başlandığı ama daimi zikre ulaşılamadığı, yedi tane vasfın sahibi olunamadığı bir dizayn. Öyleyse kitabın öğretilmesi, kitabın ruhunun öğretilmesidir. Yedi tane ruhun bir kısmı kitabın öğretilmesidir, bir kısmı hikmetin öğretilmesidir. İşte başlangıçtaki dört kesim irade ruhumuzu Allah'a ulaştıktan sonra ruhumuzun Allah'ın zatında yok olması, fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz nokta bunların hepsi Kur'an'ın ruhunun öğretilmesidir. Ama hikmete ulaşılamamıştır. Hikmetin öğretilmesi aynel yakini açtığınız hakkul yakini açtığınızı aynel yakini ulaştığınızı gösterir. Hikmet aynel yakinin standartları içindedir. Hikmete ulaşmadan evvel kişi aynel yakinin sahibi olamaz. Öyleyse aynel yakinin sahibi olan kişiyi inceleyelim şimdi. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi oluşu. Bu sebeple ikinci özelliği nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması. Bunun muktesef hakkı olarak o kişinin kalp gözü mutlaka açılmıştır. Kalp kulağı da açılmıştır. Peki bunun ötesinde bu kişi bu dört temel şartın ötesinde üç tane de vasıf şartı kazanmıştır. Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile konuşabilmektedir. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikirde olduğu için devamlı bir hayrın sahibidir ve ehli hikmet olmuştur. Hikmetin sahibidir. İşte aynel yakini dizayn eden faktör budur. Aynel yakin bu standartlar içinde geçerlidir. Hikmetin sahibi olmalıdır kişi. Daimi zikrin sahibi olmalıdır. Bu iki vasıf mutlaka var olmalıdır. Kalp gözü ve kalp kulağı açık olmalıdır kişinin. Ancak o zaman bu kişi hikmet ehlidir. Burası Kur'an'ın ruhuna gerçekten lafza açıp Kur'an'ın ruhuna gerçek anlamda hikmet kademesinde girmeyi ifade eder. Burada hikmet artık söz konusudur. Kişi gerçek anlamda hikmetin sahibi olmuştur. Yani aynen yakin burada bütün boyutlarıyla görünür. Ve birinci aşamada ulul-elbab makamında bu kişiye kalp gözü açık olan bu kişiye yerlerin melekûtu gösterilir.
Sonra hikmetin ikinci kademesine geçilir. Birinci gök katından itibaren 7 tane gök katı gösterilir. Göklerin melekatı gösterilir. Her bir gösterimde bu makamın, yani hakkul aynel yakinin bir başka özelliği oluşur. Aynel yakinin bir özelliği de o kişinin artık kalbinin müzeyyen olmasıdır. Kalbindeki bütün afetler yok olmuştur ve kalp hemen müzeyyen olmaya başlamıştır. Ulu'l-Elbab'da 7 kademe, İhlas'ta 7 kademe, 14 kademe müzeyyen olacaktır kalp. Bundan sonra kişi Tevbe-i Nasuh'a davet edilecektir. Sitret-i Müntaha kişiye gösterildiği an Allah onu mutlaka Tevbe-i Nasuh'a davet eder. Bu davet o kişiyi aynel yakinin daha üst kademesine ulaştırır ama hakkul yakine ulaştıramaz. Bu daha üst kademede o kişinin günahları örtülecektir. O kişiye salah nuru verilecektir. Neden sonra? Evvela yapılması lazım. Allah-u Teala'nın yaptığı şey o kişiyi Tevbe-i Nasuh'a davet etmesidir. Bundan sonra o kişinin günahları örtülecektir. Daimi zikrin bu kademesinde. Ondan sonra salah nuru verilecektir ve günahları sevaba çevrilecektir. 4 defa müzeyyen olmak da burada geliyor. 14 kademe Ulu'l-Elbab ve İhlas kademesinde müzeyyen olmuştu kalp. 4 kademede burada müzeyyen oluyor ve kişi irşada ulaşıyor. Peki irşada ulaşınca bu kişi hakkül yakinin sahibi olur mu? Hayır, olmaz. Hala aynel yakinin içindedir. Ne zaman o kişi iradesini de Allah'a teslim ederse o zaman hakkul yakinin sahibi olur. O zaman hakkı görür. Hakkul yakin hakkı görme yeteneğinin sahibi olmak demektir. Bir hakkın takvanın sahibidir kişi. Hakkı tukatihi takvanın sahibidir. Hakkul yakin takvasının sahibidir. Allah Teala böyle insanlar için diyor ki وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ölme, önce Allah'a teslimi külliyle teslim ol, ondan sonra öl. Buradaki teslim ruhun ve nefsin ve iradenin de teslimini gösterir. İşte sadece o insanlar Hakka tukatihi takvanın sahipleri. Onlar yedinci safhaya, hakkul yakine ulaşırlar. Bu Kur'an'ın ruhunun öğretilmesinin sonudur. Resullerin ve nebilerin dışındaki insanların ulaşabilecekleri en yüksek mertebe burasıdır. Salah makamının 5. kademesi. 6. kademesinde Resuller vardır. Her kavimdeki Resuller, kavim Resulleri. 7. kademesinde de devrin imamları vardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin müesseseleri birbirinden farklı özellikler gösterirler. Ve de aslında bunların hepsinin bir saatlik bir programın içine girmesi gördüğünüz gibi biraz zor oldu. Gene aynel yakin ve hakkul yakin kademeleri gerekli boyutta açılamadı. Allah-u Teala hakkul yakin sahipleri için ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ifadesini kullanıyor. Devrin imamlarından bahsediyor mesela. Hakkul yakinin sahiplerinden bir grup. En üst seviyede olan devrin imamıdır. Hakkul yakinin
en üst noktasında olan kişiler devrin imamlarıdır. Ve Nebi Resul iseler zaten otomatik olarak devrin imamıdır. İkinci bir kişi yoktur devrin imamı olabilecek. Aralarından seçsin de Allah-u Teala onu devrin imamı yapsın. Böyle bir olay yok. Çünkü bir tane peygamber vardır. O peygamber varsa mutlaka devrin imamı odur. Ama eğer peygamber yoksa o zaman Allah-u Teala bütün kavimlerdeki Resullerden bir tanesini devrin imamı olarak seçer. Ve devrin imamı olarak seçtiği bu kişiyi görevle tayin eder, devrin imamlı göreviyle. O kişi bir peygamber değildir. Bir nebi resul değildir. Bir veli resuldür, evliya resuldür. İkisi arasında çok büyük bir farklılık var. Nübüvvet müessesesi bir defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sona ermiştir. Peygamberlik onunla beraber bitmiştir. 1400 seneden beri dünya üzerinde peygamber yoktur. Bir daha olması da hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte ilmen yakin, aynen yakin ve hakkul yakin müessesesinin bütün boyutları bu standartlar altında beyan ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Fatiha'tır.
1: El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzu billahi mineşşeytanirracim.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgiden bahsetmek üzere bu akşamki konumuz sevgi. Sevgili kardeşlerim, hepinizin mutlu olması Allah'ın temel dileğidir. Ama mutluluğun da temelinde sevgi vardır. Nefsinizin afetlerindeki nefret müessesesinin karşılığı sevgidir. İnsanlar birbirlerine karşı hissiz olabilirler. Birbirlerinden nefret edebilirler. Birbirlerini sevebilirler. Birbirlerine karşı hissiz olmaları, ilgisiz olmaları ve nefret etmeleri insanların mutsuzluklarının farklı sebepleridir. Nefret, mutsuzluğun temelindeki faktördür. Nefsinizin nefret afeti. Her fırsatta devreye girmeye hazırdır. Kim size ters bir muamelede bulunmuşsa, kim size bir kötü davranış sergilemişse, o kişiyi sevmekte bir azalma noktasına ulaşabilirsiniz. Sevginizin azalması söz konusu olabilir. Ama nefret uçtaki bir müessesedir. Sevgisizlikler üst üste yığılır, sevgi giderek yok olur. Eğer ilişkiler düzelmez de daha kötüye doğru yol alırsa, o zaman sevginin bulunması lazım gelen yerde nefretin kol gezdiğini görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, nefret hiçbirinizde mevcut olmaması lazım gelen bir duygudur. Onu nefsinizin kalbinden söküp atmanız söz konusu olur. Çözüm sadece budur. Nefret kendi kendine gitmez. Onu yok edecek olan vasıta zikirdir. Zikirle nefsinizin bütün afetleri adım adım azalır. Öyle ki ruhunuz Allah'a ulaştığında nefsinizdeki nefret afeti, düşmanlık afeti, kin afeti %51 nispetinde azalmış olur. Bunu herkes kolayca gerçekleştirebilir. Yolu da Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin zikri sevmediğini düşünsek bile, Allah Teala ona mutlaka zikri sevdirecektir. O kişiyi daha güzele sevk edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın temel hedefinin
sizin mutluluğunuz olduğunu sakın unutmayın. Sadece bir tek şey ister, sizi mutlu kılmak. Bunun için her şeyi bu kadar kolaylaştırmış. Neyi kolaylaştırmış? Allah'a ruhunuzun ulaşmasını kolaylaştırmış. Böyle bir olay nefs tezkiyesiyle mümkün olacağı cihetle, nefsinizin tezkiyesi ise tezkiye olduğu anda afetlerin %51'ini yok ederek tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bize bu kadar büyük kolaylıklar sağlamış. Sadece bir dilekle, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle Allah o kişiyi daha asıl ifadesiyle, daha farklı bir şekilde ifadeyle o kişinin ruhunun kendisine ulaşmasını temin eder. Ve bunu garanti eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında nefretin yeri yoktur. Şeytanın elindeki temel vasıtalardan, insanları mutsuzluğa ulaştıracak olan temel vasıtalardan biridir nefret. Allah ise her halükarda en büyük oranda sevgiyi öngörür. Herkesin birbirini sevmesi Allah'ın temel hedefidir. Allah'ı sevmek dediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, bunun manası başka insanları da sevmektir. Allah'ı seven başkalarını da sever. Başka insanları seven, onlar hangi dizaynda olursa olsun, başka insanları seven bir insan Allah-u Teala tarafından sevilir. Öyleyse sevmenizin karşılığını alırsınız Allah-u Teala'dan sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz için sevgi asıldır. İstemez misiniz sevgili kardeşlerim mutlu olmayı? Kim istemez ki? Hepiniz mutlu olmayı istersiniz. Eğer istiyorsanız nefreti mutlaka yok etmelisiniz. Nefret nefsinizin kalbinde bir umacı gibi durduğu sürece sizi mutluluk hedefine ulaştırmamanın en sağlam faktörüne sahiptir. Nefrete hayatınızda yer vermeyin sevgili kardeşlerim. Nefret şeytanın en çok bel bağladığı temel unsurdur. Nefretle şeytan insanları birbirine düşman eder. Allah-u Teala biz insanları sever mi? O kadar çok sever ki, bir hiç karşılığında, sadece bir tek dilek karşılığında hepimizi Allah'a ulaştırmaya hazırdır. Hepimizin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmaya hazırdır. Ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.
Allah Teala'nın sözü A'ya B'ye değil, herkesidir. Herkes bu standardın içindedir. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Sevginin azalması veya çoğalması, nefsinizin kalbindeki afetlerin çoğalması veya azalmasına bağlıdır. Nefsinizin kalbindeki afetler çoğalırsa sevginiz azalır. Nefsinizin kalbindeki afetler azalırsa sevginiz çoğalır. Öyleyse bir insanın sevmesi, daha çok sevmesi, daha çok sevmesi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla gerçekleşen bir müessesedir. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikir yaparsa, başlangıçta o zikrin ona bir faydası olmaz. Ne zamana kadar olmaz? Ta ki o kişi mürşidine ulaşsın da tabiyetini gerçekleştirsin. Gerçekleştirirse ne olur? Tabiyetini gerçekleştirirse o noktadan itibaren zikir yaptığında Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir yaptığında veya diye sessiz zikir yaptığında o kişinin göğsüne Allah-u Teala'nın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat isminde iki grup nur iner. Allah-u Teala diyor ki Bakara 156 ve 157'de onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz şüphesiz ki muhakkak ki Allah içiniz, yani Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Buradaki rücu etmek, Allah'ın zatına geri dönmek, fizik vücudumuzun geri dönmesi diye bir şey söz konusudur. Fizik vücudumuz öldüğümüz zaman mezara girecektir. Kıyamet günü Allah'ın huzurunda fizik vücutlarımızla toplanacağız. Ama Allah'ın zatında hiçbir zaman olmayacak fizik vücutlarımız. Ama ruhumuz Allah'ın ruhudur. Allah'tan gelmiştir. Hepimize emanet olarak verilmiştir. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve nefâ fîhî ruhihî diyor. Ona ruhumuzdan üfürdük. İnsana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala'nın dizayn ettiği o müessesedir ki %100 afetlerle dolu olan nefsimize karşı dengeyi sağlıyor. Nefsimiz geceyi, karanlıkları temsil ediyor. Ruhumuz gündüzü, nuru, aydınlıkları temsil ediyor. Ruhumuz tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Değişikliğe ihtiyacı yoktur. Bütün hasletler ruhumuzda toplanmıştır. %100 hasletlerle doludur. Bu sebeple ruhumuzda bir değişiklik olması söz konusu değildir. Kaldı ki ruhumuz zaten mutlaka Allah'a geri dönecektir. Bizi mutlaka terk edecektir. Nefsimizle baş başa kalacağız. Geleceğimizi tayin eden, mutluluğumuzu veya mutsuzluğumuzu oluşturacak olan faktör ruhumuz değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Ne zaman ayrılır?
bu kişi mürşidine tabi olduğu zaman. Ne olur tabi olursa? Tabi olursa, ihsanla tabi olduysa, yani Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın tayin ettiği bir mürşide ulaşmışsa, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevm-i talakın, yevm, gün, talak, mülaki olmanın bu cümledeki ifadesi, yevm-i talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi, zamanın geldi, vücudu terk et diyor. Devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna ve ruh vücudu terk ediyor. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. Evvela tabi olduğu kişinin dergahında kalıyor kısa bir süre. Oradan ana dergaha ulaşıyor. Oradan da Allah'a doğru seyri sülükatlı bir yolculuğa çıkıyor diğer ruhlarla beraber. Öyleyse ruh bizde kalmaz. Ruhla nefs mücadelesi, biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemediğimiz sürece vardır. Hayatımız devamlı huzursuz bir standart içinde devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde güzellikleri vücuda getiren faktör nefsimizin afetlerinin yok olmasıdır. Ruh herkeste başlangıçta vardır. Dengeyi sağlamak için vardır. Yarısı gündüz, yarısı gece olan bir kalbin sahibi olur insanlar. Ruh kalbi pırıl pırıl aydınlığı, nefsin kalbi ise %100 karanlığı temsil eder. Geceyle gündüz birliktedir. Tam yarı yarıya. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman ruhumuz vücudumuzu terk eder. Geriye kalan nefsimizin kalbidir. %100 kapkaranlık bir nefs kalbini Allah Teala çok kısa bir sürede %50'den fazla nurlu hale getirmeye hazırdır. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi mürşidine ulaştığı anda ruh vücudu terk eder. O noktada itibaren vücutta mutluluk dengesini sağlayacak olan şey insanın nefsidir. Ve de kişinin yaptığı zikre paralel olarak Allah'ın katından gelen önce %2 rahmet, sonra devamlı artan bir fazıllar grubu, fazıl nurları, kişinin zikrine paralel olarak o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki herkes için mutluluğu yaşamak mümkündür. Nefsimizin kalbindeki afetleri temizlemek yoluyla. Nefsimizin kalbine gelen %2 rahmet nurundan sonra kalbimiz fazıllarla, nefsimizin kalbi fazıllarla aydınlanmaya, nurlanmaya başlar. İşte sevginin büyümesi,
bu standartlarda gerçekleşir. Nefsimizin kalbinde her %7 fazıl birikimi tahakkuk ettikçe nefret afetimiz, düşmanlık afetimiz, kin afetimiz her birisi %7 oranında azalacaktır. Haset afetimiz azalacaktır. Öfke afetimiz azalacaktır. Negatif bütün faktörlerde azalma olacaktır. Negatif faktörlerin, bizi huzursuzluğa sevk eden faktörlerin azalması ise nefsimizin kalbinde fazıllar artacağı için bizi mutluluğa ulaştıracak faktörlerin çoğalmasını da beraberinde getirir. %7

olan nefsimiz kalmıştır. Onu terbiye etmek, tezkiye etmekle mükellefiz. Bütün afetlerde birden aynı hüviyette azalma söz konusu olur. Allah ismini zikrettiğimiz sürece devamlı afetler aynı oranda azalacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Madem ki Allah Teala bizden mutlu olmamızı istiyor. Madem ki mutlu olmak herkes için mümkün. Neden insanlar bunu tatbik etmiyorlar? Çünkü Allah'ın kanunlarını bilmiyorlar. Her peygamber zamanında Allah'ın kanunları bir defa daha öğretilmiş insanlara. O insanlar nefs tezkiyesini de tasfiyesini de yaşamışlar. Yani mutluluğun yarısında bütününü de yaşamışlar. Her devirde mutlaka bunlar insanlara öğretilmiş sevgili kardeşlerim. Ama aradan geçen asırlar boyunca insanlar tedirici bir şekilde yavaş yavaş adım adım hedeflerini kaybetmişler. Yapmaları lazım gelen nefs tezkiyesini oluşturacak olan zikir müessesesi unutulmuş. İşte İslam'da da böyle olmuş sevgili kardeşlerim. Namaz kılmak farz, oruç tutmak farz, zekat vermek farz, hacca gitmek farz, kelime-i şehadet getirmek farz. Fakat zikir, Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen farzların arasından çıkmış. Farz mıdır zikir? Tabii farzdır. Allah-u Teala diyor ki, Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtiyle Allah'ın ismiyle zikret. Her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ara sıra zikretmek görüyorsunuz ki farz. Hangi ayette bir emir Allah Teala tarafından söylenmişse o emir farz hüküm doğurur. Mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen bir hüküm doğurur. Bu sebeple Allah Teala'yı zikretmek Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesine göre farzdır. Peki günün yarısından daha çok zikir farz mıdır? Elbette farzdır. Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine aminuzkurullaha zikren kesira." Ahzab Suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ey amil olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Allah'ı öyle zikredin ki bu zikir çok zikir olsun. Daha ötesi var mı? Elbette daha ötesi de var. Daimi zikir. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde İza kadaytümüz salat ediyor. Namazınızı eda ettiğiniz zaman ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Daimi zikir de Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. اِذَا قَدَيْتُمِ السَّلَاةَ وَاَسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Öyleyse mutluluğun temel faktörleri zaten üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Zikir bize ne sağlayacak? Nefsimizin kalbine Allah'ın rahmetinin fazlının, salavatının, nurlarının yani girmesini sağlayacak sevgili kardeşlerim. Girmesini ve nefsimizin kalbinde kalıcı olmasını sağlayacak. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Hepiniz için Allah'ın güzelliklerini yaşamak

Ascoltando Allah'ın hepinizden sadece mutlu olmanızı istediğini sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. O yalnız bunu ister. Herkesin, kim olursa olsun, herkesin, bütün insanların, bütün cinlerin, bütün yarattığı mahlukatın mutlu olmasını ister. Ama insanlar, cinler, kendilerine verilmiş serbest irade sebebiyle seçimlerini kendileri yaparlar. Yani dilediklerini yaptıkları için ve mutluluğun sırlarını bilmedikleri için hep insanların büyük çoğunluğu hep mutsuzdur. Huzursuz bir toplumda insanların birbirini rahatsız edici davranışları hep devam etmektedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanları sevebilmeniz için nefsinizin kalbindeki sevgi faktörünün kalbinizi kaplamış olması lazım. Öfkeyi, kini, nefreti, düşmanlığı, haseti Allah Teala'nın kalbinizden alması söz konusu. Bütün afetler aynı oranda azalacağı için hepsinde %51'lik bir azalma sevgi faktörünün nefsinizin kalbinde sıfırdan %51'e ulaşmasıyla mümkündür. Nefsinizin kalbine Allah Teala bütün güzellikleri yerleştirmek için hazırdır. Bunun için sadece Allah'a ulaşmayı dilemek şartıyla zikir yapmanız sizi kurtarabilir. Bir insan düşünelim, Allah'a ulaşmayı dilememiş, zikir yapıyor Allah, Allah, Allah diye. Daimi zikre ulaşsa da, gece gündüz Allah'ın ismini tekrar etse de, onun kalbine bir damla bile Allah'ın nuru ulaşmaz. Nurun ulaşması için Allah Teala şartlar koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilemiyor. Dilemiyorsa nurların gelmesi de mümkün değil. Adetler yapmış insanlar, onlara konuşuyorsunuz. Konuştuğunuz adetin içinde kalıyor ve tekrar ediyor Allah'ın zikrini. Okuduğunuz bir alet. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı tekrar ediyor. O alete Allah-u Teala'nın rahmeti, fazlı ve selavatı gelmez. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama zikrediyor. O kişinin kalbine de Allah'ın nuru gelmez. Göğsüne de gelmez. Göğsünü aşacak, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşacak. Ne göğsüne gelir, ne de onu aşarak kalbine ulaşabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kalbinin içine, mürşidine ulaştığı zaman Allah Teala iman kelimesini yazar. O zaman Allah Teala'dan gelecek olan rahmet, fazl ve selavat, ki yalnız zikirle gelir. Bu noktadan sonra kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, ondan sonra Allah-u Teala'nın o kişiye tecelli edip, o kişi kör, sağ ve dilsizken, onu gören, işiten ve idrak eden birisi haline getirdikten sonra, o kişinin mürşidine ulaşmasının gerçekleşince, böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de, Allah'ın kör, sağ ve dilsizken bu kişiyi gören, işiten ve bilen haline getirmesinden sonra Allah'ın kalbine nurların girmesi için o kişinin kalbine ulaşması
kalbini Allah'a çevirmesi, göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açması, hep Allah'ın nurlarının kalbe girerek kişinin kalbindeki nefreti, kini, öfkeyi, düşmanlığı, haseti alması içindir. Sevgili kardeşlerim, eğer sevmeyi başarırsanız, insanlarla olan bütün problemlerinizin çözüldüğünü göreceksiniz. İnsanlar sizin için sevilen mahluklar olacak. Onları seveceksiniz. Ne kadar severseniz o kadar sevinirsiniz. Ve sevilen bir kişi olursunuz. Sevgi, sevgiyi çeker. Eğer severseniz mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, Allah-u Teala tarafından o sevgisinin binlerce katı sevgiyle sevilir. Siz Allah'ı severseniz, Allah da sizi mutlaka sever sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde birinci faktör sevgi faktörü. Onunla kalbinize nurlar girecek. Nurlar girdikçe sevginin karşısında yer alan bütün faktörler eriyecek, eriyecek, eriyecek. Kalbinize giren nurlar sevgiyi arttıracak, arttıracak. Bütün pozitif alandaki hasletleri arttıracak. Faziletler adıyla nefsinizin kalbine ulaşan nurlar, nefsinizin kalbini sevgi istikametinde geliştirecek, her geçen gün daha çok seven ve daha çok mutlu olan bir insan olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevdikçe insanlarla aranızda düşmanlığın önce azalması, sonra da tamamen yok olması söz konusudur. Nefret yoksa, düşmanlık yoksa, haset yoksa, o zaman mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Bu mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamanız söz konusudur. İşte Allah Teala hepinizi Kur'an-ı Kerim'le mutluluğa davet ediyor. Mutluluğu hepinizin yaşamasını istiyor Allah Teala. Hepiniz mutlu olun sevgili kardeşlerim. Bunun için de en büyük faktör sevmektir. Özellikle vakfımızın değerli mensupları, International Mir Foundation'ın, Uluslararası Mir Vakfı'nın değerli mensupları, Nur TV'yi izleyen bütün insanlık, her geçen gün izleyenlerin sayısı çok hızlı bir şekilde büyüyor sevgili kardeşlerim. Bu da bizi büyük bir huzura, mutluluğa ulaştırıyor. Dinleniyoruz. Herkes Allah'ın bize öğrettiklerini öğreniyor. Sevmeye başlıyor insanlar birbirini. Mutluluk hızla bütün dünyaya yayılıyor. İşte bizi yaşama sevinci veren ve bu suretle büyük ölçüde artan bir hüviyette mutlu eden husus budur. Devamlı daha çok kişi tarafından izleniyoruz. Herkes birbirine Nur TV'den bahsediyor sevgili kardeşlerim. O
Orada diyorlar, çocukların Nur dedesi var. Nur dede konuşuyor. Biz bütün torunlarımızın Nur dedesiyiz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Yüce Rabbimiz bize bu sizlere anlattığımız ilmi öğretti. O günden sonra Allah'ın bize bu görevi vermesinden sonra sadece bütün insanları mutlu etmek için yaşar olduk. Öyle olunca da başka insanların mutluluğundan en çok mutluluk duyan biz oluyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini burada tamamlıyoruz. Konumuz sevgiydi. Hepiniz birbirinizi çok ama çok sevin. Dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. تنرجم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir İslam nedir, tasavvuf nedir konusunun yeni bir rüknünü size izah etmek üzere huzurlarınızdayız. Öyleyse konumuz ruh nedir? Ruh. Ruh vücudumuza Allah'ın üfürdüğü bir Allah-u Teala'nın mahlukudur. Allah'tan gelmiştir ve tekrar Allah'a dönecektir. Allah-u Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde şöyle diyor: biz insanı dizayn ettik ve ona ruhumuzdan üfürdük. Secde Suresi 9. ayet-i kerime, Allah Teala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Sümme sevvahu ve nefaha fihi min ruhihi ve ceale lekumus sem'a vel ebsare vel efide kalilen ma teşkürün. Diyor ki Allah Teala, sonra onu, yani insanı dizayn ettik, sevva ettik ve ona ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sonra onu, insanı, insanın fizik vücudunu sevva ettim, dizayn ettim, şekillendirdim ve ona ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sonra diyor ki, sonra ona görme hassası verdim, basar. Sonra ona işitme hassası verdim, sem'i. Sonra ona idrak hassası verdim. Fuat. Ne kadar az şükrediyorsunuz diyor Allah Teala. Öyleyse ruh Allah Teala tarafından bize üflenmiştir. Ve Allah Teala ruh konusunda buyuruyor ki, ruh Rabbinin emrindendir. İsra Suresi 85. ayet-i kerime, kulir ruhu min emri Rabbi, de ki ruh Rabbinin emrindendir. Emir nedir? Allah'tan gelen, bir görev yapacak olan ve bu görevinin sonunda tekrar Allah'a geri dönecek olan bütün sistemler emr adını alır. Allah'ın emri adını alır. Ruh Allah'tan gelmiştir, bize verilmiştir, bir görev yapacaktır. Görevi nedir? Tekrar Allah'ın zatına geri dönmek. Bu geri dönüşü nefsin afetlerinin yarıdan daha fazla temizlenmesine bağımlı olduğu için Allah Teala ruha nefsi cezalandırma, onu görevini yapmaya zorlama yetkisi vermiştir. Böyle bir dizaynda ruhumuzun Allah'a dönüşünün üzerimize farz olduğunu unutmayalım. Ruh Allah'ın emrindendir. Ruhtan başka çok şey daha vardır Rabbimizin emrinden olan. Allah Teala buyuruyor ki Allah yere gireni, gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar göğe yükseleni en iyi bilendir. Bunlar nötrinolardır. Nötrinolar da Allah'ın emridir. Allah Teala'nın kalbinize gönderdiği rahmet, fazl, salavat isimli nurlar da her biri Allah'ın bir emridir. Bütün bu sistemler görevlerini yaparlar. Görevlerini yaptıktan sonra tekrar Allah'a ve Allah'ın katına geri dönecek olanlardır. Ruhumuz Allah'ın zatından gelir, tekrar Allah'ın zatına geri dönecektir. Diğerleri Allah'ın katından gelir. Rahmet, fazl, salavat, sekinet. Allah-u Teala'nın nurları. Allah-u Teala'nın feyzi. Hepsi Allah'ın katından gelen, bizlere ulaştırılan, sonra da tekrar Allah'a dönecek olan varlıklardır. Öyleyse bir insanın nefsinin kalbindeki rahmet ve faziletler, o kişi Allah'ın yolunda olduğu sürece onun kalbinde kalacaktır. Öldüğü zaman kalbinden tekrar Allah'ın katına geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuz da biz hayata gelirken bize üfürülür. Ölmeden evvel Allah'a gönderilmesi üzerimize farz kılınmıştır. Ama ölmeden evvel gönderememişsek Allah-u Teala'ya, o zaman ölünce ölüm melekleri bizden alacaktır ve Allah'a geri gönderecektir. Ruhumuzu. Ruhumuz bir emanettir. Bizde Allah'tan gelmiştir ve bizde bir emanettir. Allah-u Teala diyor ki Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde İnna aradnel emanete alel semavati vel ardı vel cibali fe ebeyne en yahmilneha ve eşvakna minha ve hamelehal insan innehu kâne zalümen cehûne. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar onu yüklenmekten kaçındılar. Ve insana ve insan yüklendi. Onu insan yüklendi. Muhakkak ki zalim ve cahildir diyor Allah-u Teala insan için. Öyleyse ruha baktığımız zaman ruhumuz %100 hasletlerle dolu bir müesseseyi temsil eder. Tekamülün zirvesinde en üst noktasında yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşır. Sadece hasletlerden ibarettir. Öyleyse ruhumuz Allah'tan gelmiştir ve tekrar Allah'a geri dönecektir. Bu konu üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Allah Teala tarafından üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Birinci farz Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslumu lehu min kabl en yetekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Sümme la tümsarun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Menibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila rabbike. Rabbine geri dön. Ey ruh, geri dönerek Rabbine ulaş, rücu et. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Onun yoluna tabi ol. Yani aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın indinde böyle bir olayda altıncı, yedinci ve diğerleri geliyor arkadan. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125 Allahü yedü darü selamü yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Selam yurdu diye geçiyor. Aslında teslim yurdu olan Allah'ın zatı bahsedilen yer. Allahü yedü darü selamü yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim. Kimi ulaştırmayı dilerse oraya, o selam yurduna, Allah kimi ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştırdığı kesin olarak biliniyor. İşte Nisa 175 Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a sarılmayı ve Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacaktır ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Görüyoruz ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı ve Şura söz konusu olan Yusuf suresinin, Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde de Allah Teala Allah kimi selam yurduna, teslim yurduna ulaştıracaksa onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıracağı cennetle Allah'ın selam yurdundan muradı teslim yurdu olan kendi zatıdır. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtile. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Yani Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Burada açıkça Allah Teala ruhun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu, emrettiği şey olarak vasıflandırıyor. 9. ayet-i kerime Şura 47 Allah'ın davetine üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden evvel mutlaka icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın daveti ise Yunus suresinin 7. ayet. Allah'ın daveti ise Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde açıklanmıştı. Allah'ın zatı. Teslim yurdu, selam yurdu Allah'ın zatına davet ediyor Allah Teala. 10. ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakim fettebihu. Allah Teala diyor ki Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da, bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Bu işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ki sırat-ı müstakimden sakın vazgeçip diğer fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki o zaman onlar sizi Allah'ın yegane yolu olan, yani Allah'a ulaştıran yol olan sırat-ı müstakimden saptırırlar. On birinci ayet-i kerime Maide 7 Allah Teala diyor ki o gün, yani El-Sübra hüküm günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık diyor. Misakinizi üzerinize vasiyet ettik, üzerinize yükledik diyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırma konusunda Allah'a verdiğimiz yeminin adı misak. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا diyor Allah Teala. Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim etmenizi emreder. Görüyorsunuz ki emanetler emanat olarak geçiyor çoğul ama sahipleri ehli bir tane. Bütün emanetlerin Allah'a teslim edilmesini Allah Teala emrediyor. Böylece üzerimize Allah Teala bir vazife vermiş oluyor. 12 defa farz kıldığı bir görev ruhumuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek. Allah'ın zatı ruhumuza gidecek. Burada

Allah Teala Beled suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde şöyle söylüyor. Ve yedeyna hüsnecdeyn ve onu iki yola ulaştırdık. 11. Fakat o felek tehamel rekabeti akabete, fakat o sarp yokuşu aşmaya girişmedi. Ve ma edrake mel akabe, o sarp yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? İdrak edebilir misin? Fekku rekabetün, o kölenin, ruhun azaldıdır. Velet 14-15, ev itamin fi yemin zi meskabetin, yetimen za mekrava, ev miskinen za metrave, sümmekâne minellezine aminu ve teva sabri sabri ve teva ve teva sav bil merhame. İlahiki ashabil meymene. Yahut açlık gününde yakın olan bir öksüzü yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır. Sonra amen olup birbirlerine sabır tavsiye edenler, merhametlilerden olmayı tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar amel defterleri, sağdan verilenlerdir. Evet, Allah Teala kölenin azadıdır demekle Veled suresinin 13. ayet-i kerimesinde ruhun vücuttan azad edilmesi gerektiğini söylemiş oluyor. Aslında bu bir, burada bir farz olayı yok. Ama söylediğimiz gibi ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize tam 12 defa farz kılınmış durumda. Allah Teala ruha bir muhteva vermiş. Bu muhteva

Allah'ın katından gelen bu mahlukun tekrar Allah'a, Allah'ın zatından gelen bu ruhun tekrar Allah'ın zatına geri döndürülmesi söz konusu. Üzerimize 12 defa farz. Ruh bir emanettir. Sahibi biz değiliz. Allah'a dönecektir. Dönmekle mükelleftir. Ruh, iç dünyamızda nefsle devamlı savaş eden bir varlıktır. Bütün hasletleri 19 hasletten oluşur. Hep Allah'ın emirlerini yerine getiren ve yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle donatılmıştır. Ve ruh Allah'a canı istediği zaman dönemez. Ruhun Allah'a dönebilmesi şarta bağlanmıştır. Nefsin tezkiye olması. Nefsimiz emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye isimli 7 kademede tezkiye olmadıkça ruhumuz 7 tane gök katını aşıp da Allah'a ulaşamaz. Nefsimizin ise ruhumuzun Allah'a ulaşmasına engel olan standartları nefsin afetlerle dolu olmasıdır. Ve bu afetler nefsten ayrılmayı hiçbir zaman istemezler. Şeytanın da ayrılmamaları için bir gayretin sahibidir. Şimdi burada bir muhteva görüyoruz. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir varlık olarak yaratılmış. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek. Buna göre tekamülün zirvesinde olarak yaratılmış. Ama nefs hiç öyle değil. Nefs afetlerle dolu ve Allah ne emretmişse onu asla yapmak istemez. Nefs, Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister. Ve şeytan da nefsin bütün afetlerine tesir ettiği için nefsi devamlı kontrol altında tutar ve nefsi devamlı azdırır. Öyleyse nefs bu sebeple kendi kendine afetlerden kurtulmak yoluna hiçbir zaman gitmeyecektir. Afetlerden kurtulup da hasletlerle dolmak nefsin hedefi değildir. Şeytan da zaten nefsi devamlı azdırmaktadır. Onun için nefsin görev yapabilmesi ancak ruhun nefse tazyik etmesiyle sağlanır. Böyle bir tazyikte bir azap müessesesi var olmalıdır. Ne zaman bir insan ruhunun emirlerini yerine getirirse büyük bir mutluluk duyar. Akla hem nefsimizden bir talep gider. Bu talep nefsin afetlerine uygun olarak Allah'ın bir emrini yerine getirmeme talebidir veya yasak ettiği bir fiili işleme talebidir. Veya ayrı bir olay tahakkuk eder. Ruhtan akla Allah'ın emrettiği bir şeyi yapma konusunda veya yasak ettiği bir şeyi yapmama konusunda talep ulaşır. Ama karar vereceği akıldır. Akıl, Allah'ın emirlerinin gerçekleştirilmediği, yasak edilen fiillerin ise serbestçe işlendiği bir ortamda şekillenmişse, şuur kazanmışsa, o zaman nefsin taleplerine evet diyecek, nefsin taleplerini kabul edecek, ruhun taleplerini kabul etmeyecektir. Bu takdirde ruhun Allah'a ulaşması hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. İşte bunun için Allah Teala ruha nefsi azaplandırma yetkisi vermiştir ve ruh
nefse her yaptığı hatadan sonra azap eder. Allah da yapılan hatalardan sonra o hatayı bizim fizik vücudumuz işlediği için fizik vücudumuza da Allah azap eder. Aklını kullanmayanlara azap ederiz diyor Allah Teala. Burada aklın yanlış kullanılması söz konusu olduğu takdirde akıl Allah'ın emrettiği biçimde kullanılamamış demektir. O zaman kişi azaplandırılır. Ne zaman bir başkasına bir kötü davranışta bulunursak veya Allah'ın bir emrini yerine getirmezsek, yasak ettiği bir fiili işlersek, hepsinde Allah Teala bize azap verir, ruhumuzda nefsimize azap verir. Nefsimize azap vermelidir ki fizik vücudumuz azap görürken nefsimiz de görmelidir ki nefsimiz bu azabın sonunda yaptığı hataları azaltmak üzere harekete geçsin ve tezkiye olmak için hazır hale gelsin. Gene tezkiye fizik vücudumuzun standardı içinde bir dizayndır. Yani nefs tezkiyesi denen olay Allah'ın zikriyle gerçekleşir. Ve zaman içerisinde ruhun hasletleri, faziletleri, ruhta 19 tane haslet vardır. Bu 19 fazilet zaman içerisinde nefse yerleşir.

ne olur? Ruhun Allah'a ulaşmayı dileriz. Allah o insanla mürşidimize ulaştırır. Nefsimizin kalbine iman kelimesini yazar ve nefs tezkiyesine başlarız. Allah'tan gelen faziletler nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Ama böyle bir şeyin tahakkuk etmesi sonucunda ruhun hasletleri nefsin afetlerinin yerini yavaş yavaş alacaktır. Her %7 nur birikimi ilk %7 ile nefse emmare, ikinci %7 ile nefsi levame, üçüncü %7 ile nefsi mülhime, sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci safhalarda mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademeleri birer birer açılır. Ruh, nefsin her %7 temizlenmesiyle bir gök katı yükselebilir. Eğer nefs temizlenmezse ruhun Allah'a ulaşması da mümkün değildir. Bu sebeple aralarında çok sıkı bir ilişki söz konusudur nefs ve ruh arasında. Ancak nefsin tezkiyesidir ki kademe kademe ruhu gök katlarında 7 kat yükseltir ve Allah'a ulaştırır. Ruh sadece hasletlerden oluşur. Ruhun 19 tane hasleti söz konusudur. Birinci hasleti sevgi. Sevgi bütün hasletlerin arasında en üst seviyelidir. En üst seviyeli olanıdır. En yüksek seviyedeki ruh hasleti sevgidir. Ali İmran 119'da Allah-u Teala diyor ki ha entüm ilahi tuhbinehüm ve la yuhubbineküm ve tuminune bil kitabı küllihim. Ve izâ lekûküm kâlu âmennâ ve izâ halev addû aleykumul enâmile minel gâiz. Kul mûtu bi gâizikum. İnnallâhe alîmün bizzatüsüdür. Allah-u Teala diyor ki ey müminler, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Ama tenhada kendi başlarına kaldıkları zaman size olan öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. Yani bundan 14 asır evvel sahabe bu hüviyetteydiler. Kitabın bütününe iman eden ve kendilerine buğz edenleri de sevenlerdi. Öyleyse ruhun sevgi hasletini nefslerine geçirmişlerdi. Nefsleri sevgiyi bütün boyutlarıyla yaşıyordu. Hepsi daimi zikrin sahipleriydi. Fetih suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken Allah'ın lütuf ve rıza, Allah'tan lütuf ve rıza dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anılan vasıflarıdır. İncil'de de şöyle vasıflandırılmışlardır. Onlar filiz çıkarmış, gittikçe kuvvetlenerek kalınlaşmış, gövdesi üzerinde dikilmiş ekincilerin hoşuna giden ekin gibidirler. Kafirleri ashaba öfkelendirmek içindir. Onlardan mümin olup ıslah edici amel işleyenlere Allah mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Ve birbirlerine karşı merhametli, yani sevgi doludurlar. Mümtehine 8. Allah din uğrunda
sizinle savaşmayan, sizi diyarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve adil muamele etmenizi yasaklamaz. Çünkü Allah adil davrananları sever.

Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesine Allah Teala bunlardan evvel Medine'yi yurt ve iman evi edinenler kendilerine hicret edenleri severler. Hem Ensar'da hem de Muhacir'inde sevginin var olduğunu ve kenetlendiğini görüyoruz. Nefsin, ruhun hasletlerinin birincisi sevgidir. Sevgi tek başına bütün hasletlere bedeldir. Geri kalan 18 hasletin hepsinden daha önemli bir yeri vardır sevginin insanın kalbinde. İkinci hasleti ruhun iman. İslam olmanın temel standardı tek Allah'a iman etmektir. İkinci standardı tek bir toplum oluşturmaktır. Tevhid. Üçüncü standardı da Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse Allah Teala secde 15'te diyor ki: İnnemâ yu'minu bi ayetînellezîne izâ zükkürü bihâ harru succeden ve sebbehû bihamdi rabbihim ve hum lâ yestekbirûn. Bizim ayetlerimize yalnız o kimseler iman ederler ki ayetlerimiz hatırlarına gelirse secde ile yere kapanırlar. Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onlar büyüklenmezler. Tekebbür etmezler. İman muhtevanın önemli bir rüknüdür. Allah'a inanmak, iman etmenin temelidir. Ama iman müessesesine baktığımız zaman imanın kalbe de yerleşmiş olması gerekir. Bunun için Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala 10 tane ihsan vererek mürşidine ulaştırır. Kişi tabi olduktan sonra Allah Teala kalbine imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala: Onların kalplerine imanı yazarız. Onların üzerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz ve o ruhla onları yedediriz, destekleriz diyor. Kalplerin içine de o zaman imanı yazarız. Öyleyse iman kişinin dilinde ise bir şey ifade etmez. Kalbinde olması esas. Üçüncü hasleti ruhun doğruluk. Tövbe 43'te Allah Teala diyor ki Allah seni affetsin. Fakat gerçeği söyleyenler senin tarafından belli olmadan yalancıları bilmeden evvel niye onlara izin verdin diyor Allah-u Teala.

Yusuf 26'da Allah-u Teala buyuruyor ki o benden murat almak diledi dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şehadet etti. Eğer Yusuf'un gömleği önünden yırtılmışsa kadın gerçek söylüyor. O yalancılardandır. Yalancılar ve doğrucular yalan nefsin afetlerindendir. Doğru ise ruhun hasletlerindendir. Doğruluk. Yasin 52'de Allah Teala diyor ki derler ki veil, kim bizi mezarımızdan kaldırdı? İşte bu Allah'ın vaat ettiği gönderilen peygamberlerin doğruyu söyledikleri gündür. Neml 27. Bakalım gerçek mi söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin? Doğruluk Allah'ın dininde önemli bir faktördür. Ve Allah Teala herkesin mutlaka doğru olmasını her fırsatta emreder. Dördüncü hasreti ruhumuzun adalettir. Ya Allah Teala adaleti objektif bir standart olarak düşünüyor. İnsanlar hak sahibidir. Kim bir başkasının hakkına tecavüz ederse, başka birisinin hakkını haleldar ederse, ona bir zarar vücuda getirirse, hak sahibini zarar dide etmiştir. Ve o zaman iki taraf arasında adaletin tesis etmesi gerekir. Haksızlığa sebebiyet veren cezalandırılır. Bu adaletin tahakkukudur. Öyleyse adalet insanlar arasındaki haksızlıkların ceza müessesesiyle yok edilmesi ve haklıya hakkının teslim edilmesi halidir. Adalet, haleldar olan hakkın o hakkın sahibine teslim edilmesi halidir. Ali İmran 18. Ya ulul ilmi kaymen bil kız. Adaleti kaim kılan ilim sahipleri. Maide 8. Ey iman edenler, Allah için adil, adaletle davranan şahitler olun. Maide 42'de Allah Teala diyor ki şayet aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Allah adaletle hükmedenleri sever. Araf 29 Kul emera Rabbi bil kıst. De ki Rabbim adaleti emreder. Yunus 47 Öyle külli ümmetin Resul.

ortağa ulaştırırlar ve aralarında adalet ile hükmederlerdi. Araf 181. Ve mimmen halakna ümmetin, bizim yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki yehtüne bil hakkı, hakka hidayet ederler, hakka ulaştırırlar ve bihi yadilun, ve adaletle hüküm verirler. Beşinci hasleti ruhun edep.

Furkan 63 Allah-u Teala buyuruyor. Rahman'ın öyle kulları vardır ki onlar yeryüzünde tevazu ile yürürler. Şayet onlara cahiller söz atacak olurlarsa selam size derler. Edep bir insanın tevazu sahibi olması halidir. Edep başka insanlara karşı, özellikle mürşide karşı mutlak saygıyı gerektirir. Allah'a karşı da kişinin en saygılı davranış biçimini göstermesi asıldır. Altıncı haslet, kemalat, yani olgunluk, manevi olgunluk. Nefsin afetlerinin giderek azalması, ruhun hasletlerinin çoğalması standartları kemalatı ifade eder. Kemalatın üst safhası daimi zikirde bütün afetlerin nefsin kalbinden yok olması, yerine ruhun bütün hasletlerinin dolmasıdır. Bunun ötesi 10 kademe, 10 mertebe kişinin nefsinin kalbinin tezyin edilmesidir ve böylece kişinin iradesinde Allah'a teslim ettiği noktaya ulaşmasıdır. Allah-u Teala Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, bilin ki içinizde Allah'ın Resulü var, şayet emirlerin çoğunda size itaat etseydi, o zaman siz bundan çok zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi ve bu imanla nefslerinizin kalbini müzeyyen kıldı. Size küfrü, fıskı ve isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Kemalat derecelerin en üstün noktasından bir evveli ifade ediyor bu. Daha yukarıda irşat makamını Allah Teala'nın tayin etmesi söz konusu. Kemalat, fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra nefsin Allah'a teslimi, kemalatın son noktası ise iradenin Allah'a teslim edildiği noktadır. Orada irade Allah'ın iradesine bağlanmıştır. 12 mertebe kalbin müzeyyen oluşundan sonra. 7. hasleti cömertlik. Ruhun 7. hasleti. Allah Teala Ali İmran 134'te diyor ki, o takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler. Yani ihtiyaç sahiplerine verirler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah muhsinleri sever. Bollukta da darlıkta da verebildiklerine göre cömert insanlar. Hücret 15'te de bir benzer ifade kullanıyor Allah-u Teala. Müminler muhakkak ki o kimselerdir ki Allah'a verir.

Resulüne iman ederler. Bundan sonra da şüpheye düşmezler. Mallarıyla, nefsleriyle, canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. İşte bunlar sadıklardır diyor Allah Teala. Saf 11'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allah ve Resulüne iman sahibi iseniz mallarınızla ve nefsinizle Allah yolunda cihat edersiniz. Sizin için bu hayırlıdır. Eğer bilmiş olsaydınız. Nefsin 8. hasreti sükûnet.

Sükunet insanın iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi halidir. Fark etmiş yerine sülfe sükun gelmiştir. Mutluluğun kesin işaretini taşır. Fetih 4'te Allah Teala diyor ki müminlerin imanlarını iman ile arttırmak için onların kalplerine sekineti indiren odur, Allah'tır. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilir ve hikmet sahibidir. O zamanki Fetih 26'da da Allah Teala buyuruyor, o zamanki kafirler kalplerine taassubu, cahiliyet taassubunu yerleştirdiler. O zaman Allah Resulü'nün ve iman sahiplerinin gönüllerine sekineti indirdi. Onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Onlar bu söze layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. Burada geçici sükunet halleri ifade edilse de aslında ayetler sükuneti anlatıyor. Sekinetle Allah Teala ki insanların kalbine sükuneti göndermiş oluyor. 9. haslet itaat. Mutlaka itaat asıldır. Allah Teala itaati kesin bir şekilde emreder. Tasavvuf varsa, din varsa itaat var demektir. Dinin temel faktörü. Nisa 64, Allah Teala diyor ki biz resullerimizi ancak Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsin diye göndeririz. Onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi Allah'ı tövbeleri kabul eden ve rahmet gönderici olarak bulurlardı. Nisa 80, kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse seni onların üzerine muhafız göndermedik. İtaat dinin esasıdır. Resul'e itaat, Allah'a itaattır. İtaat yoksa insan dini yaşamaz, yaşayamaz. 10. haslet, sabır, tahammül ederek beklemeyi tahakkuk ettirebilmektir. Acılara, sıkıntılara tahammül ederek beklemek sabır müessesesini ifade eder. Şura 43'te Allah Teala diyor ki kim sabreder suç bağışlarsa bu işlerin en hayırlısıdır. Furkan 20, biz birbirinizi diğerine bela ve fitneye sebep kıldık. Bakalım sabredebilecek misin? 11. haslet tevazu. Tevazu bir insanın sahip olduğu makamın altında davranışıdır. Furkan 63, Allah Teala diyor ki Rahman'ın öyle kulları vardı ki onlar yeryüzünde tevazu ile yürürler. Şayet onlara cahiller söz atacak olurlarsa selam size derler. 12. haslet kanaat. Kanaat bir şeyin azına uygun nazarıyla bakma halidir. Azı yeterli görme vasfıdır. Hicr 9'da diyor ki Allah Teala muhacirine verilen ganimetten dolayı kalplerinde bir arzu duymazlar. Kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile. İşte burada kanaat müessesesi var. 13. haslet şükür. Allah'ın verdiği nimetlere, fizik nimetlere şükretmemiz lazımdır. Fizik ötesi nimetlere de hamd etmemiz lazımdır. Şükür ve hamd bir haslettir. Ve Allah Teala İsra Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki zürriyete ma men hamelna ma'a nuh innehu kane abden şekura.
şüphesiz ki onu şükreden bir kulumuzdu diyor Allah-u Teala. 14. haslet ketumiyet. Ketumiyet saklı tutmak, gizli tutmak, sırları açığa vurmamak hasletidir. Diyor ki Allah-u Teala emniyet veya korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar. O haberi Resul'e ve Ulul Emre bıraksalar ve açıklamasalar da o haberi çıkaranlar ne olacağını elbette onlardan öğrenirlerdi. Ketumiyetin mevcut olmadığı bir olaydan bahsediyor Allah-u Teala. Ve 15. haslet, hakikat. Hakikat kelimesi, hak kelimesinden geliyor. Hakka ulaşmaksa hakikate ulaşmak demek. Ve

Ne Allah Teala Rad 19'da diyor ki Rabbin tarafından sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse kör kalpli gibi midir?

0: 16. haslet meziyet. Meziyet, bir insanın davranış biçimlerinde, Allah'ın emrettiği standartlarda olması, Allah'ın emrettiği gibi davranabilme özelliğini iktisap etmesi demektir. Allah Teala Furkan 72'de diyor ki, o kullar yalan yere şehadet etmezler. Yalan söylemekten kaçınan bir insan, bir meziyetin sahibi. Furkan 64, Rableri için geceyi secde ve kıyam ile içinde geçirirler ve bir güzellikte Allah Teala'nın emirlerini ibadetler arasında yerine getirmektir. 17. haslet vefa. Allah Teala Enam 152'de ve bi ahdillahi effu diyor. Hazâ sırat-ı müstakim ve tebihu. Allah'ın ahdini ifa et, yerine getir. Yani ahde vefa et. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi ol. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer yollardan birine girme ki, tabi olma ki o yollar seni Allah'ın yolundan ayırırlar. Verilen bir sözün, bir misakin, bir ahdin yerine getirilmesine azami itikad sarf etmek ve mutlaka yerine getirmek bunu ifade eder, vefayı. Samimiyet 18. haslet. Bakara 263'te Allah Teala diyor ki, güzel bir söz söylemek, kusuru örtmek, arkasından eziyet eden, eziyet gelen sadakalardan hayırlıdır. Burada bir samimiyet ifadesi var. Ve 19. haslet tevhiddir. Tevhid Allah'ın tek olduğuna iman etmek, daha doğrusu tek bir toplum oluşturmaktır. Vahdet, Allah'ın tek olduğuna inanmak. Tevhid ise Allah yolunda tek bir toplum oluşturmaktır. Allah Teala diyor ki, kafirler birbirinin dostlarıdır. Siz de bunu yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat hasıl olur. İşte burada tevhid vardır. Yani Hizbullah olmak. Tek bir fırka oluşturmak. Demek ki vahdet Allah'ın tekliği, tevhid insanların birçok grupları oluşturan insanların tek bir grupta toplanmaları hali. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir dersimiz daha, bir konumuz daha inşallah burada sona eriyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi yüce Rabbimizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahin kılmasını dilerken sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
2: Taharab suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, git afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen ki kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün resullere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler. Hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
0: Ve Resul dedi ki, Ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
2: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, velayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
3: Doğan Suresi'nin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi. Ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor. Resulden yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar. Şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
4: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ha benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri o kadar seviyorum ki bir bilseniz.
0: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
5: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
6: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Fakat onun kavminin cevabı, Lut'un ailesini ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece onu ve ailesini hanımı hariç olmak üzere kurtardık. Onu geride kalanlardan takdir ettik ve onların üzerine yağmur yağdırdık. Öyle bir yağmur ki uyarılanların yağmuru çok kötü oldu. De ki, hamd Allah'a aittir, Allah içindir, Allah'adır. Ve selam onun seçtiği kullarının üzerinedir. Allah mı yoksa onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır? Veya semaları ve yeryüzünü yaratan ve sizin için gökten su indiren mi? Böylece onunla güzel bahçeler yetiştirdik. Onun ağaçlarını dahi yetiştirmeniz sizin için mümkün olamaz. Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onlar Allah'a başka bir ilahı denk tutan bir kavim. Yoksa arzı karar yeri kılan ve onun aralarında yeryüzünde nehirler kılan, akıtan ve orada sabit dağlar kılan ve iki deniz arasında perde kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmezler. Yoksa darda kalan kişi, ona dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Yoksa sizi denizin ve karanın karanlığından hidayete erdiren mi? Rahmetinin önünde müjdeleyici olarak rüzgarlar gönderen mi? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Yüce Allah, onların şirk koştuğu şeylerden yücedir, münezzehtir.
2: Yoksa ilk defa yaratan, sonra da onu geri döndürecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Onlara de ki, eğer siz doğru söyleyenlerseniz, delillerinizi getirin. De ki, göklerde ve yeryüzünde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Ve ne zaman beyaz edileceklerinin bilincinde, şuurunda olamazlar. Hayır, ahiret hakkında onların ilimleri tamamlandı, bilgiler tamamen onlara verildi. Aksine onlar hala ondan, ahiretten şüphe içindeler. Hayır, onlar ona ahiret delillerine karşı kördürler, onları anlayacak basiretleri yoktur. Ve kafirler şöyle dediler, babalarımız ve biz toprak olduktan sonra mı? Gerçekten biz mutlaka topraktan çıkarılacak mıyız? Andolsun ki bu bize ve daha önce de babalarımıza vaat edilmişti. Ancak bunlar sadece evvelkilerin efsaneleridir. Onlara de ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece bakın, mücrimlerin, suçluların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve artık onlara üzülme, onlar için mahzun olma. Ve onların kurduğu tuzaklardan, onların yaptığı hilelerden bir sıkıntı içinde olma. Ve onlar, eğer sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman derler? De ki, belki de acele istediklerinizin bir kısmı sizi takip ediyordur, belki yakında size ulaşacaktır. Ve muhakkak ki senin Rabbin, insanlara karşı fazıl, lütuf sahibidir. Ve lakin onların çoğu şükretmiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, şüphesiz onların göğüslerinde gizli olanı da açıkladıklarını da bilir. Ve gökte ve yeryüzünde gayip, gizli ne varsa kitab-ı mübin, levh-i mahfuzda vardır. Muhakkak ki bu Kur'an, İsrailoğullarına çoğunda ihtilaf ettikleri şeylerin gerçeklerini anlatıyor. Ve muhakkak ki o, müminler için mutlaka hidayet ve rahmettir. Muhakkak ki senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecek. Ve o, azizdir, yücedir, alimdir, en iyi bilendir. Öyleyse sen
1: Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki sen apaçık bir şekilde hak üzeresin. Muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da Allah'ın davetini işittiremezsin. Ve sen körleri dalaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Ve onların üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz vuku bulunca onlara arzdan dabbe çıkardık, çıkarırız. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakın hasıl etmediklerini söyleyecek. Ve o gün bütün ümmetlerden ayetlerimizi tekzip edenleri, yalanlayanları grup grup haşredeceğiz, toplayacağız. Böylece onlar 72 fırka bir araya getirilir. Onlar geldikleri zaman Allah onlara, onu ilmen ihata edemediniz de mi ayetlerimi tekzip ettiniz, yalanladınız? Yoksa yapmış olduğunuz nedir? Başka bir sebep mi var? Dedi. Ve zulümleri sebebiyle onların üzerine Allah'ın sözü vaki oldu, yerine geldi. Artık onlar konuşamaz. Dinlensinler diye nasıl geceyi karanlık, gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? Muhakkak ki bunda inanan kavim için ayetler, ibretler, deliller vardır. Ve sura üfürüldüğü gün Allah'ın dilediği kimseler hariç semalarda ve yeryüzünde olanlar dehşete kapıldı, kapılırlar. Ve herkes boyunları bükük olarak ona, Allah'a geldiler, gelirler. Ve daha görürsün, onu hareketsiz sanırsın. O bulut gibi hareket eder. Her şeyi sağlam yapan Allah'ın yaratmasıdır. Muhakkak ki o yaptıklarınızdan haberdardır. Kim hasenat ile kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onun için ondan daha hayırlısı cennet vardır. Ve onlar izin günü dehşetten, cehenneme gitmeyeceklerinden emin olanlardır. Ve kim seyyiat ile kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onlar yüzüstü ateşe atıldı, atılır. Yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz? Ben sadece Rabbe, Allah'a kul olmakla emrolundum. Bu beldeki o Allah onu hürmete layık kıldı. Ve her şey O'nundur, Allah'ındır. Ve ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Ve Kur'an'ı okumakla emrolundum. Kim hidayete ererse o takdirde sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalalette kaldıysa o zaman ben sadece inzar edenlerdenim, uyaranlardanım de. Ve de ki, hamd Allah'adır. Size ayetlerini gösterecek. Böylece onları tanıyacaksınız. Ve senin Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir.
3: Kasas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, Sin, Mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in açıklayan kitabın ayetleridir. Musa aleyhisselam ve Firavun'un haberlerinden mümin bir kavim için hak ile gerçek olarak sana okuyacağız. Firavun gerçekten yeryüzünde Mısır'da hükümdardı ve halkını gruplara ayırdı. Onların bir kısmını Yahudileri güçsüz bırakıyor, onların oğullarını boğazlatıyor, kızlarını, kadınlarını canlı bırakıyordu. Muhakkak ki o fesat çıkaranlardandı. Ve biz yeryüzünde güçsüz olanları nimetlendirmek ve onları imamlar kılmak ve varisler yapmak istiyorduk. Ve onları yeryüzünde orada yerleştirip kuvvetli kılmak ve Firavun'a
1: Haman'a ve ikisinin ordusuna onlardan İsrailoğullarından hazır ettikleri, çekindikleri şeyi göstermek istedik. Ve Musa aleyhisselamın annesine şöyle vahyettik. Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını bırakmasını. Ve sen korkma, mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz. Ve onu mürselinlerden, resullerden kılacağız. Böylece Firavun ailesi onu onlara düşman ve başlarına dert olarak bulup aldı. Muhakkak ki Firavun, Haman ve o ikisinin ordusu kasten suç işleyenlerdi. Ve hanımı Firavun'a şöyle dedi. Bana ve sana göz aydın olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz. Ve onlar gerçeğin farkında değillerdi. Ve Musa aleyhisselamın annesi gönlü boş olarak sabahladı. Müminlerden olması için onun kalbini bize bağlamasaydık, rabıta kurmasaydık az daha durumu açıklayacaktı. Ve Musa aleyhisselamın annesi onun ablasına, onu takip et dedi. Böylece onlar farkında değilken onu uzaktan gözetledi. Ve daha önce ona başka süt annelerini haram kıldık, süt emmemesini sağladık. Onun ablası Firavun'un ailesine, ona kefil olacak, bakımını üstlenecek bir aileye sizi ulaştırmak için delalet yardım edeyim mi? Ve onlar, onu bebeği iyi yetiştirir dedi. Böylece onu annesine geri verdik, gözü aydın olsun ve mahzun olmasın. Ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve erginlik çağına erişip kemale erdiği zaman ona hikmet ve ilim verdik. Ve muhsinleri biz işte böyle mükafatlandırırız. Ve Hazreti Musa kendisine hikmet verilmeden önce şehir halkı gaflette olduğu bir zamanda kimse farkında olmadan şehre girdi. Orada dövüşen iki adam buldu. Biri kendi tarafından, diğeri ona düşman taraftan. O zaman onun Musa aleyhisselamın tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam onu yumrukladı, öldürdü. Böylece ölüm kaza edildi, hüküm yerine geldi. Musa aleyhisselam, bu şeytanın işidir. Muhakkak ki o apaçık dalalette bırakan bir düşmandır, dedi. Rabbim, ben nefsime zulmettim. Artık beni mağfiret et, dedi. Böylece onu mağfiret etti. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Musa aleyhisselam, Rabbim, beni nimetlendirdiğin şeyler sebebiyle bundan sonra ben asla mücrimlere arka çıkmayacağım, yardımcı olmayacağım. Böylece şehirde etrafı korkuyla gözleyerek sabahladı. Fakat dün yardım isteyen kişi ondan tekrar yardım istediği zaman Musa aleyhisselam ona, muhakkak ki sen apaçık azgınsın dedi. Böylece ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak istediği zaman, ey Musa, dün öldürdüğün kişi gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Eğer öldürmek istiyorsan, o takdirde sen yeryüzünde sadece bir zorba olursun ve sen barıştıranlardan olmak istemiyorsun, dedi. Ve şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey Musa, kavmin ileri gelenleri mutlaka seni öldürme emrini vermek için konuşuyorlar. Öyleyse hemen şehirden çık. Muhakkak ki ben sana öğüt verenlerdenim, dedi. Böylece oradan korkuyla etrafını gözleyerek çıktı. Rabbim, beni bu zalimler kavminden kurtar, dedi. Ve Musa aleyhisselam Medyen şehri tarafına döndüğü zaman, Rabbimin beni sevva edilmiş yola hidayet etmesini, ulaştırmasını umarım, dedi. Ve Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu ve onlardan başka hayvanlarını suya gitmekten engelleyen iki kadın buldu. Onlara, sizin haliniz, derdiniz nedir dedi. O iki kadın, çobanlar sürüleriyle çekilmedikçe biz hayvanlarımızı sulayamayız ve bizim babamız çok ihtiyar dediler. Böylece ikisinin sürüsünü suladı, sonra gölgeye döndü ve Rabbim, muhakkak ki ben bana hayır olarak indirdiğin her şeye fakirim, muhtacım dedi. İkisinden biri haya ederek, utanarak ona geldi. Muhakkak ki babam bizim sürümüzü sulamandan dolayı bir ecirle mükafatlandırmak için seni davet ediyor dedi. Ve Musa aleyhisselam ona geldiği zaman hikayesini anlattı. İhtiyar adam, korkma, artık sen zalimler kavminden kurtuldun dedi. İki kızdan biri, ey babacığım, onu ücretle tut. Muhakkak ki o ücretle tuttuklarından daha hayırlı, sağlam ve emindir dedi. Yaşlı adam, gerçekten ben işte bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Bana ücretle 8 yıl çalışmana karşılık. Eğer 10 yılı tamamlarsan o da senden bir lütuftur. Ve ben seni mecbur etmek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın. Musa aleyhisselam, bu seninle benim aramdadır. İki süreden hangisini kada edersem, yerine getirirsem, artık bana bir düşmanlık oluşmasın. Ve Allah konuştuklarımıza vekildir dedi. Böylece Musa aleyhisselam, süresini tamamladığı zaman ailesiyle yürüyerek yola çıktı. Tur Dağı tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, durup bekleyin, gerçekten ben bir ateş gördüm. Belki size oradan bir haber veya alevli bir ateş getiririm. Böylece siz ısınasınız diye dedi. Böylece oraya geldiği zaman vadinin sağ tarafından mübarek yerdeki ağaçtan nida edildi. Ey Musa! Muhakkak ki ben alemlerin Rabbi Allah'ım. Ve asanı at. Bunun üzerine asasını atınca onun yılan gibi hareket ettiğini gördü. Arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Ey Musa! Geri dön ve korkma. Muhakkak ki sen emniyette olanlardansın. Elini koynuna sok, onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Korkudan emin ol. Kanatlarını, kollarını kendine çek. Bu ikisi senin Rabbinden Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır, delildir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdir. Musa aleyhisselam, Rabbim, ben gerçekten onlardan birisini öldürdüm. Bu sebeple beni öldürmelerinden korkuyorum dedi. Ve kardeşim Harun ki o, lisan bakımından benden daha fasihtir. Ve onu beni tasdik edici ve yardımcı olarak benimle beraber gönder. Ben gerçekten beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum. Allahü Teala, kardeşinle senin gücünü arttıracağız ve ikinizi sultan kılacağız. Ve böylece onlar ayetlerimize, mucizelerimize ulaşamayacaklar, onlara karşı koyamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar, galip olanlarsınız dedi. Böylece Musa aleyhisselam apaçık ayetlerimizi getirdiği zaman, bu uydurulmuş sihirden başka bir şey değil ve biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık dediler. Ve Musa aleyhisselam, Rabbim, kimin kendi katından hidayetle geldiğini ve dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını daha iyi bilir. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler dedi. Ve Firavun, ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Haydi ya Haman, benim için ıslak toprak üzerine ateş yak, tuğla pişir. Böylece bana yüksek bir kule yap. Belki ben Musa'nın ilahına muttali olurum. Ve ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu zannediyorum, dedi. Ve o ve onun orduları yeryüzünde haksız yere kibirlendiler. Ve kendilerinin bize rücu ettirilmeyeceklerini, döndürülmeyeceklerini zannettiler. Sonra onu ve onun ordularını yakalayıp denize attık. Bunun üzerine zalimlerin akıbetinin nasıl olduğuna bak. Ve biz onları ateşe davet eden imamlar, önderler kıldık. Ve kıyamet günü onlara yardım olunmaz. Ve bu dünyada arkalarından laneti onlara ulaştırdık. Ve kıyamet günü onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olanlardandır. Ve andolsun ki evvelki nesilleri helak ettikten sonra Musa aleyhisselama insanlar için basiretleri açılsın, kalp gözleri görmeye başlasın ve hidayet rehberi ve rahmet olsun, rahim esması tecelli etsin diye kitabı Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve sen ey Muhammed, Musa'ya emri kada ettiğimiz zaman garp tarafında değildin. Ve sen şahitlerden, olayı görenlerden de değildin. Ve lakin birçok nesiller inşa ettik, oluşturduk. Onların ömürleri uzun oldu. Sen Medyen halkı arasında olmadığın halde onlara, sahabeye ayetlerimizi okuyorsun. Fakat o haberleri sana gönderen biziz. Ve biz Hazreti Musa'ya nida ettiğimiz zaman sen Tur Dağı'nın yanında değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine bir nezir, uyarıcı, peygamber gelmemiş olan bir kavmi inzar etmen, uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri yaptıkları sebebiyle onlara bir musibet isabet ederse, Rabbimiz, keşke bize bir Resul gönderseydin, böylece biz senin ayetlerine tabi olur ve müminlerden olurduk diyecek olmasalardı, seni Nebi Resul olarak göndermezdik. Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman, Musa'ya verilenler mucizeler gibi ona da verilseydi olmaz mıydı dediler. Musa'ya verilenleri daha önce inkar etmediler mi? İki büyü birbirini güçlendirdi, destekledi. Ve muhakkak ki biz hepsini inkar edenleriz dediler. Onlara de ki, eğer siz sadıklardan, doğru söyleyenlerden iseniz Allah'ın katından o ikisinden daha çok hidayete erdiren bir kitap getirin, ona tabi olayım. Bundan sonra eğer sana icabet etmezlerse, senin hidayete erdirme davetine uymazlarsa, bil ki onlar heveslerine tabidirler. Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın hidayetçiye değil de kendi heveslerine tabi olandan daha çok dalalette kim vardır? Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Ve andolsun ki tezekkür etsinler diye sözü ayetlerimizi ard arda onlara ulaştırdık. Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona Kur'an-ı Kerim'e iman ederler. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Muhakkak ki o Rabbimizden haktır. Biz ondan önce de muhakkak ki Allah'a teslim olanlardık dediler. İşte onlardır ki onlara sabırları sebebiyle ecirleri, sevapları iki kat verilir. Ve onlar seyyiati kötülüğü, hasenat iyilikle savarlar. Ve onlara verdiğimiz manevi rızıktan infak ederler. Ve onlar boş laf işittikleri zaman yüz çevirdiler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz sizedir. Selam sizin üzerinize olsun. Biz cahillerle beraber olmak istemeyiz, ilgilenmeyiz dediler. Muhakkak ki sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir ve o muhtedileri, hidayete erenleri daha iyi bilir. Ve eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek, yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her çeşit üründen toplanıp, onlara getirildiği haram kılınan, hürmet edilen yerde, haremde emin olarak yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu Allah tarafından olduğunu bilmezler. Ve azarak, maişetlerine şükretmeyen nice ülkeyi helak ettik. İşte bunlar, onların meskenleri, onlardan sonra çok az bir süre hariç iskan edilmedi, oturulmadı. Ve biz, onların varisleri biziz. Ve senin Rabbin, ülkelere, onların ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe, helak edici olmadı. Ve biz, onun halkı zalim olmadıkça, zulmetmedikçe, ülkeleri helak edici olmadık. Ve size verilmiş olan her şey, aslında dünya hayatının metaıdır, malıdır ve ziynetidir, süsüdür. Ve Allah'ın katında olanlar daha hayırlı ve daha bakidir, kalıcıdır. Hala akıl etmez misiniz? Öyleyse güzel vaatte bulunduğumuz ve böylece ona kavuşan kimse, dünya hayatının metaı, malı ile metalandırdığımız, sonra kıyamet günü hesaba çekilmek üzere hazır bulundurulanlardan olan kimse gibi midir? Ve o gün onlara Allah nida edecek. Zanda bulunduğunuz benim ortaklarım nerede? Diyecek. Üzerlerine azap sözü hak olanlar, Rabbimiz, azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan biri olduğumuzu, kurtulduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı, nefslerine uyuyorlardı, dediler. Ve onlara, ortaklarınızı çağırın, dendi. Bunun üzerine onlar çağırdılar. Fakat onlara icabet etmediler ve azabı gördüler. Keşke onlar hidayete ermiş olsalardı. Ve o gün Allah onlara nida edecek. O zaman hayattayken mürsellere, resullere ne cevap verdiniz diyecek. İzin günü artık onlara haberler, amel defterleri, rakamlı kitap kapanmıştır. Bundan sonra onlara sorulmaz, sorgulanmazlar. Artık mürşidin önünde tövbe eden ve ikinci defa ameni olup salih amel, nefs tezkiyesi yapanın bu sebeple felaha erenlerden olması umulur. Ve Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Ve seçim hakkı onlara ait değildir. Allah sübhandır, münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve senin Rabbin onların sinelerinde gizli olan şeyi ve aleni olan gizlemedikleri şeyi bilir. Ve o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Evvelde ve ahirde, dünyada ve ahirette hamd ona aittir. Ve hüküm onundur. Ve ona döndürüleceksiniz. De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size ışığı getirecek ilah kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamete kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size içinde sükun bulduğunuz, dinlendiğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Ve rahmetinden olmak üzere sizin için, içinde sükun bulasınız, dinlenesiniz diye ve onun fazlından isteyesiniz diye geceyi ve gündüzü kıldı, yarattı. Ve umulur ki siz böylece şükredersiniz. Ve o gün Allah onlara nida edecek, seslenecek. Zanda bulunduğunuz ortaklarım nerede? Diyecek. Ve bütün ümmetlerden bir şahit çekip çıkardık, seçtik. Sonra da burhanlarınızı, delillerinizi getirin dedik. Böylece hakkın Allah'a ait olduğunu bildiler, anladılar. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan sapıp uzaklaştı. Karun, Musa aleyhisselamın kavmindendi. Sonra onlara karşı azdı. Ona hazineler verdik. Öyle ki gerçekten onun anahtarlarını mutlaka kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Kavmi ona, sevinme, gururlanma, muhakkak ki Allah şımaranları, gururlananları sevmez demişti. Ve Allah'ın sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Ve dünyadan nasibini de unutma. Allahü Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et, karşılıksız ver. Ve yeryüzünde fesat isteme, çıkartma. Muhakkak ki Allah müfsitleri, fesat çıkaranları sevmez. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi, dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Ve mücrimlere günahlarından sorulmaz. Böylece ziyneti ile, büyük bir ihtişam ile kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o, gerçekten en büyük hazzın sahibidir, dediler. Ve ilim verilenler, size yazıklar olsun. Amenu olan ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Buna hayırlı sevaba sabredenlerden başkası mülaki olmaz, kavuşturulmaz dediler. Sonra onu ve onun sarayını yere geçirdik. Onun Allah'tan başka yardım edecek bir dost grubu yoktu ve yardım edilenlerden olmadı. Ve dün onun yerinde olmayı temenni edenler sabahlayınca vay, öyleyse Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır, takdir eder. Eğer Allah bizi nimetlendirmiş olmasaydı, mutlaka bizi de yere geçirirdi. Vay! Demek ki kafirler felaha ermez, dediler. İşte bu ahiret yurdu ki onu, yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis ederiz. Akıbet güzel sonuç muttakilerindir, takva sahiplerinindir. Kim hasenat ile pozitif derecelerle gelirse o takdirde ona ondan daha hayırlısı vardır. Ve kim seyyiat ile negatif derecelerle gelirse işte o zaman kötü amel yapanlar yaptıklarından başkası fazlasıyla cezalandırılmazlar. Derecat kaybedenlerin cezası kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden çıkarıldıktan sonra kalan dereceler kadardır. Muhakkak ki Kur'an'ı sana farz kılan, elbette seni dönülecek yere döndürecek olandır. De ki, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık delalette olduğunu Rabbim daha iyi bilir. Ve Rabbin tarafından sadece bir rahmet olarak bu kitabın sana ilka edileceğini, ulaştırılacağını sen ümit etmezdin. Öyleyse sakın kafirlere yardımcı olma. Ve sana indirildikten sonra Allah'ın ayetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. Ve Rabbine davet et, Allah'a ulaşmaya çağır. Ve sakın müşriklerden olma. Ve Allah'la beraber başka bir ilaha dua etme, ibadet etme. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatı hariç her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.
4: Ankebût Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 69 ayettir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim.
1: İnsanlar amenna, iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Ve andolsun ki onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da, doğru söyleyenleri de, tekzip edenleri de, yalancıları da mutlaka bilir. Yoksa seyyiat işleyenler, kötülük yapanlar, bizim imtihanımızı geçeceklerini mi sandılar? Hüküm verdikleri şey ne kötü. Kim Allah'a mülaki olmayı, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, o takdirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır. Ve o en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve kim cihad ederse, o takdirde sadece kendi nefsi için cihad eder. Muhakkak ki Allah, alemlerden müstanidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ve amenu olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onların seyyiatlerini, günahlarını mutlaka örteceğiz. Ve onları mutlaka yaptıklarının daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Ve biz insana, anne ve babasına güzel davranmasını vasiyet ettik, emrettik. Ve eğer onlar, hakkında bilgin olmayan bir şeyle bana şirk koşman için seninle mücadele ederlerse, o takdirde o ikisine itaat etme. Dönüşünüz banadır. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. Ve ameni olanları, salah makamına ulaşanları ve salih amel, nefs tasfiyesi yapanları mutlaka salihlerin arasına dahil edeceğiz. Ve insanlardan biz Allah'a iman ettik diyenlere Allah yolunda eziyet edildiği zaman insanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar. Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah, alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi? Ve muhakkak ki Allah, amenu olanları ve münafıkları mutlaka bilir. Ve inkar edenler amenu olanlara, bizim yolumuza tabi olun, sizin hatalarınızı, günahlarınızı yüklenelim dediler. Onlar, diğerlerinin hatalarından bir şey yüklenecek değiller. Muhakkak ki onlar, yalancılardır. Ve yalancılar kendi yükleri günahlarıyla beraber onların yüklerini günahlarını da mutlaka yüklenecekler. Kıyamet günü onlar uydurdukları şeylerden mutlaka sorgulanacaklar. Ve andolsun ki biz Nuh Aleyhisselam'ı kavmine Resul olarak gönderdik. Böylece onların arasında 1000 seneden 50 yıl eksik olarak 950 yıl kaldı. Sonra onları Nuh Aleyhisselam'ın kavmini tufan aldı ve onlar zalimlerdi. Böylece onu ve gemi halkını kurtardık ve onu alemlere ayet, ibret kıldık. Ve İbrahim Aleyhisselam kavmine Allah'a kul olun ve ona karşı takva sahibi olun. Eğer siz biliyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır demişti.

Yaratışını görmüyorlar mı? Sonra onu geri iade edecek. Muhakkak ki bu Allah için kolaydır. Yeryüzünde dolaşın ve böylece ilk yaratılışın nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah ahiretin yaratılışını inşa edecek, gerçekleştirecek. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir de. Allah dilediği kişiye azap eder ve dilediği kişiye rahmet eder. Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve ona halden hale çevrilip döndürüleceksiniz. Ve siz Allah'ı yerde ve gökte aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka veliniz, dostunuz ve yardımcınız yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar edenler, işte onlar rahmetimden ümidi keserler. Ve işte onlar ki onlar için elim azap vardır. Buna rağmen onun kavminin İbrahim aleyhisselama cevabı, onu öldürün veya yakın demekten başka bir şey olmadı. Bunun üzerine Allah onu ateşten kurtardı. Bunda muhakkak ki mümin kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve İbrahim aleyhisselam, muhakkak ki siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşan Allah'tan başka putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız bir kısmınızı inkar edecek ve bir kısmınız da bir kısmınızı lanetleyecek. Sizin dönüş yeriniz ateştir ve sizin için bir yardımcı yoktur dedi. Bundan sonra Lut aleyhisselam ona İbrahim aleyhisselama iman etti, tabi oldu ve dedi ki, muhakkak ki ben Rabbime hicret edecek olanım. Ruhumu yaşarken Allah'a ulaştıracağım. Muhakkak ki o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve biz ona İshak'ı, Yakub'u vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. Dünyada onun ücretini verdik. O ahirette şüphesiz salihlerden olacaktır. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Muhakkak ki siz mutlaka sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı kötülüğe, fahişeliğe geliyorsunuz. Gerçekten siz erkeklere gelecek, yol kesecek ve toplantılarınızda hayasızlık mı yapacaksınız? Bunun üzerine onun kavminin cevabı, eğer sadıklardansan bize Allah'ın azabını getir demekten başka bir şey olmadı. İbrahim aleyhisselam, Rabbim, müfsitler kavmine karşı bana yardım et dedi. Ve bizim Resullerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman dediler ki, muhakkak ki biz bu ülkenin halkını helak edeceğiz. Çünkü bu belde halkı zalim oldular. İbrahim aleyhisselam, orada Lut aleyhisselam var dedi. Resuller, orada kim var biz daha iyi biliriz. Onu ve onun hanımı hariç ailesini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı geride kalanlardan olacak dediler. Ve Resullerimiz Lut aleyhisselama geldiği zaman üzüldü, telaşlandı ve onlarla içi daraldı. Resuller, korkma ve mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz seni ve hanımın hariç aileni mutlaka kurtaracağız. Senin hanımın geride kalanlardan olacak dediler. Muhakkak ki biz fısk yapmış oldukları şey ahlaksızlık sebebiyle bu beldenin halkı üzerine semadan riciz, azap indirecek olanlarız. Ve andolsun ki biz akıl edecek kavim için ondan indirdiğimiz ricizden açıkça ayet delil bıraktık. Ve Medyen halkına onların kardeşi Şuayb'ı gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun ve ahiret gününü, Allah'a ulaşma gününü dileyin. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin. Allah'a ulaşmaya mani olmayın, dedi. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı.
Böylece kendi diyarlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladı.

helak oldular. Ve Ad ve Semud kavmi size beyan edildi, gösterildi. Onların meskenlerinden bahsedilerek ve şeytan onlara amellerini süsledi. Böylece onları Allah'ın yolundan alıkoydu. Ve onlar görebilenlerdi, görerek inkar edenlerdi. Ve andolsun ki Karun, Firavun ve Haman'a Musa aleyhisselam beyinelerle, açık delillerle geldi. Fakat onlar yeryüzünde kibirlendiler ve onlar azabımızdan kurtulanlar olmadılar. Bunun üzerine hepsini günahlarıyla yakaladık. Böylece onların bir kısmının üzerine kasırga gönderdik. Ve bir kısmını sayha, şiddetli ses dalgası yakaladı, bir kısmını yerin dibine geçirdik ve bir kısmını da suda boğduk. Allah onlara zulmedici olmadı. Ve lakin onlar nefslerine zulmediyorlardı. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, kendisine ev edinen örümceğin hali gibidir. Ve muhakkak ki evlerin en dayanıksızı örümceğin yuvasıdır. Keşke onlar bilselerdi. Muhakkak ki Allah onların ondan kendinden başka taptıkları şeyleri bilir. Ve O azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve işte bu örnekleri insanlar için veriyoruz. Ve onu alimlerden başkası akıl idrak edemez. Allah semaları ve arzı hak ile halketti. Muhakkak ki bunda müminler için mutlaka deliller vardır. Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku ve salatı ikame et, namazı kıl. Muhakkak ki salat, namaz, fuhuştan ve münkerden nehyeder, men eder. Ve Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah yaptığınız şeyleri bilir.

devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanunu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerine şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda gene inşallah birlikteyiz. Şura suresinin 24. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Em yekulu neftera alallahi keziba fe in yeşe illahu yahtim ala kalbik ve yemhullahul batıla ve yuhikul hakka bi kelimatih İnne innehu alimun bi zatis sudur. Kelimeler em yoksa yekulune diyorlar, iftira, iftira attı, uydurdu. Alallahi, Allah'a karşı, keziben, yalan. Ve böylece bununla birlikte in eğer yeşe'i Allah'ı, Allah dilerse yahtim mühürler ala üzerini kalbike senin kalbin ve yemhu ve siler mahveder yok eder Allah'ı Allah el batıla batıl ve yuhikku ve gerçekleştirir el hakka hakkı bi kelimatihi onun kendi kelimeleriyle sözleriyle innehu muhakkak ki o alimun çok iyi bilen bizatis sudur gönüllerde olanı. Şöyle çıkıyor sonuç. Yoksa Allah'a karşı yalanla iftira mı ediyorlar? Bununla birlikte eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler ve batılı yok eder. Kendi kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir. Muhakkak ki o sinelerdekini en iyi bilendir.

Öyle Allah-u Teala Allah'a karşı yalanla iftira mı ediyorlar diyor. Allah dilerse senin de kalbini mühürler.

Allah hakkı gerçekleştirir. Hakkı ihkak eder. Yuhikkul hakkı. Yuhikkul hakka, hakkı ihkak eder. Hakkı gerçekleştirir bir kelimati, kendi kelimeleriyle. Yani her şey Kur'an asıllıdır. Kur'ansa Allah'ın kelimeleridir. Ve Allah Teala o Kur'an'da her şeyi beyan etmiştir. Diyor ki biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an'ın içine yerleştirdik diyor Allah Teala. Öyleyse o Kur'an her konunun temelidir, aslıdır. Muhakkak ki Allah senelerdekini en iyi bilendir. Çünkü kalpler onun için ulaşılmaz değildir. Herkesin kalbinde ne varsa onu anında bilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi kalbinde olan bir şeyi Allah'a söylediği takdirde bu hüküm geçerlidir ve kişi derhal cennetin sahibi olur. Allah kalplerdeki, sinelerde olanı bildiği için böyledir. Yoksa sözde Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demek bir şey ifade etmez. Kalpte olanı Allah bildiği için, kalpte gerçekten böyle bir talep varsa o kişi mutlaka kurtulur. Ve 25. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve huvellezi yak belut tevbete an ibadihi ve yafu anis seyyiati ve ya'lemu ma tef'alun ve huve ve o ellezi ki o yakbelu kabul eder ettevbete tövbe an ibadihi kullarından ve yafu an ve affeder es seyyiatü seyyiat kötülük günah ve ya'lemu ve bilir ma şeyler tef'alun yapıyorsunuz.

Ve o kullarının tövbelerini kabul eden ve seyyiyelerini yani günahlarını affedendir. Ve yaptığınız şeyleri bilir.

Allah Teala her şeyden haberdardır. Bütün işlediklerimizi Allah Teala bilir. Çünkü rahmetiyle ve fazlıyla her şeyi kuşatmıştır. Bizi de kuşatmıştır. Her zerremizden haberdardır. Kainat üzerinde her canlının yaptığı her şeyden Allah Teala anında haberdar olur. Ve burada Allah Teala günahların affından bahsediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişinin günahlarını örter. O zaman günahları affetmiş olur. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde kim Allah'a takva sahipleri diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin. Yani günahları örtmekle kalmasın. Ayrıca daha ötede günahları sevaba çevirsin. Öyleyse günahları affeder, affetmekle de kalmaz. Sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala günahları sevaba çevirdiğini söylüyor. Kim diyor mürşidine tabi olur da mümin olursa, tövbe kalbine iman yazılmış bir mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Öğretmenin dedesinde sevaba çevirir diyor. Ve 26. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve yeste ci bullezine amenu ve amülüs salihati ve yezi duhum min fadlih vel kafirune vel kafirune lehum azabun şedid ve yestecibu ve icabet eder, kabul eder ellezine onlar aminu olan Allah'a ulaşmayı dileyen ve amilü es-salihati ve nefsi ıslah edeceği amel işleyen ve yeziduhum ve onları arttırır min fadlihi kendi fazlından lütfundan ve el-kafirune ve kafirler inkar edenler lehum onlar içindir. Azabın azap şedidin şiddetli. Allah amin olanların yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerin dualarına icabet eder ve onlara fazlından arttırır ve kafirler onlar için şiddetli azap vardır. Burada Allah Teala amin olanların diyor Allah'a ulaşmayı dileyenlerin salih amel işleyenlerin yani nefs tezkiyesi yapanların dualarına icabet eder. Dualarına icabet eder, ne yapar? Onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Ve onlara fazlından arttırır. Evvela onların günahlarını örter, sonra günahlarını sevaba çevirir, yetmez. Onlara 1'e 10 verirken, 1'e 100 vermeye başlar ve bunu 1'e 700'e kadar çıkarır. Öyleyse
Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah arttırdığını söylüyor. Onların günahlarını sevaba çevirdiğini söylüyor. Yeter mi? Yetmez. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi de kim fi sebilillah olursa, Allah'ın yolunda olursa ve infak ederse, yani Allah'ın nefsi için gönderdiği rahmet fazla salavatı fizik vücut zikrederek Allah'tan aldıktan sonra nefsin kalbine gönderirse, nefsi böylece infak ederse, o zaman Allah Teala ona bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunur diyor. Yedi nimet verir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah böylece onlara fazlından arttırıyor. 27. ayet-i kerime Şura suresi 27. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Velev bese tel lehu hur rızka li ibadihi ebegav fil ardı ve lakin yunezzilu bi kaderin ma yeşa'u innehu bi ibadihi habirun basir. Böyle şayet eğer beseta genişletti Allah'ı Allah er rızka rızık li ibadihi kulları için kullarına le mutlaka begav azdılar fi elerde yeryüzünde elakin fakat yünezzülü indirir bir kaderin miktar ölçüyle ma yeşavi dilediği innehu gerçekten o muhakkak ki o. Bi ibadihi kendi kullarını habirun haberdar olan basirun gören.

Onun kendi kolları ile

Eğer Allah kullarına rızkı genişletseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Fakat O, dilediği kadarını indirir. Muhakkak ki O, kullarından haberdardır. Onları görendir. İşte insanlar nefslerinin %100 tesiri altındayken Allah'ın yoluna girerler. Nefs tezkiyesine başlarlar. Ve bu tezkiye onları emmare, levvame, mülhime ve mutmainne kademelerine ulaştırır. Kişi ancak orada mutmainnede Allah'ın kendisine verdiği şeyin kendisi için optimal olduğunun farkına varır. Tam ona göre olduğunun farkına varır. Orada şöyle düşünmeye başlar. Eğer Allah Teala bana bundan daha fazlasını verseydi, ben mutlaka onunla azardım. Kim bilir Kur'an'larda, başka yerlerde bu parayı harcamaya kalkardım ve Allah'ın bana olan sevgisini kaybederdim. Eğer Allah Teala bana bundan az verseydi, o zaman da belki de isyan ederdim Allah Teala'ya. Ya Rabbi, neden bana az veriyorsun diye. Ama şimdi Allah Teala bana öyle bir veriyor ki benim ihtiyaçlarıma yetiyor ve bu beni tatmin ediyor. İşte böyle diyen insan mutmain olmuştur. Yani ruhu göğün 4. kademesine ulaşmıştır. O da nefsi mutmainnedir. Mutmainnededir. Nasıl diyordu Allah Teala? Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte Allah kullarına rızkı genişletseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Fakat O, dilediği kadarını indirir. Yani bu dilediği kadarını indirmesi, o kişi için mutlaka en uygun olandır. Kullarından haberdardır, onları görendir. Ve 28. ayet-i kerime ve huvellezî yünezzilül gâyse min ba'li ma kâne tu ve yenşuru rahmetehu ve huvel veliyyun hamid ve huvellezi ve o ki yünezzilu indirir el gayse yağmur min ba'di sonra ma kânetu ümit kestikleri şey ve yenşuru ve neşreder yayar rahmetehu rahmetini ve huve ve o el veliyyü veli dost el hamidu hamid övülmeye layık olan. Onların ümit kesmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Ve O velidir, dosttur, hamiddir, hamd edilendir. Allah Teala dilerse insanlar ümit kesmeden evvel rahmetini indirir. Dilerse ümitlerini insanlar kestikten sonra Allah rahmetini indirir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala velidir, dosttur. Şu kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır. Ve
yağmuru indirip de bereketi sağlayan odur. 29. ayet-i kerime ve min ayatihi ayatihi halkus semavati halkus sema vati el arde ve ma besse fihima min dabbeh ve huve ala cem'ihim iza yeşa'u kadir ve min ayatihi ve onun ayetlerinden halku yaratılması es semavati semalar gökler ve el ardı ve arz yer ve ma ve şey besse yaydı dağıttı fihima orada o ikisinde min dabetin dabbeden hayvandan canlıdan ve huve ve o ala cem'ihim onların hepsine iza o zaman olduğu zaman yeşâ-ü diledi kadirin kadir gücü yeten gökleri ve yeri yaratması ve orada hayvanları çoğaltıp yayması onun ayetlerindendir.

gökleri ve yeri yaratması ve orada hayvanları çoğaltıp yayması. Onun ayetlerindendir. Ve o dilediği zaman onları toplamaya kadirdir.

o dilediği zaman onları toplamaya kadirdir. Öyleyse gökleri yaratan kim? Allah. Yeri yaratan, bütün gezegenleri yaratan kim? Allah. Orada hayvanları çoğaltan ve dilediği zaman yaydıktan sonra onları gene bir araya toplayacak olan gene Allah'tır.

Dilediği zaman Allah Teala yaratır, hayat verir. Dilediği zaman verdiği hayatı geri alır. Dilediği yerde şehirlerin oluşması için insanları harekete geçirir. Dilediği zaman o şehri yerlere eksan eder. Bir zelzeleyle veya başka bir sebeple yerin dibine batırır. O her şeye kadirdir. Ve Şura suresi 30. ayet-i kerime. وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَس۪يرٍ. وَمَا ve o şey Esâbekum size isabet etti. Min musibetin, musibetten bir musibet. Fe işte o. Fe işte o. Bima sebebiyle kesebet kazandı. Eydikum elleriniz. Ve yafu ve affeder ankeserin çoğundan. Size bir musibet isabet ettiği zaman İşte o, ellerinizin kazandığı yaptıklarınız, yani yaptıklarınız sebebiyledir. Bu musibetlerin çoğunu affeder.

size bir musibet isabet ettiği zaman işte o ellerinizin kazandığı yani yaptıklarınız sebebiyledir. Musibetlerin çoğunu affeder, gerçekleştirmez. Affeder. Yani musibet karşısında kişilerin işlediği günahlar sebebiyle onlara bir musibet isabet ettirmez, ettirmeyebilir. Bu musibetin isabet etmesi hakkında halinde insanların iki türlü davranış biçimi oluşur. Bir, musibetleri insanlar sabredemezler, isyan ederler. İki, kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, muhakkak ki biz Allah içiniz, mutlaka Allah'a döneceğiz. Bakara Suresi 156. ayet-i kerime. Allah Teala hidayete erenlerinde onlar olduğunu söylüyor. Yani kendine bir musibet isabet ettiği zaman bunu bir hayır telakki eden ve Allah'a dönmeleri için vesile sayan insanlar. İşte hidayete erenler, Allah'ın üçüncü kat cennetine girecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Şura Suresi 31. ayet-i kerime. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ ve siz değilsiniz. Bir mucizine aciz bırakacak olanlar, bırakanlar. Fi el arda, arzda yeryüzünde ve ma ve yoktur. Lekum sizin için min dunillahi Allah'tan başka min veliyin bir veli dost ve la ve yoktur. Nasirin bir yardımcı. Yeryüzünde siz aciz bırakabilecek olanlar değilsiniz.

ve sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah insanları aciz bırakır ama insanlar Allah'ı aciz bırakamazlar. O hiçbir zaman aciz içinde olmaz. Bütün kuvvet ve kudret, saltanat O'nundur. O her şeyin sahibidir. Kainatı altı yönde yaratan O'dur. Kainatı yok edecek olan, sıfıra döndürecek olan gene O'dur. Kıyamet günü kainat yok olacaktır. Geriye yalnız cennette cehennem kalacaktır. Sonsuz bir zaman sonra onların da göklerinin çatlaması söz konusudur ve Allah'ın yalnız kalması söz konusudur. Şura Suresi 45. ayet-i kerime. Ve terahum yu'redûne aleyha haşi'ine minez zulli yenzurûne min tarfin hafî ve kâlellezîne âminû innel hasirillezine hasirinellezine hasiru enfusehum ve ehlihim yevmel kıyameti kıyameh Ela innez zalimine fi azabin mukim. Mukim. Ve terahum ve onları görürsün. Yu'redune arz olunurken aleyha ona haşi'ine boyun eğmiş olarak huşu içinde. Münezzülli zilletten yenzürüne bakarlar min tarfin bir bakışla hafiyin gizli olarak. Ekale ve dedi Ellezine onlar amin, amin oldular. Allah'laşmayı dediler. İnne muhakkak elhasirin hüsrana düşenler hüsranda olanlar. Ellezine onlar, hasiru hüsrana düştüler. Efsevim kendileri ve ehlihim ve onların aileleri, kendi aileleri. Yemel kıyameti kıyamet günü, ela değil mi? İnne muhakkak, ezzalimine zalimler, fi içinde azabin bir azap, mukimin, mukim devamlı. İkame edilmiş. Ve onları zilletten boyun eğmiş olarak, ona azaba arz olunurken gizli gizli yan gözle baktıklarını görürsün.

Amil olanlar dediler ki, muhakkak ki hüsranda olanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana düşenlerdir. Muhakkak ki zalimler mukim, ikame edilen, devamlı kılınan azabın içindedirler, değil mi?

Amin olanlar. Dediler ki, muhakkak ki hüsranda olanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenlerdir. Gerçekten zalimler devamlı bir azabın mukim, bir azabın içindedirler, değil mi? Burada Allah Teala kıyamet günden bir kesit veriyor cehennemde insanlar ve cehennem ateşine bakıyorlar. Baş zilletten boyun eğmiş olarak orada ateşe bakıyorlar. Bunlar amini olmayanlar. Ama amini olanlar onlara bakarak diyorlar ki bunlar hüsranda olanlardır. Kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenlerdir. Muhakkak ki zalimler, yani bu hüsranda olanlar mukim, devamlı azabın içindedirler. Kıyametten sonra sonsuza kadar cennete girenler cennette zevki sefa içinde olacaklar. Cehenneme girenler de cehennemde sonsuza kadar azapta olacaklar. Ta ki cehennemin gökleri çatlasın. O güne kadar cehenneme girenlerin cehennemden çıkması mümkün değildir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de 29 tane ayet mevcut. Cehenneme giren bir insanın cehennemden çıkmasının mümkün olmadığına dair. Şura suresi 46. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kanu lehum min evliyae yensuru nehum min dunillahi min dunillah ve men yudlilillahu fema lehu min sebil. Ve ma kâne ve olmadı yoktur. Lehum onlar için, onların min evliyaya velilerden, dostlardan bir dost. Yensurunehum onlara yardım eder. Min dunillahi Allah'tan başka. Ve men ve kim kimse yudlili dalalette bırakır. Allahu Allah ve artık ma lehu onun için yoktur. Min sebilin bir yol. Ve onlar için kendilerine yardım edecek Allah'tan başka dostları yoktur.

ve onların kendilerine yardım edecek Allah'tan başka dostları yoktur. Ve Allah kimi dalalete bırakırsa artık onun için bir yol, yani kurtuluş yoktur. Allah Teala kimi dalalette bırakırsa onlar için bir kurtuluşun olmadığını söylüyor Allah Teala. Onlar için kendilerine yardım edecek Allah'tan başka bir dostlar

Öyleyse Allah-u Teala'nın dalalette bıraktığı kişiler için bir yol, bir sebil yoktur. Kimdir dalalette olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir zaman hiçbir sebil üzerinde olamazlar. Yani kurtuluşa götüren bir sebil üzerinde olamazlar. Onlar sırf cehim üzerindedirler. Gidecekleri yer cehennemdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileselerdi birinci sebebin üzerinde olacaklardı. Nereye kadar? Mürşitlerine ulaştıkları güne kadar. Mürşitlerine ulaştıkları gün sırat-ı müstakim üzerinde olacaklardı. Bu başka bir sebildir. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim edecek sebil, nefsi Allah'a teslim edecek sebil, iradeyi Allah'a teslim edecek sebil, hepsi ayrı ayrı sebiller. Aslında belki de yol alınmıyor bu sebiller üzerinde fizik standartlarda ama hepsi de sebil. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar birinci sebil, yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ikinci sebil, 14. basamaktan 21. basamağa kadar üçüncü sebil, 22. basamaktan 25. basamağa kadar dördüncü sebil, 25. basamaktan 27. basamağa kadar beşinci sebil, 27. basamaktan 28. basamağın 4. kademesine kadar 6. seviye ve 4. kademeden 5. kademeye kadar 7. seviye. 7 tane sebil var Allah'ın yolunda olanlar için. Olmayanlar için sadece bir tane yol var. Cehennem yolu. Allah Teala cehennem yolu içinde sebil kullanmıyor, tarik kullanıyor. Tariki cehim diyor, cehennem yoluna. Öyleyse dalalette, Allah kimi dalalete bırakmışsa, onlar sebilin sahipleri değildir. Onlar için bir sebil yoktur. Onlar için ancak tariki cehim vardır.

Ve Şura suresi 47. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. İstecibu li rabbikum min kabli en yetiye yevmün la meredde lehu minallahi. Ma lekum min melceyin yevme izin ve ma lekum min nekir. İstecibu, icabet edin. Rabbiküm, Rabbinize min kabli den önce en yetiye gelmesi yevmin gün. La meredde geri döndürülmeyecek olan lehu onu. Minallahi Allah'tan, Allah tarafından malekum sizin için yoktur. Min melceğin bir sığınak. Yevme izin, izin günü ve malekum ve sizin için yoktur. Min nekirin bir inkar.

sizin için bir sığınak yoktur. Ve sizin için bir inkar yoktur. Yani yaptıklarınızı o gün inkar edemezsiniz diyor Allah-u Teala. Çünkü o gün hayat filminizde hayatınız boyunca yaptığınız her şey görülecektir. Böylece Allah'tan geri çevrilmesi, geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce

Üzüm günü sizin için bir sığınak yoktur ve sizin için bir inkar yoktur. Yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. Bu Rabbinize icabet edin diyor Allah Teala. Ne demek bu? Allah'ın davetine icabet edin demek. Şura suresi 47. ayet-i kerime. Üzerinize Allah tarafından geri döndürmeyecek olan günün gelmesinden evvel.

Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a icabet edin, Rabbinize icabet edin. Yani Rabbinizin davetine, Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine nasıl icabet edilecek? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Eğer dilemezseniz dalalettesiniz diyor. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Rabbinizin davetine icabet edin buyuruyor Allah Teala. Sizin için ölüm günü gelmeden önce, ölüm günü geldikten sonra davete icabet etmeniz bir şey ifade etmez. Çünkü hakikati zaten göreceksiniz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz Allah Teala'ya hemen müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi beni geri gönder. Ben derhal sana ulaşmayı dileyim. Resul'e tabi olayım. Senin emirlerini yerine getireyim. Ama buna imkan vermiyor Allah Teala. Şu dünya hayatını yaşarken diyor, o zaman benim davetime icabet edeceksiniz. İşte Allah'ın daveti Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer davete icabet edilirse kurtuluş garantidir. Davete icabet edilmezse cehennem garantidir. Allah'ın davetine icabet etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumu Yunus 7 ve 8'de anlatılıyor. Allah Teala orada buyuruyor ki onlar muhakkak ki

bize ulaşmayı, ruhların ölmeden evvel bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatıyla, dünya hayatını isterler, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, gidecekleri yerde cehennemdir diyor. Öyleyse ölüm günü gelmeden önce bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Ve 48. ayet-i kerime. Şura suresi 48. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe'in aradu fema erselnake aleyhim hafiza in aleyke illel belagu ve inna iza ezaknel insane minna rahmeten fe riha biha ve in tusibhum seyyi'etun bima kaddemet eydihim fe innel insane kefur. Fe bundan sonra in şayet eğer aredu yüz çevirdiler fe oysa halbuki ma ersennake seni göndermedik aleyhim onların üzerine hafizan muhafız olarak in illa sadece aleyke senin üzerine el belavu tebliğdir. Ve inna

İnne ve muhakkak ki biz izah ezak tattırdığımız zaman el insane insan minna bizden rahmeten bir rahmet feriha ferahladı sevindi biha onunla ve in ve şayet eğer tusifun onlara isabet eder seyyiatün bir kötülük bima sebebiyle kademet takdim etti yaptı ey diyeyim onların elleri fe işte o zaman inne muhakkak el insane insan kefurun, kefur, inkar eden, nankör. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Ve muhakkak ki biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlanır, sevinir. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse, işte o zaman insan mutlaka kefur olur. İnkar eden, eder, nankör olur. Allah Teala diyor ki, eğer bundan sonra yüz çevirirlerse, biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Sen onların bekçisi değilsin. Ve senin üzerine düşen sadece tebliğdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikte olduk. Ve burada inşallah dersimiz tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha Kur'an'dan bahsetmek üzere, bir defa daha İslam'dan bahsetmek üzere, özellikle Kur'an'dan kopanlar, İslam'dan kopanlardan bahsetmek üzere. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe tarafından İslam yaşandı bütünüyle. Yani İslam'ın 7 safhası ve 4 tane teslimi. Allah'a ulaşmayı bütün sahabe dilediler, üzerlerine farzdı. Kainatın en büyük mürşidine ulaştılar, tabi oldular. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Hepsi diledi. İşte onların Allah'a ulaşmayı dileyip şeytana kul olmaktan kurtulduğunu Allah Teala Zümer 17'de söylüyor. Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşşirî ibâdî diyor Allah Teala. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve tâgûta kul iken tâgûta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar ve Allah'ın müjdesini almışlar. Sonra sahabenin kainatın en büyük mürşidine tabi olduğunu görüyoruz. Sonra aynı sahabe ruhlarını Allah'laştırıp teslim etmişler. Sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra irşad olmuşlar. Sonra da iradelerini Allah'a teslim edip irşat makamına tayin olmuşlar, mürşit olmuşlar. İslam bu 7 tane safayı içeren kainatın yegane dinidir, tek dinidir, başka bir din hiç olmamıştır. Şimdi şeytana gelelim. Gelin sizinle beraber ta konunun başına gidelim. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına. Allah Teala diyor ki biz Adem Aleyhisselam'ı salsalin veya tın adı verilen bir topraktan, kirli topraktan, balçıktan yarattık diyor. Balçığı şekillendirdik. Organik hale dönüşebilen bir balçık. Ve sonra da ona ruh verdik ve de diyor Allah Teala ona hayat verdik diyor. Ona efidet verdik diyor. Görme, işitme, idrak etme hassalarını verdik diyor Allah Teala. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi. Ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra da ona efidet verdik diyor. Fuatler verdik diyor. İşte Allah Teala'nın balçıktan yarattığı, sonra hayat verdiği, sonra ruhundan üfürdüğü ve ruhundan üfürdükten sonra da ona görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdiği bir varlık var karşımızda. İnsan, Adem Aleyhisselam. Ve ona can verince, arkadan da ona ruhundan üfürünce, Allah Teala bütün etrafındaki meleklere ve cinlere diyor ki, hepiniz şimdi Adem Aleyhisselam'a secde edin. Neden?
Çünkü Allah Teala diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Ona secde edin. Yani aslında bu secdeniz onun fizik vücuduna değildir. Ona üfürdüğüm benim ruhumadır. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Ne melekler, ne cinler, ne şeytanlar Allah'ın ruhuna sahip değillerdir sevgili kardeşlerim. Allah'ın ruhuna sahip olan, Allah'ın ruhuyla mükafatlanmış olan sadece insandır. Bu yüzden insan kainattaki en üstün mahluktur, kendisine secde edildiği için en üstündür. Ve bütün melekler, cinler secde ediyor. Sadece iblis, yani şeytan secde etmiyor. Ve Allah Teala diyor ki ya iblis, emrime rağmen senin Adem Aleyhisselam'a secde etmemene sebep nedir? İblis de cevap veriyor. Beni dumansız ateşten yarattın, onu ise tayinden yarattın, çamurdan yarattın, ben ondan üstünüm diyor. Şeytanın burada kullandığı en açık dizayn, yalan söylemesi. Allah Teala ona ruhumdan üfürdüm diyor, ondan sonra secde edin diyor. Yani secde edeceğiniz şey benim ruhumdur demiş oluyor. Şeytansa fizik vücutları karşılaştırıyor. Enerjiden yaratılan bir cin, cin tayfasından bir mahluk, bir cin, şeytan. Bütün şeytanlar enerjiden yaratılmıştır. Yani cindirler asılları itibariyle. İnsanlarsa toprak menşelidirler. Allah Teala böyle bir dizaynda şeytanın yalan söylediğini koymuş oluyor ortaya. Fizik vücutları karşılaştırıyor iblis. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'a secde emrini vermesinin arkasında secdeye Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılan fizik vücudu yok. Allah'ın ruhunu taşıması esası var. Ve Allah Teala diyor ki iblis bunu söyledikten sonra huzurumdan kovuldun diyor. Derhal burasını terk et diyor. Ve diyor seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. İblis de diyor ki bana diyor kıyamet gününe kadar hayat verir misin? Biliyorum ki diyor bir gün senin kıyametin kopacak. O kıyamete kadar, kıyamet gününe kadar bana ömür verir misin? Sen müsaade verilmişlerdensin diyor Allah Teala. Bunun üzerine İblis diyor ki bu müsaadeyi verdiğin ben diyor bu bütün zaman parçasını o insanların sırat-ı müstakimleri üzerine çıkarak sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasını engelleyeceğim diyor. Ve diyor, onların pek azı hariç hepsini diyor kendime bağlayacağım. Yani sana bağlanmalarına mani olacağım. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Allah Teala da buyuruyor ki atlılarınla, yayalarınla kimi kandırabilirsen onların hepsinle insanlara saldır diyor. Kimi kandırabilirsen al diyor onları.
Zaten sözüm var diyor, cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağım diyor. Sen de diyor ebediyen cehennemde kalacaksın diyor. Kandırdığın bütün insanlar da seninle birlikte cehennemde kalacaklar diyor. İşte sevgili kardeşlerim, o günden bu tarafa şeytan bütün insanlara düşmandır. Ve bütün insanlar bu düşmanlığın muhtevasındadır. Şeytan bütün insanları kendisine bağlamak ister ve aslında insanlar başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel muhafazası altında değillerdir. Ve şeytan insan şeytanlar değil ama cin olan şeytanlar, yani şeytanlar insanlara vahyederler ve onları münkerle, fuhuşla emrederek Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine mani olurlar, yasak ettiği fiilleri işlemelerine sebebiyet verirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan diyor Allah Teala size apaçık bir düşmandır. Buyuruyor ki Allah Teala Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı?

bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek ilk sırat-ı müstakime çıkışı ifade eder. Bu Allah'a kul olmanın birinci aşamasıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kulluktadır. Ve yedi tane kulluğu birer birer geçecektir. Ama tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanın hedefi bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürebilmektir. Ama karşısında çok ciddi bir düşman var. Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş ve Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesine demiş ki bu zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun muhafızı da biziz diyor Allah-u Teala. Biziz, biz. Öyleyse Kur'an kainatın tek dininin kitabıdır. O dinin Arapça adı İslam'dır. O dinin Hazreti İbrahim'in zamanındaki adı ise Hanif dinidir. Ve Hazreti İbrahim'in de dini Hanif dinidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dini Hanif dinidir. Hazreti Musa'nın dini de aynı dindir. Hazreti İsa'nın dini de aynı dindir. Hazreti Nuh'un dini de aynı dindir. Hepsi aynı şeriatı ihata eder. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan birinci safa, mürşide ulaşıp tabi olmayı gerektiren ikinci safa, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi gerektiren üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi emreden dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmeyi emreden beşinci safa, ihlası emreden altıncı safa ve iradeyi de Allah'a teslim etmeyi emreden yedinci safa, kainatın tek dini, yegane dini, Hanif dini. Hazreti İbrahim'in zamanındaki adıyla Hanif dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde. İşte bu Hanif dininin üç özelliğinin olduğunu görüyoruz. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkadan olmak. Ve üç, Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Bütün insanların dört emanetini de Allah'a teslim olmaları Allah-u Teala tarafından emrediliyor. Peki şeytan o hedefine ulaşabilecek mi? İnsanların çok büyük bir kısmını cehenneme ulaştıracak mı kendisiyle beraber? Kendisi de cehennemde bulunacak mı? Evet.
Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bunun kesin olduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani o tek fırkanın dışındaki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. Peki şeytan bu işi nasıl gerçekleştirecek? Nasıl bütün insanlar şeytana kul olacak? Kur'an-ı Kerim bütün hakikatleri anlatıyor. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenirlerse hiçbir zaman şeytana kul olmayacaklar. Aklı başında olan herkes Allah'a kul olacak. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytanın sultasından tamamen kurtulacak. Şeytan da buna tahammül edemeyecek. Edemediği için bütün gücüyle insanların eski kitapların yani Kur'an'dan evvelki Tevrat'ın, İncil'in, ondan evvel Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, Allah'a tanınan kitapların aynı olan, aynı esasları içeren, 7 safha, 4 desem içeren Kur'an-ı Kerim'i insanlara unutturmak yapabileceği tek şey bu. Madem ki Allah Teala Kur'an'a dokundurmuyor iblise, Kur'an'ı değiştiremez. Öyleyse yapabileceği bir tek şey kalıyor. Kur'an-ı Kerim'i insanlara unutturmak. İşte bunu iblis başarmış durumda. Başardığını da insanların Kur'an'dan ne kadar uzaklaştıklarını kesin olarak ortaya koymakla ispat edebiliriz. İblis insanları Kur'an'dan koparmayı başarmış mı? Başarmış. İnsanlar artık Kur'an'la amel etmiyorlar. Kur'an'dan çok şeyler kopmuş. Ve Kur'an'a Kur'an'da olmadığı halde bir şeyler eklenmiş gibi insanlar Kur'an'ın emirlerinin ötesinde başka şeyler yapıyorlar. Kur'an'ın emrettiklerini değil, insanların asırlarca ortaya koyduklarını söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman gördüğümüz şey açık. Allah'ın dizaynında

Allah Teala'nın emri var. İnsanlarla kendi arasına Allah imamlar koyuyor. Diyor ki Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukunun. Allah Teala buyuruyor ki onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sonra ne diyor Allah Teala? Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. Peki insanlar ne diyorlar? Allah'la kul arasına kimse giremez diyorlar. İşte gördünüz ki Allah Teala insanlarla kendisi arasına imamlar koyuyor. Bu imamlar huzur namazının imamlarıdır. Allah'a çağırırlar. Allah Teala der ki girer. Üstelik de ben seçerim. Ben koyarım bu insanları insanlarla kendimin arasına. O insanları hidayete erdirsinler diye. Dikkat edin. Hiçbir mürşit insanları hidayete erdiremez. Ama devrin imamı hidayete Allah Teala'nın emriyle erdirir. O hidayete erdirir. Onun dışındaki hiçbir mürşit hidayete erdiremez. Sadece o Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişinin başının üzerine ulaşır. Devrin imamının ruhu ve o kişinin ruhuna der ki senin Allah'a mülaki olma günün, yevmü talakın geldi. Vücuttan ayrıl, Allah'a geri dön. Bunu sana ihtar ediyorum. Allah'ın emrinden gönderilmiş olan devrin imamının ruhuyum. İşte bir günde 1 milyon kişi 12 tane insanla tövbe alsa devrin imamının 1 milyon tane ruhu her birinin başının üzerine gelir. Bir kısım bir grup arşı tutan melekle birlikte ve hepsine aynı şeyi söyler. Hepsi hak etmiş olsalar, aynı anda 1 milyon insan ölüpse, 1 milyon tane de devrin imamının ruhu onların üzerine gelerek aynı şeyi söyler. Allah'a ulaşma günün geldi, Allah'a geri dön, vücudu terk et. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde kim size derse ki Allah ile insan arasında kimse giremez, ona deyin ki biz de tam aksini biliyoruz. İnsan ile Allah'ın arasına Allah Teala devrin imamlarını koymuştur. Bütün nebiler mutlaka zamanlarında devirlerinin imamıydılar. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamlarıydılar. Hepsi
insanları hidayete erdirmek için Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kendilerine veya herhangi bir mürşide ulaşmaları anında, tabiyetleri anında onların başının üzerine gelerek bunu kendi devirlerinde mutlaka bütün tabi olanlara söylediler. Ama iblis de boş durmadı. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet var olduğu sürece hiç kimse Allah ile kul arasına, Allah ile insan arasına kimse giremez sözünü herkes söylemekte devam eder. Kul ile Allah arasına hiç kimse giremez sözü insanlar arasında bir dinde pelesenktir. Oysa ki Allah Teala da gördüğünüz gibi tam aksini söylüyor. Bütün Resullerin görevi insanları hidayete erdirmek, yani Allah'a ulaştırmaktır. Ve Allah Teala'nın seçtiğini ve gönderdiğini görüyoruz. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Bunlar kavim Resulleri bütün kavimlere ard arda geliyor. Bu kavim Resullerinin her birisi kendi kavminde o kavmin lisanıyla vazifeli.

İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, hiçbir kavim yoktur ki biz o kavme onların kendi işlerinden onların lisanıyla konuşan bir Resul göndermiş olmayalım. Bütün kavimlerde Resul var. İşte bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin insanıyla, o kavimde yaşayanlarla Allah arasında bir aracıdır. Allah ile o kavmin arasına girmiş ve bütün insanları Allah'a çağırmışlardır. Risaletin temel görevi Allah'a davettir. Resuller Allah'a davet edenlerdir. Öyleyse görüyoruz ki hem müminin 44'te hem İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün kavimlere Resul gönderdiğini söylüyor. Mü'minin 44'te üstelik de bu Resullerin devamlı olarak gönderildiğini söylüyor. İnsanla Allah arasındaki elçilik görevi hiçbir devirde sona ermez. Hep elçiler var olmakta devam edeceklerdir. Bu devamlılık müessesesi bütün kavimler için geçerlidir. İşte Nahl suresi 36. ayet-i kerime, biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz diyor Allah-u Teala. O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye diyor Allah-u Teala. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Hidayet üzere oldular. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Demek ki hangi kavim düşünürseniz düşünün. Şu anda da dünya üzerinde 72 ayrı inanç tespit edilmiş durumda. Zulmani ilimlerde dahil olmak üzere 72 tane inanç tespit edilmiş durumda. Bu inançların her birisi çeşitli dilleri temsil ediyor. Hangi ülkede hangi dil konuşuluyorsa o ülkenin dilini kullanan birini Allah-u Teala Resul olarak tayin ediyor. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın oraya kendisiyle o kavmin arasına birisini koyduğu kesinlik kazanıyor. İnsanla Allah'ın arasına Allah gönderiyor elçisini. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasına kimse giremez sözü bir boş sözdür. Bir safsatadır. Hakikatle, Kur'an hakikatleriyle hiç alakası olmayan bir müessesedir. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki biz hiçbir kavmi bir Resul göndermedikçe cezalandırmayız diyor.
Yani bu cehenneme atmayız manasına bir cezalandırma. Hiçbir kavmi bir Resul göndermedikçe cezalandırmayız. Bütün kavimlerin bir kısmı cehenneme gideceği için büyük kısmı o kavme bir Resul'ün gönderilmemiş olması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem 1200 senelik hayatında 25 seneyi ortalama bir nesil kabul etsek 44 neslin peygamberiydi. Ve bu 44 neslin her birisinde onlarla Allah arasında bir elçiydi. Onlarla Allah'ın arasına girmişti. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hep böyle olacak sevgili kardeşlerim. Her kavimde bir Resul mutlaka yaşayacak. Ve o kavimde yaşayanların dinleri ne olursa olsun, o kavmin Resulü bütün insanlara, biz sizlere neyi anlatıyorsak aynı şeyleri anlatmıştır, anlatıyordur ve anlatacaktır. Kıyamete kadar bu olgu hep devam edecektir. Allah bütün kavimlere Resul gönderdiğini Bakara 87'de de ifade ediyor. Biz bütün kavimlere ard arda Resul göndeririz diyor. Ard arda gönderdiğini de ifade ediyor. Yani dünya üzerinde hiçbir kavim hiçbir zaman yalnız bırakılmamıştır. Resulsüz hiçbir zaman bırakılmamıştır. Her zaman Allah ile kul arasında bir hidayetçi hep olmuştur ve kıyamete kadar da hep olacaktır. Allah'la insanların arasında Allah ile konuşabilen, ondan emirleri alıp tebliğ edebilen birisi mutlaka her devirde, her zaman olacaktır. Hazreti Nuh diyor ki ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka hidayete erecektir. Ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'a rücu edeceklerdir diyor. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilere dikkatle bakın. Allah her şeyi inceden inceye hesaplamıştır ve Kur'an'a koyduğu her şey Allah'ın bir başka açıdan bir başka hakikatini devreye alır. Hiç kimseyi yalnız bırakmaz. Kim